Hayya alessalâh, haydi namaza gelin diye müezzin bağırdığı zaman söylediği sözleri bilsek yüreğimiz dayanmaz ki. Hayya alel felah, hadi kurtuluşa gelin, felaha gelin diyor, oturuyor. Davet, evet müezzin söylüyor ama Allah'ın daveti. Ev Allah'ın evi, davet de Allah'ın daveti, kul da Allah'ın kulu gelmiyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bir insan mescit komşusu olursa mutlaka namazı mescitte kılacak. La salate li caril mescidi illa fil mescid. Mescit komşusunun ancak mescitte namazı olur. Bütün bu etraftaki apartmanlardaki kardeşlerimizin şu mescide gelmesi lazım. Ama efendim Hereke'den gelir, Yalova'dan gelir, İzmit'ten gelir, Bursa'dan gelir, Adapazarı'ndan gelir, Konya'dan gelir, Aksaray'dan gelir kardeşlerimiz. Buradaki gelmezse ne diyelim? Kötü bir şey demezsek bile şu güzel sözü söyleriz ki ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يَعْتِيهِمْ اَنْ يَشَٰهِ. Bu Allah'ın bir fazladır ki dilediğine veriyor. Herkese nasip olmuyor. Bir insan bir camiye gelebilmişse ne büyük şeref, bir huzura kabul olmuş. Camiye gelememiş ki ne kadar üzülse yeridir, camiye kabul olmamış, huzura girememiş. Öyle düşünmesi lazım. Kim mescide devamı ihtiyat edinirse, çok gider gelirse ne olur? Esabe maddi manevi faydalarını Efendimiz hadis-i şerifinde sayıyor şimdi. Esabe ehan müstefaden. Kendisinden faydalanılan bir kardeş bulur. Bir kardeşe isabet eder orada, rastlar. Kendisinden faydalanılan bir kardeşe rastlar. Bakar ki arif kamil bir cemaatten bir mübarek zat, sözü sohbeti tatlı, bilgisi geniş, öyle bir kardeş sahibi olur. Devam etti mi, müdavim oldu mu? Ev yahut manasında Arapçada ev sözü yahut. Veyahut ilmen mustazrafen, zarif bulunan bir ilme sahip olur. Yani herkesin aman ne hoş bir bilgi, ne kadar tatlı, ne kadar derin bir düşünce, ne kadar güzel, hikmetli bir fikir diye beğendiği, hoş, zarif bulduğu ilimler öğrenir camide. Bizim camilerimiz bizim cemiyetimizin merkezidir. Bizim her şeyimizdir camimiz. Bizim çocuklarımız camiye gelir, efendim yaşlılarımız camiye gelir, cenazelerimiz camiye gelir, camiden ahirete uğurlanır. Her şeyimiz camide bizim. Nikah dualarımız camide olur. Her şeyimiz camide olur. Cami bizim her şeyimizdir. Böyle bir faydalı ilim öğrenir. Ev kelimeten tedüllü alel hüda. Yahut hidayete delalet eden bir söz duyar orada. Çünkü camide mala yani konuşulmaz, kötü sözler söylenmez, dünya kelamı söylenmez de hep ahirete yarayacak, Allah korkusunun ışığı altında eli vicdana konularak söylenecek sözler söylenir. Cahil konuşmaz da bilgili insan konuşur, insan hak yolu görür, hak yolu bulur. Ev ukra tesüddühü anir reda. Veyahut da bir başka söz duyar ki kendisini kötülükten men eder o söz. Ha ben şimdiye kadar şöyle yapıyordum ama meğer o da doğru bir şey değilmiş, bundan sonra inşallah öyle yapmayayım diye kendisini kötülükten alıkoyacak söz de duymuş olabilir. Ev rahmeten muntazareten. Veyahut insan camiye neden geliyor? Allah rahmet eylesin, rahmetine gark eylesin, ihsanına boğsun bizi diye, mazhar eylesin diye geliyor. İşte o beklenilen rahmete kavuş. Ev yetrükü zünü ve hayaen ev haşyeten. Yahut da buraya gelirken giderken yahu ben cami cemaatindenim. Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda şu pak alnımı yere koydum. Şimdi ben bu camiden çıkmışken şu günaha dalar mıyım? Dalmam. Şu kötülüğü yapar mıyım? Yakışır mı? Yakışmaz diye yapacağı kötülükten kendini alıkoyar. Ev yetrükü zünübe, günahları terk eder. Hayaen utandığı için, ev haşyeten veyahut Allah'tan korktuğu için şey yapar. Bilin ki Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretlerinin ayeti kerimesinde bize bildirilmiştir. İnne salat tenha anil fahşai vel münker. Namaz insanı kötülüklerden, münkerattan alıkoyar. Men eder. Öyle bir hassası vardır. İnsan namaza gelmeden önce içinde kötü şeyler besler. Namaz kıldıktan sonra o kötü şeyler pak olur, temizlenir. Hadi yaratana havale ettim. Yaradılanı hoş gördüm yaradandan ötürü. Hak yola, hak işi yapar. Kötülüğü terk eder. Utanarak bana yakışmaz diyerek veyahut Allah'tan korkarak kötülükleri bırakır. İşte camiye devam etmenin faydalarından bir kısmı bunlardır. Evde yalnız kıldığı zaman bunların hiçbirisi olmaz. Dikkat ederseniz, söylediklerimi tekrar şöyle bir aklınızdan geçirirseniz, bunlar evde olmaz. Camide cemaatin bereketiyledir. Cemaatte rahmet vardır, ayrılıkta azap vardır. Firkatte, tefrikada, ayrılıkta azap vardır. Toplulukta, birleşmede, beraberlikte rahmet vardır. Allah'ın rahmeti beraber olanların üstüne yağar, ayrılanlara yağmaz. Ayrılanlara azap gelir. Kim Müslüman cemaatini terk ederse, sürüden ayrılanı kurt kapar. Onun için camileri terk etmeyin. Camileri terk etmeyin.
Bu camiler bizim ecdadımızın bize emanetleridir. Camilerin imarı iki şekilde olur. Bir, taşını, toprağını, çimentosunu, sıvasını tazelersiniz, duvarını yıkılmaktan

0: kurursunuz. İki, içinde cemaat olursunuz da çalışır cami. Bir maddi imar, bir manevi imar. Camileri terk etmeyin. Kendisinin gönlü mescitlere asılı duran kimseler, aklı mescitte olan kimseler, çıktığından tekrar mescide, öteki namaz vaktinde mescide gelinceye kadar aklı hep mescitte olan kimseler, arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelenecek yarın ruz-u mahşer. Öyle yıkıldı, ikindiye kadar evet evinde durdu ama ikindi ezanı okunacak, aman hazırlanayım bilmem ne, aklı mescitte, hep mescide gelip ikindiyi de kılmak. İkindiyi kıldı, akşama kadar aklı hep mescitte. Kalbuhu muallakun bil mesacit. Kalbi mescitlere takılı. Şu kandil nasıl takılıysa aklı burada, gönlü burada. İşte böyle kimseleri de Allahu Teala Hazretleri arş-ı âlâ'nın altında aziz kardeşlerim gölgelendirecek. Ruz-u mahşerde gölgesiz güneş insanın alnına başına yaklaştırılacak da insanların terleri kulakları hizasına kadar çıkacak. Binlerce yıl bekleşecekler. Diz çökecekler. Takat getiremeyecekler. Ve o kadar takatsiz kalacaklar ki Rabbimiz bizim hakkımızda mahkemeyi görse, hükmü verse de cennete gideceksek cennete gitsek, cehenneme gideceksek cehenneme gitsek de bu bekleme canımıza tak dedi, bundan kurtulsak diyecek herkes. Ve şefaat isteyecekler, bütün peygamberleri dolaşacaklar ki Rabbimiz mahkemeyi kübrasını kursun da hiç olmazsa hükmetmeye başlasın diye. Binlerce yıl bekleşecekler. Şimdi o günde düşünün, arş-ı âlâ'nın gölgesinde nurdan minberlerde gölgelenmeyi düşünün. Bu tabirleri ben kendim uydurmuyorum, hadis-i şerifte zikrediliyor. Alâ menâbire min nurin diye hadis-i şeriflerde zikredilmiş. İşte o yedi sınıf zümre insan, arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelenecek insanlardan bir tanesi de aklı mescitlerde olan. Bu mescitleri terk etmeyin. Mescitleri terk etmeyeceğiz. Ben de geleceğim, ben de gideceğim bu dünyadan. Ondan sonra bu kürsüler kimleri görmüş, kimler gelecek? Bizim toprak olacak bedenlerimiz. Efendim burada kimler daha ne namazlar kılacak bilmiyoruz. Belki kılacak, belki kılmayacak. Gelip geçer ama bu usulü bozmamak lazım. Bak bu usul camide hadis söylemek, ilim öğrenmek ta Peygamber Efendimizin zamanından usuldür. Onun için pazar günleri Safa yerine gitmeyin. Bu Safa yeri burasıdır. Buraya gelin. Hadisleri dinleyin. Burası cennet bahçesi gibidir. Cennet bahçelerine uğradığınız zaman istifade edin diyor Peygamber Efendimiz. Diyorlar ki cennet bahçesi nedir? 3 hadisi şerif, 4 hadisi şerif geçti bilirsiniz burada. Bir tanesi mecalisül ilim diye cevaplandırıyor Efendimiz. İlim meclisi, işte bak Resulullah'ın bilgilerini size naklediyoruz. Şurası cennet bahçesidir. Nasıl? Gözünden perde kalksa belki görürsün. Belki meleklerin gökyüzüne kadar yığıldığını görürsün. Resulullah'ın hadisi söyleniyor. Dinin ahkamı öğretiliyor. Bir hadis şerifi ümmete efendim şey yapan bir insanın ne kadar büyük sevaplar, o hadis öğrenilsin veyahut onunla bir bid'at engellensin diye böyle şey yapan kimse nedir? Men edda ila ümmeti hadisen litukame bihi sünnetun ev tüsleme bihi bid'atun fehüve fil cenneti demiyor mu? Cennettedir. Hem dünyada hem ahirette Allah büyük mükafatlar verecek. Onun için biz bu mescitlere devam edelim. Evde namaz kılmak iyi ama mescitte namaz kılmak mukayese kabul etmez. Eyne sera mines süreyya derler Araplar. Eyne sera mines süreyya. Sera toprak demek. Toprak nerede? Gökteki ülker yıldızı nerede? Birbirine denk olur mu? Olmaz. Bu ilim meclisleri böyledir işte. Meclisleri mamur eder. Kim mamur eder? Allah'a inanan, ahiret gününe inanan, imanı kavi olan, sağlam Müslüman. Kim terk eder burayı? Zayıflar terk eder. Kalenin dışında kalıyor zavallı. Koyun gibi. Kurtlar parçalar. Bu yerlerin kıymetini bilin. Mühim olan da Allah'tan sevap ecir kazanmaktır. Huzurunda cennetine cemaline ermektir, rahat etmektir. Bu dünyada zaten sıkıntı çok oluyor. Öbür hadis-i şerife geçiverelim. Men iddehene iddehene ve lem yusemmi iddehene ma'ahu sittune şeytanen. Bu hadis-i şerif İbn-i Sinni tarafından rivayet edilmiş. Zeyd İbn-i Nafi isimli zat-ı muhteremden mürsel olarak. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki kim yağlanırsa, iddehene yağ sürünmek demek. Başına yağ sürerlerdi. Bir çeşit yağ sürerlerdi. Biraz garipleyebilirsiniz. İnsan hiç başına yağ sürer mi filan diye. Şöyle biraz bir düşünüverin. Bizde briyantin sürmüyorlar mı? Bizde de. Saçına briyantin sürmüyorlar mı? Hani parlasın şöyle, saçları bozulmasın, şey yapmasın diye. Onun gibi bir şey. Araplarda iddihan ederlerdi. Duhan sürerlerdi. Efendim yağ sürerlerdi. Saçlarına ki oranın iklimi sıcaktır. Perişan eder insanı. Derisi kurur, çatlar insanı çatır çatır. Oranın iklimine göre ve işte saçların güzel olması için, yatması için filan, o zamanın usulü. Yapılır. İddihan var. Yani böyle briyantinlenmek gibi, yani yağ sürünmek var. Kim böyle yağlanırsa saçlarını güzelce efendim kremlerse diyelim. Yağ deyince biraz garip geliyor insana. Kim böyle kremlerse diyelim saçlarını. Velem yüsemmi. Ama Allah'ın adını anmadan yaparsa bunu, Bismillahirrahmanirrahim demeden, semma yüsemmi tesmiyeten, Bismillahirrahmanirrahim demek manasıdır. Bismillah demeden yağlandı. Kim nefsini zelil ederse, e'azze dinehu, dinini aziz kılar. Ve men e'azze nefsehu, kim nefsini aziz ederse, aziz tutarsa, ona kıymet paye verir de onun peşinden giderse, izzet ikram ederse ona, ezelle dinehu, dinini zelil hor eder. Ve dinu la budde minhu, ama din herkese lazımdır, ondan çare yok ki, dinsiz olunmaz ki, dini olmayınca insan dünyada ahirette bir işe yaramaz ki. Ve men semmene nefsehu hezele dinehu, kim bedenini semirtirse, yağlandırırsa dinini zayıflatır. Ve men semmene dinehu, kim de dinini semirtirse, kuvvetlendirirse, semine lehu dinehu ve seminet lehu nefsuhu. Öyle yapan kimsenin hem dini kuvvetlenir hem de nefsi kuvvetlenir. Şimdi azıcık izah edelim bu hadisi şerifi. İşte hepimiz yaşıyoruz. Bizim hepimizin aklımız var, nefsimiz var. Nefsimiz bizim içimizdeki, efendim, bize kötü şeyleri isteten, arzuların kaynağı olan bir varlık, manevi varlık, nefis. İstiyor mesela, yemek istiyorum der içimizden bir şey, gideriz masada yemek yeriz. Ah çok yoruldum, uyku istiyorum der, böyle sözle söylemese bile biz hissederiz onu, küt yatağa yatar uyuruz. Bugün canım hiç çalışmak istemiyor der, çalışmayız. İşe gitmek istemiyorum der, gitmeyiz. İçki içmek istiyor canım der, şımartırsak. Hıkmık filan derken, madem çok istiyorsun biraz şuradan vereyim filan diye. İşte bak bir ya da içki değil diyorlar bilmem ne filan derken o içer. Biraz da kumar oynamak istiyor canım. Yani böyle can dediğimiz bizim içimizden gelen isteklerin, arzuların kaynağıdır nefis. Şimdi bu nefsin dediklerini tutarsan, en nefsü kettifli in tühmilhu şebbe ala hubbir radaiv en teftimhu yenfatimu. Nefis çocuk gibidir. Eğer onu ihmal edersen, süt emme arzusu devam eder durur, koca kazık kadar bebek olur, kocaman çocuk olur, hala süt emmek ister. Ve in teftimhu yenfatimu. Eğer kesersen sütten, kesilir. 2 yaştan sonra çocuk emzirilir mi? 4 yaşına gelmiş hala meme emiyor. Olur mu öyle şey? Kazık kadar çocuk, ayıp derler değil mi? Nefis de böyledir. Alıştırırsan bırakmak istemez. 7 yaşına da gelse, 9 yaşına da gelse ister. Nefis böyledir. Nefsin arzuları çoktur, bitmez. Bir tanecik nefsimiz var, içindeki arzuları sayamayız. Şöyle bir açsan, cevizin içi gibi bir tane çıkmaz. Kaynaşır böyle arzular, kıyır kıyır arzu. Bitmez arzuları. Eğer o arzuların hepsini ona verirsen, tamam artık 3 tane arzum yerine geldi, bundan sonra gayri bir şey istemeyeceğim, Allah senden razı olsun diye kenara çekilmez. İstedikçe daha ver. Verdikçe daha ister. Gider durur nefsin hali. Böyle bunun her istediğini yapan insan helak olur. Ona aklı hakim kılacaksın. Akıl onun isteğine bir bakacak. Senin bu istediğin yersiz. Vermiyorum. Sus. Otur. Diyecek. Mesela Ramazan'da işte midem biraz ağrıyor da işte ne olur oruç tutmasam içeriden o kıvranır. İşte zaten şeriatte de hani hastalar tutmasa olur diye filan müsaade var ya filan, kıyıdan köşeden senin zayıf tarafın ağrı. Sus, bu oruç tutulacak. Tutarsın hiçbir şey olmaz. Ama işte geçen sene oruç tutmuştum da başım ağrımıştı, gene başım ağrırsa ilaç alamam. Sen bir tut bakalım olacak mı? Bir sürü bahane. Bir sürü bahane ileriye süren. Sus dersin, hakkı yaptırırsın. Efendim kalk namaz kıl. Ya çok yoruldum sabahtan akşama kadar, ayaklarım ağrıdı işte biraz sonra şey yaparım da filan. Hadi biraz istirahat et, yazık acıdım sana filan dersen, bir uyanırsın bakarsın ne yatsıyı kılabilmişsin, ne teheccüdü kılabilmişsin, ne de sabahı vaktinde kılmışsın. Güneş doğmuş da üstüne ne hale gelmişsin. Neden? Ona fazla yüz verdiğin için. Onun için bizim içimizden gelen arzuları kontrol etmeyi öğrenmemiz lazım. Nasıl öğreneceğiz? Hocam bir mektebe gitsek de bunun egzersizini yapsak. Ramazan bunun mektebiydi. Ramazan bunun mektebiydi. Ramazan kurs zamanı bizim. Nefsimizi engellemek, nefsimizi tutmayı öğrenmek zamanıydı. Ramazan boyunca bak ne güzel, önümüzde yiyecek vardı yemedik. Karpuzlar böyle buzdolabında sıralı duruyordu, meyveler, şişeler böyle duruyordu. Soğuk sular, içmedik. Geceleri efendim yorgun da olsak işten geldik. Hadi teravihimi kaçırmayalım dedik, geldik. Efendim hadi hatimle hep kılıyordum dedi, geldik hatimle kılanlar. Neden? Böyle sevap alacağız filan diye şeytanlara o zaman biraz şey yapılıyor. Zincir vuruluyor da insan hayırları kolay işliyor. İşte Ramazan'da alışıp Ramazan'dan sonra devam ettirecektik. Ramazan günahlara kefarettir. Tertemiz olduk. Ramazan'dan sonra dikkat etmemiz lazımdı. Gene günahlara dalıyoruz. Gene yüzümüz kararıyor. Gene kalp kalbimiz günahların lekeleriyle kirlenmeye başlıyor. Nefsi hor edeceğiz, zelil edeceğiz. Kim nefsini zelil ederse dinini aziz eder. Dini yerini bulur, sevap kazanır diyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz diyor, ben demiyorum. İzah bir tarafa, hadisin tercümesi böyle. Kim nefsini zelil ederse dinini aziz eder. Kim nefsini aziz tutarsa, aman üzülme, aman canın sıkılmasın diye şımartırsa, ezelle dinehu, dinini hor eder. Din yerine gelmez, dini emirleri yaptırtmaz ki nefis. Ve dinü la biddeminhu, halbuki dinsiz de olmaz. Din herkese lazım, dindarlık herkese lazım ki Allah'ın indinde sevap kazanıp gidelim de cennetini, cemalini bulalım diye. Dindarlık lazım, din herkese lazım ama böyle nefis sevmekle, can sevmek ile müyesser olmaz canan. Ya bundan ümit, ya tamah andan kes, diyor şair. Canı sevmekle canan ele geçmez, sevgili ele geçmez. Ya canandan vazgeç, ya canından vazgeç. Ya canandan vazgeç, ya candan. İkisi birden olmaz. Men semmene nefsehu hezele dinehu. Kim nefsini semirtirse, şişmanlatırsa dinini zayıflatır. Çünkü nefis nasıl sevirecek? Semirecek çok yemekle, çok uyumakla, çok keyifle, çok safa ile nefsi direk gibi olur insanın. Nasıl direk gibi? Süleymaniye Camii'nin yan tarafındaki o kocaman böyle iki kişinin yan yana tutamadığı direk gibi olur. Granit direk gibi olur, kırılmaz. Şu hayrı işle, yapmaz. Şöyle yap, etmez. Kaç türlü nasihat edersin olmaz. Ramazan geliyor geçiyor, bayram geliyor da iki kardeş bayram etmiyor ya. Neden? Şu nefis var ya, Ramazan geliyor geçiyor da büyüğüne gelip bayramlaşmıyor. Neden? Nefis var. Direk gibi nefis kıvrılır mı? Zayıf olsa sürükler getirirsin. Ejderha gibi nefis. Ve men semmene dinehu, kim dinini semirtirse, dini kuvvetli olursa, dindarlığı sağlam olursa, tam salabeti diniye sahibi olmak diyoruz biz ona, böyle sapasağlam bir dini olursa, o zaman iki kârı olur. Hem dini kuvvetli olmuş olur, hem de nefsi kuvvetli olur. Nefsi de kuvvetli olur öyle insan. Seminet lehu nefsu. Nefsi de manevi bakımdan kuvvetlenir bu sefer. Kimse önünde duramaz hale gelir. Allah bize şu nefis denilen düşmanın çok gizlidir şeyi, hileleri kimse anlamaz. Karşımızdaki düşman bize bağırır, çağırır, silah çeker, biz de onun düşman olduğunu biliriz. Ama nefsi hiç kimse bilmiyor ki. Nefsin düşman olduğunu ve herkesin içinde bir nefsi olduğundan herkes haberdar değil. Kendisinin içinde bir nefis denilen varlık var, onu hep zararlara, günahlara götürüyor. Meyhaneye götüren o, kumarhaneye götüren o, camiden uzak tutan o, arkadaşıyla kavga ettiren o, haramları işlettiren o, ahirette Allah divanında Celle Celaluhu yüzü yere eğip mahcup ettirecek olan o nefis. Hiç kimse onun düşman olduğunu bilmiyor. Halbuki Peygamber Efendimiz çok ikaz etmiş. A'da aduvvike nefsükelleti beyne cembeyke. Senin en büyük düşmanlık yapan düşmanın şu iki yanın arasındaki nefsindir. Kendin. Başka düşman arama. Senin kendine yaptığın zararı cümle cihan halkı bir araya gelse yapamaz ki. Sen kendine neler ediyorsun? Bu nefsin düşman olduğunu bilelim. Nefsimize yüz vermeyelim. Aklın emrinde çalışsın kerata. Girsin aklın emrine, çalışsın. İstediği kadar yiyecek veririm. Zalim değilim. İstediği kadar yiyecek veririm. Normal uykusunu veririm. Resulullah'ın emrettiği, dinimizin müsaade ettiği vakitte uyusun. Namaz vaktinde kalksın. Dinimizin müsaade ettiği zaman yemek yesin. Oruç tut dediği zaman da tutsun. Edebini takılsın. Yola gelsin. Hiç yüz vermem diyebilirsek ne âlâ. Aksi takdirde bizi mahveder. Şahsen bizi mahvediyor. Topluluk olarak cemaatleri de mahvediyor. Nefis.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

Biliyorsunuz insanoğlu şu yaşantısında zamanı ölçmek için sevgili dinleyiciler iki ölçü kullanmış. Bir güneş, iki ay. Bazıları güneşin etrafında dünyamız dönüyor ya, işte bir dönüşün tamamlandığı zamana bir yıl demiş. Bu 365 gün tutuyor. Biz şimdi bunu kullanıyoruz. Ama biz daha önceleri bu güneş yılını kullanmadan önce bunu Avrupalılar kullanıyorlardı. Biz kamer, ay yılını kullanıyorduk. Kamerde esas nedir? Zaman birimi nedir? Aydır. Ayın batı tarafından, güneş battıktan sonra ilk defa hilal olarak, yeni hilal, nev hilal olarak göründüğü zamandan tekrar bir zaman geçtikten sonra tekrar, tabii o zaman geçince ne oluyor arada? Hilal gittikçe büyüyor, kalınlaşıyor, yükseliyor. Kocaman tepsi gibi dolunay oluyor. 5-10 gün, 2 hafta geçtikten sonra. Ondan sonra dolunay olduktan sonra da tekrar azalıyor, azalıyor, azalıyor. Sabahları tekrar ince olarak görüyoruz derken görmüyoruz 1-2 gün. Sonra tekrar batı ufkunda yeni hilal görüyoruz. Ha, bir yeni hilalden bir evvelki yeni hilale kadar, bir sonraki yeni hilale kadar geçen zamana işte kameri ay deniliyor. Kameri aylar bizim için niçin önemli? Kameri aylar dini bakımdan önemli. Onun için kameri aylara biz bağlıyız. Dini bakımdan bağlıyız. Bir kere Ramazan ayımız kameri bir ay. Ramazan'ı kollamak, takip etmek için tabii kameri ayları kullanmış dedelerimiz. Ramazan'dan evvel 3 aylar, Recep Şaban var. Sonra Peygamber Efendimiz'in doğumu kandili, efendim Regaib kandili, Berat kandili, Miraç kandilimiz var. Kadir gecesi var. Efendim sonra haç var. Haç da şeye, kameri aylara bağlı. Zilhicce ayının 10'unda kurban bayramı oluyor. 9'unda Arafat'a çıkması lazım hacıların. Binaenaleyh bizim dini yaşamımız kameri yıla göre, kameri aylara göre oluyor. Kameri ayların günlerine bağlı ibadetlerimiz var. Mesela kameri ayların dolunay geceleri. Hani kameri ayın 13'ü, 14'ü, 15'i. Ayın 14'ü gibi diyoruz ya. Ayın böyle yüz yuvarlak dolunay olduğu, tepsi gibi olduğu zaman. O günlerde, bu gecelerin gündüzlerine daha doğrusu, o gecelerin gündüzlerine eyyamı biz deniliyor. Biz beyaz kelimesinin çoğulu. Eyyam-ı biz ne demek? Beyaz günler. Yani gecelerinde mehtap olduğu için beyaz denmiş. Beyaz günler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o mehtaplı gecelerin gündüzlerinde eyyam-ı

0: 1 Muharrem 1448 geliyor.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

0: other horsemen, save one who had been killed, had jumped back. The Muslims, thanks to the bravery of Ali, won the battle. The Treaty of Hudaybiyah. At Hudaybiyah, when the peace treaty was composed, Ali was the scribe who wrote it down. First, he began with Bismillahir Rahmanir Rahim. But the Meccan Suhail disagreed. As for Rahman, he exclaimed, I don't know what it is. Instead, write Bismika Allahumma, in your name, O Allah, as you used to do. The Sahaba protested, but Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said to Ali, write Bismika Allahumma. So he did. As the process went on, Rasulullah told Ali to write that the truth was between Muhammad, the Messenger of Allah, and Suhail, the son of Amr. Suhail said, if we accepted you to be the Messenger of Allah, we would not have barred you from the house and would not have fought you. So write Muhammad, the son of Abdullah, instead. However, Ali had already written Messenger of Allah. When Rasulullah told him to cross out the words, he said that he could not. So Rasulullah told him to point to where the words were, since he could not read, and he crossed them out himself. And so it continued. The Muslims felt they were being shortchanged and insulted. But Rasulullah knew that what the Meccans were getting, in language and concessions, was very small in comparison to what the Muslims were winning. In the following months, his wisdom proved correct. Ali signed the treaty along with Abu Bakr, Umar, and others.
1: That's it for Tell Me About Islam today. We look forward to you joining us again for the next program.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Şimdi var olan nedir? Zaten bir sürüklenmenin içerisindeyiz. Zaman akıp gidiyor. Biz ona ne kadar müdahale edersek onu yaşamış oluyoruz. Bunun müdahale dedi planlama ve bu konuda kendi hayatımızın şuurunda olma. Toplum yönlendirmesi şu anda etkin olan. Aslında din her konuda olduğu gibi din boşluk bırakmaz. 5 vakit namazla zaman yönetimi bize zaten öğretiliyor. Eğer biz o 5 vakit namazı hayatımızın merkezine oturtabilsek, yani ezanla birlikte günü 5'e bölebilsek, aslında zaman planlamasını namazla birlikte öğrenmiş oluyoruz. Aralarını düzenleyebilme becerisi. Mesela planlamada günlük planlamalar, haftalık, aylık, yıllık planlamalar, 3 yıllık, 10 yıllık planlamalar şeklinde planlamalarımız olabiliyor. Hani bizde ne deniliyor? 2 ezan arasında kişi namazını kıldığında günahları affolur. Yani her seferinde bir fırsat. Günahların affolması, doğruyu yaşama önündeki engellerin kaldırılması müjdesidir aynı zamanda. Çünkü günah bizim doğruyu görmemizi, doğruyu görememekte doğruyu yaşama motivasyonumuzun kırılmasına sebep oluyor. Eğer biz namazları vaktinde kılarsak, o namazlar arasındaki zamanı da daha verimli ve daha dinamik yaşama becerisi kazanmış oluyoruz. Evet. Yani 7 yaşlarında çocuğa biz eğer namaz şuuru kazandırabilirsek ve namaz arasındaki süreci yönetmesi konusunda ona planlama yapabilme becerisi kazandırırsak, aslında zaman şuuru ve zaman farkındalığını o biliş seviyesine geldiğinde, ergenlik dönemine geldiğinde, kendi hayatının sorumluluğunu üstlendiğinde zaten bu beceri kazandırılmış evet. olacak.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve

Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 24'ü dinlediniz. Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akramedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: hayran olur hey.
1: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
2: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîm allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: اللهم sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: اللهم her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: اللهم cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nun.

0: إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fis semâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fis semâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.

0: إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: الله bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا.
1: الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve barakatahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي ف۪ي سَب۪يلِكِ
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver, ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi, وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي.

0: طاعتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, İman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر. اللهم نور السماوات والأرض. الله أكبر الأكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla

0: En büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: olmaz.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
3: Akra dinliyorsunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

0: Muharrem ayında bu gecelerde, gündüzlerde yapılacak neler olabilir diye kardeşlerimize hatırlatalım. Deniliyor ki bu gecelerde tesbih namazı kılmak da çok sevaptır. Biliyorsunuz tesbih namazı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiye buyurduğu bir namazdır. Yani hiç olmazsa insan ömründe bir defa kılması, daha çok kılabilirse her sene kılması, daha çok kılabilirse her ay kılması efendim tarzında böyle yapabildiğince çok yapmasını teşvik eden rivayetler var. Ayrıca geceliğin tabii teheccüd namazı var. Teheccüd namazına kalkarlar da teheccüd namazı kılarlarsa çok iyi olur. O da teheccüd namazının da fazileti, sevabı zaten hadis-i şeriflerde tavsiye edilmiş. Kim Allah rızası için geceliği kalkar, biraz uyuduktan sonra iki rekat namaz kılarsa dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlı bir iş yapmış olur. Daha büyük mükafat kazanmış olur diye bildiriliyor. Tabi Muharrem senenin yeni ayıdır, ilk ayıdır. Herhalde bu anane ta İbrahim aleyhisselam zamanına kadar gidiyor. Demek ki bu ayları Musa aleyhisselam zamanında da böylece kullanıyorlardı. Tarihi bakımdan, dinler tarihi bakımından kutsal bir gün. Zaten bizim ibadetlerimizin bir kısmı böyle tarihi olaylarla ilgilidir. Mesela hac, İbrahim aleyhisselamla, İsmail aleyhisselamla, Hacer validemize, onların başından geçen hikmetli olaylarla ne kadar ilgili olduğunu hacılar bilirler. Bu ayda çok çok tevbe ve istiğfar etmeye, yani bu aşure günü geçtikten sonra da tevbe ve istiğfar etmeye ve oruçlar tutmaya gayret edilmelidir. Böylece ibadetlerine, taatlerine gayret göstermelidir.
1: Akra.

0: Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı.
1: Akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

ilim ve hilim sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka hiçbir ilah yoktur.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

Takvimi alırsınız. Takvimde kameri ayın birinci günü oldu mu, Kur'an-ı Kerim'in birinci cüzünü okursunuz. O gün hep birinci cüzle ilgili konuşmalar yaparsınız, çalışmalar yaparsınız, okumalar yaparsınız. Kültürünüzü o birinci cüze yoğunlaştırırsınız. Birinci cüzle ilgili ayetleri okursunuz, tefsir kitaplarını okursunuz. Böylece siz okuduğunuz kitaplardan ve takvime bakmış olduğunuzdan zihninizde kesin çizgiler halinde kocaman belirmiş olur. Tamam, bugün ayın biri diye. Ertesi gün ikisi olunca ben Kur'an'dan hangi cüze geldim? İkinci cüze geldim. Dur şunu okuyayım bugün. Buradan ezberimi tazeleyeyim. Unuttuklarımı, hafızamı kuvvetlendireyim. Tekrar ezberleyeyim filan diye. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz 30 cüzdür. Arabi aylarda bazen 29 bazen 30 oluyor. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'i ayda bir okumaya kendinizi ayarlarsanız bu bir pratik çare size. Ayda bir hatmetmeye ayarlarsanız kendinizi, her gün hangi cüzü okuyacaksınız? Arabi ayın kaçıysa onu. Arabi ayın 14'ü, tamam 14. cüzü okuyacaksınız. Arabi ayın 27'si, tamam 27. cüzü okuyacaksınız diye. Böyle Kur'an-ı Kerim okuyuşunuza bağlarsanız, dini kitap okuma çalışmanıza bağlarsanız o zaman gün gibi bilirsiniz. Bir de biraz merakınız olur da akşamleyin camiye giderken güneşin battığı tarafa bakarak, sabahleyin efendim camiye giderken gökyüzüne gözünüzü kaldırıp bakarak sevgili dinleyiciler, kamerayı takip ederseniz işte hilal, işte yarım ay, işte dolunay, işte ikinci yarım ay, işte eski hilal, köhne hilal. Sabahları görünür o, sabahleyin namaza giderken. Bir nev hilal var, yeni hilal var, ay başında görünür. Bir de köhne hilal var. Birisi yeni doğmuş, gittikçe büyüyecek. Ötekisi dolunaydan sonra gittikçe küçülen, küçülen, küçülen, yok olan ayın son hilali oluyor. Ona köhne hilal deniliyor. Bunları da bilmiş olursunuz. Böylece Ramazan'ın başlangıcı ile ilgili gözlemler de yapmak gerekiyor. Sevap onlarda. Onlara da aşina olmuş olursunuz. Her gününüzde bilirsiniz. Eyyam-ı biz oruçlarınızı da tutarsınız. Böylece kameri takvimle ilgili bilginiz olur.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hicri yılbaşı dediğimiz bir yeni başlangıç. Ben bu yeni başlangıçları bir metaforla anlatmak istiyorum. Öncelikle hani ölüm deriz ya, ölmek son nefesi vermektir. Bence ölmek son nefesi vermek değildir. Nefes alamamaktır. Dolayısıyla aslında her nefes yeniden doğmaktır. Ve bir insan ortalama günde 17 bin kez nefes alır ve verir. Ve aslında 17 bin kez yeniden doğar ve ölürüz. O yüzden hani başlangıçlar dediğimiz zaman da aslında her başlangıç da yeni bir umut, yeni bir hayattır. O yüzden burada ne oluyor aslında? Bir geçmişi belki planlayıp, daha doğrusu geçmişle bir hesaplaşıp ve gelecekle ilgili olarak da önümüze, hani Allah nasip eder, ömrümüz olursa, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmamız gerekiyor ya, burada aslında bir dönüm noktası. Geçmiş, an ve gelecek arasında bir köprü kurabilmek. İşte Hicri yılbaşını kutluyorsak eğer, dolayısıyla burada neyi biz önemsiyoruz? Daha ziyade hayatımızı belki biraz daha Müslüman olmamız hasebiyle dini bir yaklaşımla ya dini bir hayat tarzı, dinin bize göstermiş olduğu rehberlik çerçevesinde bunu ayarlamamız gerekiyor. Ama tabii bunu her iki türlü de değerlendirmek lazım. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır. Beden ve ruh gibidir aslında biraz daha. Ruh ne kadar aslında huzurluysa beden o kadar sağlıklı. Beden ne kadar çok sağlıklıysa ruh da o kadar iyi hisseder. Bazen bedenimize bir şeyler yaparız. Ruhumuz iyi hisseder.

0: Bazen de ruhsal bir şey yaparız, bedenin huzur hissederiz. Bunlar tamamıyla birbirine geçmiş durumdadırlar. Dolayısıyla kişisel hayat planımızı yaparken de birini diğerine öncelememek belki daha iyidir. O bir denge. Belki denge demiş olduğumuz, ruhsal denge demiş olduğumuz bu noktada ayarı yapmak lazım. Belki tedbirle takdir gibi, nasıl ikisini de ayarladığımız zaman hani daha bir net bir hayat tarzımız olursa, aynı şekilde dünyevi ya da işte bizim yaşarken bir şekilde insan zamana ve mekana mahkumdur. En azından burada zamanı geçirirken en güzel şekilde nasıl geçirebilirse en sağlıklı şekilde bize verilen emanete, hani can insanı benim bir emanettir, beden bir emanettir, bu emanete ihanet etmeden Allah'ın istemiş olduğu şekilde nasıl yaşayabiliriz? Belki bunlarla aslında biraz başlamak lazım. Şimdi hani her şeyin başı Bismillah diyoruz aslında. Hani veya işte namazda ya da işte ibadetlerde her şeyin başı niyet. Hani niyet, belki biraz çok niyet, dua, yöneliş. Ve şimdi biz yol ayrımındayken orada bir tercih yapmamız gerekiyor. Ya yani ben hangi yollardan geçtim, neler yaptım? Belki biraz daha geçmişten hani şey derler ya, biraz tecrübe edinmek gibi.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran, yol arkadaşım.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Allah'ım, cezalandırmak için yakalayıp sıkıca tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve eksiksiz kelimelerine sığınırım. Allah'ım, borç yükünü ve günahları ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin askerlerin mağlup edilmez. Senin sözüne karşı konulamaz. Hiçbir şan, şeref sahibinin bana faydası yoktur. Şan, şerefi veren sensin. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Tümme elhamdülillah. Elhamdülillah ellezî hakka hamdih ve salatu selamu ala seyyidina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Eyyühe el-ihvân, en efdalel kitâb kitâbullah ve en efdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umûri muhtesâtuhâ ve kullu muhtesin bid'ah ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fî'n-nâr. Ve bi senedin muttasil ilennebî sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâle: "Et-tâibü minez-zemb." Taib de tevekkâr olan kimseye diyorlar. Günahlarından tövbe ediyor. Yapmış bir hata beşeriyet iktizasıyla. Bunlara nedamet etmiş, pişman olmuş. Tövbe ediyor. Bir daha yapmayacağım diye Cenab-ı Hakk'a söz veriyor. Bu adamın o yapmış oldukları günahlar dolayısıyla şu tövbeyi yapınca hemen lazım böyle. Sanki o adam günah işlememiş gibi olur. Yani günah işlememiş adamlar nasılsa öyle olur. Bu tövbe etmek suretiyle günahları affolur ve silinir demek. Ama bunun şartları var tabii. Bu şartlara uygun olacak. Birisi evvela döndük, tövbe ettikten sonra bir daha o tövbeden dönmemek. Yani tövbe ettiği şeyi bir daha yapmamak. Aldığı para varsa onları sahibine iade etmek. Para ve sahibine gibi şeylerse. Namazlarından kılmadığı namazlar varsa bunları iade etmek. Ve bir daha bir de içeriden giren bir pişmanlık. Niçin ben bunu yaptım? Böyle bir pişmanlık giderken tövbe ediyor, istiğfar ediyor. Tövbelerin nevileri çok. Allah'a dönüş. Ben yaptıklarıma utanıyorum. Bir daha yapmamaya sana söz veriyorum. Bunun tabii kendi dilimizce de var. Büyük evliyaların dillerinden de var. Peygamberlerin dilleriyle bize talim edilmiş tövbeler var. Kur'an'dan da numuneler var. Tabii kendi dilimizle yaptığımız tövbe bu peygamberlerin bize öğrettiği tövbe gibi olmaz. Bunlar tövbeyi güzel öğretiler. Yani her sabah, her akşam üçer kere okumak bize tavsiye edilmiş. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mestebatü euzubike min şerri ma sanatü ebu'u leke bi nimetike aleyye ve ebu'u bi zembi fagfirli fe innehu la yagfiru zunube illa ente. Bunlar sabahta ve akşamda üçer kere okunduğu takdirde bu insanın üzerindeki günahlar silinir. Silinir. Yani nasıl sular esbaplarımızdaki kirleri siliyor, bu tövbeler de bizim günahlarımızı siler. Yalnız bir daha yapmamak ve bir de aldıkları hakları sahiplerine iade etmek ve namazlarında da kusur etmemek şartıyla. Bu usta birçok hadisler var ve bu çok hadislerin birisi, en güzeli, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de numune olarak da bize her gün istiğfar ettiğini bildiren hadislerdir. Yani peygamber, ben peygamberim, masumum, günahım yok. Hepsini Allah affetmiş. Bunu da İnna Fetahna Aleyke suresinde bildiriyor. İnna Liyafirareke Allahümme atikattemem izzemike ve matak. Burada o bildirildiği halde, peygamber de olduğum halde, masum da olduğum halde yine her gün 100 kere istiğfar ediyorum diyor. O 100 derse bizim binimiz azdır. Bizim binimiz azdır. Ama 3 tanesi yeter demiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu 3 taneyi sabahta, 3 defa da akşamda söyleyeniz, bugün yaptığınız olmuş olduğunuz günahlara bunlar kefaret olur. Onun için Allah dillerimizi istiğfardan ayırmasın. Daima istiğfar ederiz. İstiğfarın fevaidi pek çoktur. Ömrün uzunluğuna, rızkın bolluğuna, sıhhatın daha güzel oluşlarına çok fevaidi var. Hiç ummadığın yerden rızık gelir. Hiç ummadığın yerden vücuduna sıhhat, afiyet gelir. Hiç ummadığın şeylerden her türlü rahatlıklar hasıl olur. Bu yaptığın tövbenin mükafatı.

olarak Allah-u Teala'nın vermesiyle. Sen çalışmakla onları elde edemezsin. Yine bunu bir başka hadiste yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bildiriyor. Et-ta'ibi minezzem. Günahından tövbe eden bir insan. Kemen lazem vele. Öteki hadisin bir misli. Sanki günah işlememiş adam gibi olur bu adam. Şimdi altı var bunun yalnız. Bunun altı yoktu, bunun altı var. Altı diyor ki, وَيْذَا حَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا Cenab-ı Hak bir kulu sevdi. Bir kulu sevdi. İbadetinde, taatında, hayr-ı hasenatında daima iyilikler yapıyor, güzel. Cenab-ı Hakk'ın da sevgisini kazanmış. Şimdi bu sevgisini kazanınca diyor ki, لَنْ يَدُرُّهُ زَنْبٌ Artık buna günah zarar etmez diyor. Tabir bu. Fakat bu ulemanın izahında diyor ki, أَسَمَهُ مِنَ الزُّنُبُ Cenab-ı Hak artık bunu günah işlemekten korur. Seviyor. Binaenaleyh peygamberlerini koruduğu gibi, evliyalarını koruduğu gibi onu da korur. لَمْ يَدُرُّهُ الزُّنُبُ Yani buna günah zarar etmez demek. Allah ona günah nasip etmez artık. Günahlardan korur Allah onu. Günah olacak yerlere sokmaz onu. Sevgiler hakkında sokmaz. Ve ölmezden evvel bir tövbe lazım ya. Bu sevdiği adama belki böyle hatalarda yürürse bile ölmezden evvel yine tövbe ederek temizlenerek gider. Tövbesiz gider daireti gider. Onun için tövbe daima dilimizden hiç çıkmamak lazım. Kur'an-ı Zimşan'da birçok ayetlerde buna dair emirler vardır. Yine buyuruyor. Et-ta'ibü minezzem kemen la zembele. Yine aynı hadis. Başka şekilde. Başka birisi tarafından rivayet. Yine günahlarından tövbe eden adam. Günahına tövbe ediyor. Sanki günah işlememiş gibi olur adam. Günah işleyen adam. Tövbe etti miydi? Bir daha yapmamak şartıyla o günahlarından tövbe etmiş gibi olur. Şimdi bak izah ediyor. Vel müstağfiru minezzem. Bir günahtan tövbe etti. Estağfurullah. Bir daha yapmayacağım dedi. Ve men âzâ müslüme. Her kim bir Müslümana eza ederse. Ezanın nev'i var, çeşidi var. Çeşittir. Her ne çeşit olursa olsun bir Müslümana, bir adam eza ederse. Kâni aleyh minezzinûb islümenâ bitin nehl. Nehl, hurma ağacı. Medine-i Münevvere'de hurma ağaçları çok. Onun için Cenab-ı Hak misal olaraktan bu hurma ağacının yapraklarını misal getirdi. Dedi ki, burada Medine-i Münevvere'de ne kadar hurma ağacı var yeryüzünde, bu hurma ağacının üzerindeki yaprakların adedi ne kadar kim bilir, bunu bu Müslümana eza eden adamın günahı böyle olur. Bu kadar çok olur yani. Bizim kabahatlerimizden yahut noksanlıklarımızdan diyelim. Birisi bilgi sahibi yahut varlık sahibi yahut da kudret sahibi olduğumuz zamanda maiyetimizde olanların hukukuna riayet edemeyişimizdir. Onu artık insan yerine de saymayız. Ufacık hatasından dolayı onu yerin dibine batırırız. Hiç de kıymet vermeyiz yani. Ama Müslümandır. Bu da Allah'ın kuludur. Bu mülkü veren sana Allah'tır. Saltanatı veren Allah'tır. Kuvveti veren Allah'tır. Bilgiyi veren Allah'tır. Serveti veren Allah'tır. Onu fakir eden de yine Allah'tır. Onu sana muhtaç eden yine Allah'tır. Binaenaleyh onların hepsini unutup da o fakiri, o miskini, o garibi böyle hor fakirin dünyaya geldiğini pişman edercesine onu incitmek elbette rivayi hak değildir. Ettaciru'l eminus saduk. Sadukul müslim. Ma'şşühedâ'i yevmel kıyâme. Hazreti Ayşe validemiz Resulullah Efendimiz'e soruyor. Ya Resulullah, yarın ruzu kıyamette şehitlerle beraber haşrolunacak bir adam var mıdır? Şehit malum, canını veriyor Allah yolunda. En kıymetli insanın canıdır, onu da veriyor işte. Onu da kıskanmıyor. Tek arkamdaki kalan nesil rahat etsin diyor. Düşman ayağı altına düşmesin diyor. Kafirin ayağı altına düşmesin diyor. Benim canım feda olsun diyor. Şehit oluyor. Allah da buna mukabil ona büyük mükafatlar veriyor. Buna muadil başka adamlar da var mıdır ya Resulallah böyle bu şehitlerle haşrolunacak? Var var ya Ayşe. Kimdir ya Resulallah? Günde 20 kere ölümünü gözünün önünde getiren adam. Günde 20 kere en aşağı yani. Günde 20 kere ölümünü düşünen. Ama bu ölümü en çok düşünen bizim mezarcılar. Günde 20, 40, 50 ölü gelir ellerine. Öyle hiç ummadan hemen sokar deliye. Şu kadarcık da yüreğinde bir sızı da gelmez. Ürpeklik de gelmez. Çünkü alışmıştır o hadiseye o. Bizim de ölümle olan ilgimiz tıpkı bu mezarcının ilgisi kadar yani. Komşumuz ölür. Yahut evimizden birisi gider.
Birkaç gün şöyle bir ağlarız, sızlarız ama yalancıklandır desem. Hani yalancıklandır yani. Hakikaten değil. Hakikaten olsa insan yolunu düzeltir şöyle. Bu adam bak ne güzel ya. Şu Allah'a verdiği cereye baktın. Şu vücuda bak. Kıyamazsın yani. İnsan pamuk gibi yataklarda yatıyor. Evi o kadar güzel, muntazam. Uçan çıkınca hemen hiç durdurmadan derhal onun tabutun içerisine, yallah mezarın içerisine. Bu mezar işte karanlık bir yer, aydınlığı yok. Toprakların içerisinde birçok haşeratın bulunduğu bir yere oraya bırakıyoruz adamcağızı. Ya işte anandı, babandı, hanımındı, evladındı, ne olursa olsun. Buraya koyuyoruz, Allah sana selamet etsin burada deyip bırakıp gidiyoruz artık. O orada hani gül yüzüne bakmak gıyamıyordu insan, gözü, yüzü, her şeysi öyle, endamı o kadar güzel. Git de şimdi bir bak bakalım burada ona. Hani ya o beslemek istediğin can nerede ya? Her gün ne güzel yediriyor, içiriyor, ona paye veriyor, kıymet veriyordun. Yere buza kondurmuyordun, söz söyletmiyordun. Bir sinek gelirse hemen vurup öldürüyorduk onu. Aman sen bize mikrop getirirsin diyerekten. E şimdi bak bu mezarlığın içinde ne sesi çıkıyor, ne sedası çıkıyor, ne feryat edebiliyor. E orada perişan bir halde. Bir gitsen ne kadar feci bir manzara Allah göstermesin. İşte o hepimizin başına gelecek bir manzara ama. Kaçsan da korksan da ne olursan ol. Bu manzara hepimizin başına gelecek. O kıymet verdiğimiz cesede. Asıl kıymet verilmesi ruhu idi. O ruhu unutuyoruz. Cesede veriyoruz kıymeti. Besle bakalım artık. Yağına, balına, arabaların içerisine. Besle besle. En nihayet o çukurun içerisi onu temizliyor. E hani onu geziden oynatan o ruh idi. O ruh ayrıldı gitti. Orada güzel bir şey var. Şimdi o ruh bizim içimizde. Şu tek makineleri gibi bir makine yani içimizde. Bütün hadiseleri alıyor içerisinden ruh. Bu vücut onun teyidi. O el, ayak filan onun aletleriydi. İşte bunlar gibi. O tamamıyla bütün hadisatı ruhun içine işliyor. Şimdi cesetten ayrıldı mı? Şimdi ayrılmadan evvel şu makine şimdi buradan çıkınca açıyor, basıyor oraya. Aldığını söylüyor değil mi? Gözümüzün önünde. Şimdi bizden de aldığını söylüyor teybimiz bize. Sen bunları bugün işledin bak senin aynanda bunlar mevcut. Fakat göz kapalı artık. Görmüyorsun. Neden? Dünya sevgileri bu gözleri perdelemiş. İç alemini görecek şeysi yok artık. Bütün şeysi dünya. Dünya saadetinin peşinde. Ama ruh çıkar çıkmaz, dikkat edin, ruh çıkar çıkmaz perde açılıveriyor. Mani olan dünya kalktı ortadan. Ortadan kalkınca perde gitti. Perde gidince tek başladı senin karşında. Tam bugünkü televizyon misali aynalarıyla, sözleriyle tıngır tıngır sana söylüyor. Şimdi sen o daha can çıktı, ceset evde daha. Evde. Fakat bütün o buluğ yaşından bugüne kadar yaptığın bütün hadise gözünün önünde böyle dönüyor. Böyle dönüyor. Şimdi bu göz görmüyor ama hakikat gözü görüyor şimdi. Hakikat gözleri onun karşısında. İşte bu daha mezarına konuncaya kadar bütün bu ya sevap ya ikab. Ya hasenat ya seyyat. Neyse bu teybindeki hal. O onun cezası yeter ona artık. Şimdi bir de mezara giriyor. Mezara girdikten sonra tabii İşte sual-i münkereye başlar. Ondan sonra onun haline göre nasıl ceza alınacaksa böylece kalır. Mümin'se onun mezarı 70 arşın genişler. Bu 70 arşın genişleme demek böyle toprakları genişleme değil. Bu yani insan bazı dar evlerde oturur ama içerisi geniştir insanın. Bazen çok büyük evlerde oturur ama içerisi dardır insanın. Sıkılır da. Yani bu öyle bir alem. O dar mezarlık ona çok geniş gelir. Rahat olur da. Cennet bahçesi mezar. Maazallah. Bir de imansız ve ahlaksız olarak oraya göçtüyse onun mezarı da işte bir cehennem çukurudur. Orada artık onun azabının şeysine tasviri gücümüz yetmez. Allah hepimizi affetsin. Yani bu teyp bizdeyken bu teybe güzel. İşte o tövbeler bu teypteki hataları her gün siler. Nasıl ki değiştiriyor bizim teyplerde başka bir sözü alırken eski sözü silip gidiyorlar. Tıpkı bu da tövbelerimiz eskilerini siliyor. Yenisi de temiz kalıyor teybimizi. Onun için sabah da akşam da sen bunu bırakma. Günde 20 kere bu tövbe eden insan da şehitlerle haşrolunacak. Çünkü günah kalmadı üzerinde artık. Günde 20 defa ölümünü böyle canlı olarak tefekkür eden insan da günah alır. İstikametini de bu 20 defa düşünme az değil. Şimdi 20 kere düşünme suretle muhakkak istikametini düzeltmeye doğru insan çevrilir. Bu şehitlerle haşrolunurken öyle esedüyle. Ulaike ma'allezine ve men yutu'illâhe ve rasûle. Kim ki, yalnız bu değil. Kim ki Allah ve Resulüne itaatta kamildir.
Ve men yutillâh. Hûlâike mâllezîne en'am.

Tacir bu emin. Öyle bir tacir ki emin. Emniyet sahibi yani. Diyorsun ki ben bu tacire şu kadar para versem bundan benim param zayi olmaz. Ya bu kaçadır dediği vakitte bu adam bana yalan söylemez. Olduğu gibi söyler diyorsunuz. Tacirul emin. Emin ona. Beni aldatmaz, kandırmaz, yalan söylemez, emindir. Bu emin tacir bir. İkincisi sadu. Doğru söylüyor. Hem emniyet kesetmiş hem de sözünde sadakati var adamın. Üçüncüsü el-Müslim. Müslüman olacak. Bunlar maşşuhela yevmel kıyamet. Kıyamet gününde bu tacir emin, saduk, Müslim muhakkak yarın kıyamette şehitlerle beraber haşrolunacağını İbn-i Mace, Hakim, Beyhaki, An-İmbi Ömer Hazretleri'ne rivayet etmişler. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: en önemlisi bizim için kader, Allah'ın takdiri. O ne dilerse onu takdir edecek tabii. Dua ederiz, Allah bize hayırları mukadder eylesin, hayırlar yazsın alın yazımıza, kaderimize diye dua ederiz. Ama bizim için bu şeyde önemli olan, artık yeni bir ay başlıyor, yeni bir yıl başlıyor, yeni yılbaşı, neler yapabiliriz onu hatırlatmak. Efendim bir kere yeni bir ay başlanınca ne yapılır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesi, bir insan yeni bir ayda başında, ortasında, sonunda oruç tutarsa bütün ayı oruçlu geçirmiş gibi olur. Evet, bu bir genel kaidenin aksetmesi oruca. Genel kaide nedir? Allah bir iyiliği 10 misli ile değerlendiriyor. Daha da fazla olabiliyor. 3 gün oruç tutarsa 10 misli 30 gün eder. Demek ki en aşağı efendim 10 misli mükafatla bile, aşağı mükafat olan 10 misliyle bile mükafatlandırsa hakikaten bir ay oruç tutmuş gibi olacağını rakamlar da gösteriyor. Peygamber Efendimiz de buyurmuş. O halde biz de bu yeni yılı oruçla karşılayalım sevgili kardeşlerim. İlk hatırlatacağım ibadet, sevap kazanma kapısı, vesilesi, efendim aracı, vasıtası bu. Bakalım Ramazan'da tutmuştuk orucu, sevmiştik. Arada biraz şimdi oruç tutmaya tutmaya efendim oruca hasret kaldık diyelim, özledik diyelim. Oruç tutalım ve Allahu Teala Hazretlerine dua edelim. Ya Rabbi, ben bu yeni yıla kendi nefsimi oruçla efendim itaate zorlayarak, bazı şeyleri yapmamaya zorlayarak, sevdiğim bir ibadetle açıyorum, başlatıyorum. Sen bu yeni yılımı ve bundan sonraki mütebaki bütün ömrümü böyle günahlardan uzak, günahlardan sakınarak, sevdiğin vecih üzere iyi bir Müslüman olarak, kamil bir Müslüman olarak geçirmeyi nasip et ya Rabbi diye efendim bir kere oruçla başlayalım. Bu önemli bir şey.
1: In the name of God, the supremely merciful, the most kind.

0: 1 Muharrem 1448 geliyor.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar girmiş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabah

Sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da. Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra farkındalığın sesi Akra'da.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Akran, yol arkadaşım.
1: Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra. Akra. Akra.
2: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
3: Akra stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir Güne Merhaba programıyla sizlerle birlikteyiz. Takvimler 11 Haziran Perşembe sabahını gösterirken. Yeni bir güne uyandık. Hayırlı, bereketli olması temennisi ve duasıyla sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağımız programımıza sizler de dilerseniz mesajlarınızla katılabilirsiniz. 0501 630 3030 Akra mobil hattına mesajlarınızı bekliyoruz kıymetli dinleyenlerimiz, değerli akradaşlarımız. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız yazınız lütfen. Efendim, Hicri takvime göre de 25 Zilhicce sabahına eriştik ki yavaş yavaş bu ayı ve aynı zamanda yılı tamamlamak üzereyiz malumunuz. Peki ne zaman geliyor yeni Hicri yıl? Nasip olursa önümüzdeki pazartesi 15 Haziran akşam ezanıyla karşılamış olacağız ve 16 Haziran salı günü de 1 Muharrem 1448 olarak takvimde yerini alıyor. Peygamber Efendimizin miladi 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicretiyle başlayan takvimde Muharrem ayının ardından Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir gibi aylarla devam ediyor. Temel ibadetlerin takviminde takibi de ay takvimine göre buradan takip edilmekte malumunuz. Muharrem ayı içerisinde aynı zamanda 10 Muharrem'de Aşura günü bulunuyor ve diğer aylardaki önemli günler ve gecelerde tarihsel hatırlatmalarıyla sizler için hazırladığımız haberde 1448 Hicri takvimindeki önemli günler ve geceler başlığıyla Akra Medya'da haberimizi bulabilirsiniz. İslam dünyasında ibadet vakitlerinin belirlenmesinde esas alınan Hicri takvim, Peygamber Efendimizin hicretinin başlangıcı kabul ediyor. Yeni Hicri yılın yaklaşmasıyla birlikte bu dönem sadece bir takvim değişikliği değil, aynı zamanda muhasebe ve yenilenme fırsatı olarak değerlendiriliyor. Hicretin taşıdığı değişim ve dönüşüm ruhundan hareketle ibadet hayatı, kişisel gelişim, aile ilişkileri ve sosyal sorumluluklar konusunda yeni hedefler belirlenmesi gerektiği ifade edilmekte. Yoğun yaşam temposu içinde zamanın bilinçli kullanılmasının önemine dikkat çekilirken, günlük, haftalık ve yıllık planlamaların hem manevi hem de kişisel gelişime katkı sağladığı bir gerçek. Kur'an-ı Kerim'de zamanın önemine sıkça vurgu yapılıyor. Peygamber Efendimizin de vaktin verimli değerlendirilmesini tavsiye ettiği hatırlatılıyor. Buna göre ibadet, çalışma, iyilik ve tefekkür için düzenli vakit ayırmanın dengeli bir hayatın temel unsurlarından biri olduğu aktarılarak. Yeni Hicri yılın ikinci ayı olan Safer ayında iki önemli takvim var. Bir Safer Mehmet Said Kotku, 13 Safer Mahmut Esat Göçen hocalarımızın doğduğu.

Kurumlarının Hicri yıl dönümleri bu vesileyle hatırlattığımız üzere Elazığ'da 27 Temmuz Pazartesi günü önemli bir program gerçekleşecek. Belki yıllarda Çanakkale'de Gelibolu'da yapılan Doğuş İşrak İbadeti buluşması bu yıl 27 Temmuz Pazartesi sabahı 04'te Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek. Değerli dinleyenlerimiz, programa katılmak isteyen hanımefendiler ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıtlarını oluşturabilirler. Takvim yaklaşırken hem işrak vaktinin ehemmiyetine hem de bu programa dair bilgilerde paylaşımlarımız arasında Akramedya sosyal medya hesaplarında. İşrak namazı ile ilgili şu hadis-i şerifi görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Tirmizi'de geçen bir hadis. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Böylesi güzel bir müjde var. Bu müjdeye nail olmak her sabah mümkün elbette. Ancak Elazığ'da da bu manada anlamlı bir program gerçekleştirilecek. Bu program vesilesiyle gezilebilip görülebilecek yerler de var. Hem Akramedya'nın hem de Mej Vakfı sosyal medya hesaplarında gezi rehberi paylaşımları var. Serinin ikinci bölümünde bu kez Elazığ'da yine görülebilecek diğer mekanların isimleri, bilgileri, fotoğrafları ve kısa notlarını görüyoruz. Buradan da takip edebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Sosyal medyayı göz atarken Akramedya hesabındaki son paylaşımda az evvel karşımıza çıktı. 5 maddede Muharrem ayına dair. Muharrem ayı Hicri takvimin ilk ayıdır ve yeni yılın başlangıcını işaret eder. Muharrem ayı Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'da bahsettiği 4 değerli aydan biridir. Bu ayda yapılan iyiliklerin mükafatları katlanarak artar. Muharrem ayının 10. günü Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa'yı ve halkını Mısır Firavunu'ndan kurtarmıştır. Bu ay Hazreti Hüseyin radıyallahu anh ve beraberindekilerin şehit edildiği bir ay. Bu ayda onun için çeşitli dualar hediye edilir şeklindeki hatırlatmaları görüyoruz. Az evvel paylaşıldı, biz de hatırlatalım bu vesileyle. Profesör Doktor Mahmut Esak Göçen hocamızın Cuma sohbetleri 12 cilt halinde yayınlandı. Buna dair notları paylaşalım. Server yayınları Mahmut Esak Göçen hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetlerini okuyucularla buluşturdu. 12 ciltten oluşan bu kıymetli eser Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlendi. 1. cilt Muharrem, 2. cilt Safer ayı sohbetlerini içerirken böylece her ay bir cilt okunarak yıl boyunca düzenli ve verimli bir okuma programı uygulanabilmekte. Mahmut Esat Göçen hocamızın sohbetlerinin neşredildiği her bir ciltte Hicri takvimdeki ayların faziletlerine ve o ayda yapılabilecek ibadetlere yönelik tavsiyeler yer alıyor. Server yayınları tarafından yapılan açıklamada, Cuma sohbetleri külliyatı 8 yıllık sohbetlerin tümünü içeriyor. Bu külliyatın kitap formatında hazırlanması uzun bir sürecin sonucu. Özellikle Cuma sohbetlerinin kayıtları deşifre edildi, hadis metinleri dizildi ve kaynakçaları oluşturuldu. Hadis-i şeriflerin latinizasyonunda, kelimelerin kullanılmasında, diğer dil hususiyetlerinde mümkün olduğu kadar kendisinin bizzat yazdığı kitaplardaki usullere riayet edildi. Hocamızın o gün yaptığı hadis dersinde okuduğu ana hadislerin toplu şekilde tercümesi verildi. Hadislerin tercüme ve şerhleri son kez titiz bir okumayla kitap formuna kavuşturuldu denildi. Eserle ilgili aktarılan bilgide tüm sohbetlerin serverkursu.com internet arşivinden kendi sesiyle dinlenebilmesinin veya dijital olarak okunmasının mümkün hale getirildiği, bunun için sohbetin ilk sayfasındaki QR kodun cep telefonu kamerasına okutulmasının yeterli olacağı da kaydedildi. Eserle ilgili ayrıntılı bilgilere, yani Cuma sohbetleri adıyla yayınlanan 12 ciltlik bu külliyatla ilgili ayrıntılara
serveryayinleri.com sayfasından erişebilirsiniz.

Diğer haberlerle devam edelim programımızı. Hafta sonu LGS var. Milyonlarca öğrencinin hayatına etki edecek sınavlardan biri. Liseleri geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav. Sınava son 2 gün kaldı. 1 milyon dolayında aday katılacak ve cumartesi günü yapılacak sınav. Öncesinde yapılan en büyük hata alışılmış düzeni değiştirmek. Bazı aileler bu süreçte özel planlar yapıyor ya da zihin açsın diye farklı yiyeceklere yöneliyor. Ancak uzmanlar kaygıyı azaltmanın ve başarıyı korumanın yolunun ekstra motivasyon arayışlarından çok mevcut düzeni sürdürmek olduğunu belirtiyor. Besin zehirlenmesi riskine karşı yemek seçiminde titiz davranılması gerekiyor ve alışılagelmiş konuların dışındaki bilinmeyen gıdalardan kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Öğrenciler ağır tempolu, gece geç saatlere uzayan, bedeni ve zihni tüketen çalışmalardan kaçınmalı, kısa tekrarlar, deneme analizleri, hafif soru çözümleri ve eksik görülen birkaç başlığa odaklanmak daha sağlıklı. Kısa yürüyüşler, hafif egzersizler, düzenli uyku, ekran süresini azaltmak ve sosyal medyayı kıyaslamalarından uzak durmak öğrencinin zihinsel enerjisini korur. Daha enerjik olayım düşüncesiyle bedeni zorlayacak yemek tercihlerinden de kesinlikle kaçınılmalı diyor. Bir diğer sınav ise bir sonraki hafta Yükseköğretim Kurumları sınavı. Bunun için de yaklaşık 10 günlük bir süre var. Eğitim uzmanları son günlerin verimli ve dengeli geçirilmesinin sınav performansını doğrudan etkilediğini kaydediyor. Bu sınava da yaklaşık 2,5 milyon aday başvurmuştu. Burada da yine benzer öneriler var. Beslenme düzenine, uyku kalitesine dikkat, ekran sınırlaması önem taşıyor. Yeni konu öğrenmekten ziyade konu tekrarları, deneme çözümleri ve bu sınavlardaki, denemelerdeki hataların dikkate alınması önem taşıyor. Sınav giriş belgeleri de açıklandı. Bu belgelerin edinilerek sınava girilecek mekanın önceden görülmesi önem taşıyor. Bu noktada tabii bir tecrübe olmadığında, sınav sabahı aceleyle çıkıldığında ve bir de kapılar da kapandığında maalesef sınava giremeyen öğrencilerin üzücü halleri de zaman zaman haberlere yansıyabiliyor. Bu konulara da dikkat. Bir kez daha başarılar dileyelim gençlere ve diğer haberlerle devam edelim programımıza. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma alanında işbirliği, ulaştırma alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik mutabakat saptı imzalandı. Bu kapsamda raylı sistem altyapısının güçlendirilmesi, bölgesel bağlantıların artırılması hedefleniyor. Dikkat çeken bir başka nokta ise Hicaz Demiryolu'nun yeniden canlandırılmasına yönelik uzunca yıllardır süregelen plan. Hicaz Demiryolu, İstanbul'u Şam üzerinden Medine'ye bağlayan önemli projelerden biri olarak tarihe geçmişti ve 1. Dünya Savaşı sırasında büyük ölçüde tahrip olmuş ve zamanla kullanılamaz hale gelmişti. Tarihi hattın modern ulaştırma ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden değerlendirilmesi de kapsam dahilinde. Uzmanlara göre Demiryolu İşbirliği yalnızca iki ülke ilişkilerini değil, bölgesel ticaret koridorlarını da güçlendirme potansiyeli taşıyor.

Kuraklığa erken tespit önlemi başlığını görüyoruz sıradaki haberde. Türkiye'de tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan kuraklık takip sistemleri bazı bölgelerde dikkatli olunması gerektiğine işaret etti. Mayıs ayı Birleşik Kuraklık Endeksi sonuçlarına göre ülke genelinde alanların %4,66'sı uyarı, %2,61 ise alarm kategorisinde. Risklerin sezon başında tespit edilmesinin üreticilere önlem alma fırsatı sunduğu da vurgulanıyor. Son veriler özellikle Kars, Erzurum, Kastamonu, Sinop ve çevresindeki bazı ilçelerde kuraklık baskısının arttığını gösterdi. En yüksek alarm oranı %91 ile Kars'ın Akyaka ilçesinde kaydedilirken Kastamonu'nun Hanönü ilçesi %80 ve Erzurum'un Karayazı ilçesi %69 oranı ile

riskleri hafifletebileceği değerlendiriliyor. Uydu destekli kuraklık izleme sistemleri sayesinde risklerin haftalar hatta aylar öncesinden belirlenebildiği belirtilmekte. Bu sayede sulama planlaması, ürün yönetimi ve tarımsal destek mekanizmalarının daha etkin kullanılmasının önü açılıyor. Özellikle su tasarrufu sağlayan modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasıyla kuraklığın üretim üzerindeki etkilerinin azaltılması hedefleniyor.

0: Bu alandaki bir diğer haber, Türkiye avcılarının su ayak izi çıkarılıyor başlığını taşıyor. Ayrıntılarına göz atalım. Mavi, yeşil ve gri güncel su ayak izi miktarlarının ortaya konulması ve su kaynaklarının verimli kullanılmasıyla su ayak izinin azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda Sakarya, Susurluk, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, Büyük Menderes, Aras, Çoruh ve Gediz havzaları için su ayak izi değerleri hesaplandı. Yeşilırmak, Meriç Ergene, Antalya, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Kızılırmak ve Marmara havzaları içinse su ayak izi hesaplamaları devam ediyor. Çalışmanın sonuçlarına göre Sakarya ve Susurluk havzalarında yüksek kirlilik yükü gri su ayak izini kritik seviyelere taşırken, Kuzey Ege'de yaygın açık kanal sulama sistemleri ve yoğun tarımsal faaliyetler yeşil ve mavi su ayak izini öne çıkardı. Batı Akdeniz Havzası'nda çevresel hedefi aşan ağır metallerin genel kimyasal, fiziko-kimyasal parametrelerin belirli ve öncelikli kirleticilerin ölçüm değerleri gri su ayak izini öne çıkardı. Büyük Menderes Havzası'nda nüfus artışı, tekstil, sanayi ve pamuk tarımı nedeniyle gri ve mavi su ayak izi oluşmuş durumda. Renkler bir şeyler ifade ediyor ama tam olarak ne anlama geliyor, buna da bakalım haberin devamında. Su tüketimi ve su kirliliğine bağlı olarak tatlı su kaynakları üzerinde oluşan baskının göstergesi olan su ayak izi, mavi, yeşil ve gri su ayak izi olmak üzere 3 bileşen olarak inceleniyor. Mavi su ayak izi, bir malı üretmek için ihtiyaç duyulan yüzey ve yeraltı tatlı su kaynaklarının toplam hacmi, içme kullanma suyu, sulama suyu ve sanayi su tüketimleri mavi su ayak izi olarak değerlendiriliyor. Yeşil su ayak izi, bir malın üretiminde kullanılan toplam yağmur suyu, özellikle tarım, bahçe ve orman ürünleri için geçerli. Gri su ayak izi ise kirliliğe yönelik bir gösterge, mevcut su kalitesi standartlarına dayalı olarak kirlilik yükünün bertaraf edilmesi ya da azaltılması için kullanılan tatlı su miktarını ifade ediyor. Bu nedenle gri su kavramı nüfus ve endüstriyel büyüme ile ilişkili olarak da ele alınmakta.
1: Yol durumu.

18.48'i gösteriyor saatlerimiz değerli dinleyenlerimiz. Yol durumu ile ilgili ayrıntıları paylaşalım. Çalışma yapılan bazı güzergahlar şöyle sıralanmış günlük yol durum bülteninde. Hem otoyolunda Hendek-Gümüşova kavşağı kesiminde, İzmir-Aydın otoyolunda, Ankara-Çevre Otoyolu Eskişehir-Dodurga kavşağı kesiminde, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunda, Ünye, Fatsa, Bulancak, Giresun, Tirebolu, Çanakkale, Çam, Zonguldak, Bartın, Kurucaşile, Bingöl, Karlova güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Günlük yol durum bültenine göz attığımızda bugün için dikkat çekilen bazı noktalar bu şekilde değerli dinleyenlerimiz. İstanbul trafiğine ilişkin verilerse bir yandan güncelleniyor. Henüz ekranımıza düşmedi. Birazdan paylaşalım. Mesajlarınız ulaşıyor. Bu arada bakalım kimler nerelerden katılmış ve bizlere selamlarını iletmişler. Hemen şöylece göz atalım. Hayırlı sabahlar kıymetli arkadaşlarımıza, İstanbul Sefaköy'den selamlar. Yeni yıl hayırlara vesile olsun, affımıza vesile olsun diyor Şenur Hanım ulaştığı mesajında. Başka kimler var? Ayşenur'dan Gemeç, hayırlı sabahlar tüm arkadaşlara diyor. Gebze'den tüm gönül dostlarımıza selamlar ve dualarla Firdevs Hanım'ın mesajı.

Yaklaşan yeni yıl Peygamber Efendimizin sünnetlerini yaşama ve kazananlardan olma yılı olsun duasını Konya'dan selamlarla Erol Bey yazmış bizlere. Yayınlarınızı severek takip ediyoruz. Yakında yapılacak LGS'ye girecek Büşra kızıma ben de buradan başarılar diliyorum. Konya'dan sevgilerle diyor Mehmet Sönmezler. Biz de başarılar dileyelim sınava katılacak tüm gençlere. Perşembe sabahından sevgiler selamlar. Afyon'dan Fadime Hanım ulaşmış bu mesajla programımıza. Bir başka dinleyicimiz bugün Arapkir'de güneşli güzel bir hava var. Çok şükür bugün de Akre'deyiz diyor. Osman Bey mesajında bu notu paylaşmış. Bizlerle teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz aktarmaya. Sizler de yazın lütfen 0501-630-3030 Akre Mobil hattımıza bekliyoruz efendim. 8.50 oldu saatlerimiz. Beyser dinleyelim ardından tekrar buradayız.

0: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
2: Sağduyunun Sesi Akra.
3: Güne Merhaba programı devam ediyor. Günün Dosyası.
4: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün sıcak günlerde daha fazla hissettiğimiz güneşten söz edeceğiz ki ondan hem faydalanmalı hem de korunmalı. Güneş ışığı aydınlığı ve vücudumuzu aktifleştirdiği önemli bileşenler yoluyla hem ruhumuzun hem bedenimizin gıdası. Atalarımız güneş girmeyen eve doktor girer sözünü irfan ile söylemişler. Güneş cildin erken yaşlanması ve deri kanserlerindeki tartışılmaz en önemli etken aynı zamanda. Peki öyleyse güneşten nasıl faydalanmalı, zararından nasıl korunmalı? Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçüyle, faydası için yaratmıştır buyruluyor. Diğer yandan Taha suresi 117 ila 119. ayet-i kerimelerde susamak ve hararetli güneş altında kalmak dünya hayatının zahmetleri arasında yer alıyor. Pek çok konuda olduğu gibi güneş almanın da azı karar, fazlası zarar. Önce faydalarından söz edelim. Yaz aylarında her gün öğle saatlerinde kısa bir süre güneşle D vitamini ihtiyacımızı karşılayabiliyor, bağışıklık sistemimizi destekleyebiliyor, bazı beslenme kaynaklı rahatsızlıklardan korunabiliyoruz. Usulünce güneş almak, nitrik oksit salınımına, uyku hormonu melatonin ve mutluluk hormonu serotonin üretimine, biyolojik saatimizi ifade eden sirkadiyen ritmin düzenlenmesine yani bütünsel sağlığımıza katkı sağlıyor. Cilt sağlığı uzmanı Dr. Aylin Sena Tırpancı, güneş alımında dikkat çekilecek noktaları ve güneşin zararlarından korunma yollarını şöyle aktarıyor. D vitamini açısından en etkin dönem olan Mart ve Ekim ayları arasında koruma kremi kullanmadan her gün 10-15 dakika güneş almak gerekiyor. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 15 saatleri arası D vitamininin dönüşümü için en etkili saatler. Fakat güneş ışınlarına maruz kaldıktan sonra en az 3 saat kadar güneşle temas olan bölgelerin su ile teması engellenmeli ki D vitamini sentezi gerçekleşebilsin. Diğer yandan günümüzde güneş ışınları göz ve cilt rahatsızlıklarından kansere varana kadar pek çok hastalık için önde gelen etken. Güneşin cildin erken yaşlanması ve deri kanserlerindeki en önemli etken olduğu konusu tartışılmaz. Genel olarak güneşten yayılan ultraviyole ışınlarına maruz kalmak, erken deri yaşlanması belirtilerinin %80'inden sorumlu ve bu etkilerin çoğu 20 yaşında başlıyor. Güneş kanseri nasıl tetikliyor? Az miktarda dahi ultraviyole ışını deri kırışıklıklarının oluşumunu tetikler. Deride bir takım yaşlılık lekeleri oluşturur ki bu lezyonların bir kısmı kanser öncüsü. Uzun dönem tekrarlayan ve biriken güneş ışığı dozu, deri yaşlanmasının istenmeyen etkilerinin oluşmasında çeşitli kanserlerin gelişiminde büyük oranda rol oynuyor. En tehlikeli cilt kanseri olan melanoma ise yaşamın erken dönemlerindeki yoğun güneş ışığı alımına bağlanabilir. Derinin güneşe bağlı olarak gördüğü zararın %50 ila %80 civarındaki kısmının çocuklukta ve ergenlik döneminde aralıklı olarak veya güneş yanığı oluşturacak kadar yoğun güneşte kalmaya bağlı geliştiği tahmin edilmekte. Bu güneş yanıkları derinin DNA yapısına bozarak cilt kanserine neden olmakta. Peki her cildi aynı mı etkiliyor? Derinin güneş ışığına hassasiyetine göre deri tipleri en açık renkli deriden en koyu renkli deriye doğru birinciden dördüncü tipe kadar sınıflandırılmış. 1 ve 2 deri tipine sahip kişiler kanser ve deri yaşlanması riskini diğerlerinden daha fazla taşıyor. Ancak erken yaşlanma yine de tüm deri tiplerinde güneşe maruz kalma sonrasında görülebiliyor. Erkeklerde melanom dışı deri kanseri sıklığı kadınlara göre daha fazla. Güneş kremi, güneşin bu tür zararlarından korunmak için alınması gereken tedbirlerin başında. Konu buraya gelmişken güneş kremlerinden söz edelim ki, kimyasal ve mineral filtreli olmak üzere ikiye ayrılıyor bu ürünler. Mineral güneş kremleri içeriğinde oksit ve titanyum dioksit gibi mineral bazlı filtreler bulunuyor. Nano boyutta büyük mineraller sayesinde güneşten gelen zararlı ışınları koruyucu bir tabaka oluşturarak yansıtıyor. Gözenekleri tıkama ve cildi tahriş etme ihtimali daha düşük olduğu için hassas ve akneye meyilli ciltlere daha uygun. Diğer bir grup olan kimyasal güneş koruyucuları kısaca emici denilebilir. Cilt hücreleri tarafından emiliyorlar. Aktif bileşenleri ultraviyole ışınlarını emen organik karbon bazlı bileşikler. Kimyasal bir reaksiyon yoluyla bu bileşikler UV ışınlarını ısıya dönüştürür ve ardından bu ısıyı deriden serbest bırakır. Korumaları daha geniş spektrumludur ve ciltten kolayca emilerek tabaka oluşturmazlar. Dışarı çıkmadan 30 dakika önce güneş gören bölgelere uygun miktarda sürülmeleri gerekir. Etkileri ortalama 4 saattir. 4 saatte bir kremler yenilenmelidir. Günde ortalama 3 kere sürülmesi de yeterlidir. Pekala, güneşin zararlarından korunmak için hangi tedbirler alınmalı? Açık havaya çıkarken güneş koruyucu kremler kullanılmalı demiştik, ancak güneş koruyucu kremlerin etkisine de güvenmemek gerek. Mutlaka güneş koruyucu giysiler ve gözlük eşliğinde kullanım tavsiye edilir. Cilt tipine ve hassasiyetine uygun ürünler, kremler tercih edilmeli. Her krem hem yüze hem vücuda uygun olmayabilir. 10-16 saatleri arasında planlı bir güneş alma maksadı hariç güneşe çıkılmamalı. Genellikle bu saatten sonra güneş UV dozu %80 azalıyor. Bulutlu havalarda yahut cam arkasında da güneşin zararlı ultraviyole ışınlarının geçirgenliği devam ediyor. Burada da tedbirler ihmal edilmemeli. Solaryum lambalarından uzak durulmalı. Buralarda çoğu zaman yüksek ultraviyole A ışını var. 15 ila 30 dakikalık solaryum tüm gün güneşlenmek kadar tehlikeli olabilir. Güvenli ve sınırsız bronzlaşma gibi kavramlar sağlık yönünden ziyade pazarlama stratejilerini yansıtır. Bu tür promosyonlardan uzak durulmalı. Güneş kremi alırken son kullanım tarihine, kullanım koşullarına, katkı maddelerine, cilt yapısına uygun olarak mineral yahut kimyasal bazlı olanlarına dikkat edilmeli. Değerli dinleyenlerimiz, bu bilgileri noktalarken Peygamber Efendimizin hayatından örnekler de paylaşmak isteriz. Hayatının her haliyle bizlere örnek olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sıcak bir coğrafyada yaşadıkları güzide hayatlarında güneşten korunmaya dikkat ederlerdi. Peki bunu nasıl yaparlardı? Kalplerin tabibi ve devası olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, içinde yaşadıkları coğrafyanın iklim şartlarına, adet ve alışkanlıklarına uygun biçimde doğal, temiz ve sade elbiseler giyer ve dostlarına da böyle giyinmelerini tavsiye ederdi. Başlarına taktıkları başlık onları güneşten korurdu. Kıyafeti genellikle üst ve alt parçadan oluşurdu. Sağlık ve iklim şartlarına uygun, pamuktan dokunmuş, yakasız, önü kapalı, kolları dirsekleri örten,

Diz kapaklarına kadar bazen daha aşağılara uzanan beyaz bir elbise giymeyi severlerdi. Üzerine pamuktan imal edilen sıcak iklime uygun bir nevi hırka giydikleri de olurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seyahatleri esnasında dinlenecekleri zaman hurma ağacı gibi ağaç gölgelerini tercih ederlerdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh gibi dostlarının kendisine güneşten korunmak maksadıyla elbisesiyle gölgelik yaptıkları da olurdu. Öğle namazı vakti itibariyle güneş tam tepeden batıya meylettiği zamanda kılınır. Arabistan Yarımadası'nda henüz insanların sığınacakları bir gölge oluşmadan öğle vakti biter. Bununla birlikte Peygamber Efendimiz serin zamanlarda cuma namazını erken kıldırır, sıcak şiddetli olduğu zamanlarda da namazı serin vakte kadar ertelerlerdi. Sıcağın çok şiddetli olduğu bir günde öğle ezanını okumaya hazırlanan müezzinden serinliği beklemesini istemiş ve sıcak şiddetli olduğunda namazı serinliğe bırakınız buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbe okurken güneşte kalan bir kimseyi fark etmiş, gölgeye gitmesini isteyerek kardeşlerine olan ilgisine ve duyarlılığına da göstermişti. Bizler de bugün yaşadığımız coğrafyanın iklim ve imkanları doğrultusunda güneşin zararlarından korunabiliriz. Değerli dinleyenlerimiz, bu bilgilerle dosyamızı kapatıyoruz. Ayrıntıları güneşten hem faydalanmak hem korunmak mümkün başlığıyla Akrem Medya'da bulabilirsiniz.

Efendim mesajınız ulaşıyor bir yandan. Biz de paylaşmayı sürdürelim. Bakalım kimler yazmışlar. Bizlere Ankara Pursaklar'dan Fatma ve Yakup Demir. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun tüm dinleyenlerin. Ve İslam aleminin de yeni hicri yılı şimdiden mübarek olsun diyor mesajında dinleyenlerimiz. Hayırlı nurlu günler. Yozgat merkezden Aysel Kılıç Arslan. Rabbim tüm sınava girecek yavrularımıza zihin açıklığı versin, başarılar versin ve aklarında en güzel yerleri versin. Şuurlu, bilinçli okumalarını nasip eylesin. Gayeleri İslam'a hizmet olsun, vatana hizmet olsun. Rabbim yollarını açsın. Başarılar diliyorum demiş. Güzel bir duayla gençlerimize devam edelim. Mesajlara göz atmaya. Kırıkkale'den Aysen Kabaklı önümüzdeki haftalarda Resulullah Efendimiz'e kavuşmak için umreye gideceğiz. Rabbim sizlerin de bizlerin duasını kabul etsin inşallah. Akra ailesine selamlar diyor. Biz de hayırlı yolculuklar Allah kabul eylesin inşallah diyelim. Giresun Bulancak'tan hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Fatma Güner, Muharrem ayımız hayırlara vesile olsun diyor. Yeni yılımız yaklaşırken tüm arkadaşlara selam olsun. Hayırlı mübarek güzel günler dileriz. Ankara'dan Sema Çekiç yazmış. Amin diyerek eşlik edelim biz de. Erzurum'dan Ercan kardeşinizin selamlarını iletiyoruz. Tüm dinleyenlerinize hayırlı sabahlar, hayırlı günler diyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Sakarya'dan Sultan Güllü hayırlı sabahlar. Tüm arkadaşlara, tüm Müslümanlara bugünün ve gelecek günlerin hayrını, bereketini, hidayetini dileriz. Şerrinden de Allah'a sığınırız duasını yazmışlar. Yozgat'tan Nuran Yıldız, hayırlı nurlu sabahlar Akra dinleyenlerine diyor mesajında. Başka kimler var? Avcılar'dan Kenan Aksu Bey, yine ulaşan arkadaşlarımız arasında. Karabük'ten Harun Özdemir, hayırlı sabahlar tüm Akra dinleyenlerine, sağlık, sıhhat, afiyet dolu, hayırlı bir gün temenni ederim, sizlere de kolaylıklar dilerim demiş, teşekkür ediyoruz. Ahmet Ali Said Kırıkkale'den ulaşmış. Cafer Yılmaz Ankara'dan, gözümüz yolda, kulağımız Akra'da, tüm Türkiye'ye selamlar mesajıyla katılmışlar programımıza. Tüm arkadaşlarımıza biz de bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çocuklarda skolyoz tehlikesine dikkat şeklinde bir haber var. Uzmanları ekran bağımlılığına karşı uyardı bu anlamda. Çocuklarda ekran kullanımının beraberinde getirdiği problemlerden biri, daha doğrusu duruş bozukluğunun getirdiği problemlerden biri. Ortopedi uzmanı Dr. Rıfat Şahin, çocuk ve gençlerde son yıllarda artan skolyoz, bir diğer adıyla omurga eğriliği tehlikesine karşı ailelere uyardı. Uzun süre telefon, tablet, bilgisayar kullanımına bağlı yanlış duruş pozisyonlarının hastalığı tetiklediğini belirten Şahin, erken teşhisle ameliyatsız tedavinin mümkün olduğunu söyledi. Doktor Şahin, çocuk ve ergenlerde son yıllarda daha sık görünmeye başlayan skolyozun erken dönemde fark edilerek başarılı şekilde tedavi edilebildiğini söylüyor. Tabii bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Anne babalar bazı fiziksel değişiklikleri gözlemleyerek erken dönemde bu durumu fark edebilir. Omuz seviyelerinde eşitsizlik, kürek kemiklerinden birinin daha belirgin görünmesi, bel girintilerinde asimetri ve öne eğilme sırasında sırtta tek taraflı kabarıklık oluşması önemli uyarı işaretleri arasında. İlk bulguların tespitinde basit ancak etkili bir yöntem öne eğilme testinden yararlanılması, kesin değerlendirme ise ortopedi ve omurga cerrahisi uzmanları tarafından yapılabilmekte diyor. Diğer yandan uzun süre dik oturmayan, vücudunun tek tarafına yük bindirerek sağa veya sola yaslanan çocuk ve ergenler de risk altında. Spor sırasında vücudun tek tarafının aşırı kullanılması, okul çantasının sürekli aynı omuzda taşınması, omurga dengesini bozabilen diğer günlük yaşam alışkanlıkları arasındalar. Bunlara karşı da dikkat etmek gerekir uyarısında bulunuyor. Ve daha ziyade hiçbir şey yapılmasa dahi sadece çocuklar için değil, yetişkinlerin de dikkat etmediği hususlardan biri, sürekli öne eğik olarak ekranı

0: Bakmak hem boyun kaslarına zarar hem de omurgaya yük olarak karşımıza çıkıyor.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin paylaştığı verilere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, bazı yerlerde yine yağışlar söz konusu. Mesela Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya'da, Van ve Hakkari çevrelerinde, Sinop, Kastamonu'nun iç kesimleri ve Karabük'ün güney kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar uyarısı var. Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli. Doğu Anadolu'da da güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre şeklinde esmesi bekleniyor. Bunlara dikkat. Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle. Marmara'da Çanakkale 31, İstanbul 29, Bursa 32, Ege'de Afyonkarahisar 28, İzmir 32, Akdeniz'de Antalya ve Hatay 28, Burdur 30, Adana 31, İç Anadolu'da Ankara ve Eskişehir 29, Nevşehir 25, Karadeniz'de Bolu ve Kastamonu 27, Zonguldak 24, Samsun 26, Trabzon ve Rize 24, Doğu Anadolu'da Erzurum 25, Malatya 32 ve Güneydoğu'da ise Diyarbakır ve Şanlıurfa 36 derece.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Serbest piyasada günün ilk rakamları şöyle. Dolar 46.15, avro 53.41 lirada, altının gramı ise 6.065 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Değerli dinleyenlerimiz, bugün yayında takip edebileceğiniz, Akra'da kulak verebileceğiniz bazı programları da hatırlatalım sizlere. 9.30'da günün sohbeti yayına gelecek. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Çoşan ilmin önemini anlatıyor. En güzel rehber 9.50'de, son peygamber ve İslamiyet 10'da, kulağınızdan gönlünüze 10.15'te, sesli kitap programımız okudukça 10.50'de sizlerle olacak. 13'te ana haber bülteni ile birlikteyiz. 14 haberlerin ardından yayına gelecek Sağlık Sıhhat Afiyet programında sirkadiyen beslenme üzerine konuşulacak. Saat 15'te hadisler deryası var. Mescitlerin önemi ve nefis terbiyesi bugünkü sohbetin konuları arasında. Devamında hadislerle günün duası var. 16.15'te konuklarıyla kahve molası programını dinleyebilirsiniz. 17.15'te ise İçteki Huzur programımız yayına geliyor. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler. 18'de Kur'an ve Kıraat İlmi programı ise 22'de Akra'da sizlerle olacak. Ve böylelikle bu sabah için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Güne merhaba programı sona erdi.
2: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya. Sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd.
2: En rentabl, yani en kar getiren, en verimli yatırım dalı ilme yapılan yatırımdır. Sirahate yatırırsın, şu kadar kazanırsın. Ticarete yatırırsın, bu kadar kazanırsın. İlme yatırdığın zaman rakamlarla ölçemeyeceğin büyük gelişmeler kaydedersin diyor. Yani onların 20. yüzyılda buldukları hakikati bizimkiler orta çağda, ta Büyük Selçuklular Devleti zamanında, daha Osmanlılar kurulmadığı zamanda tespit etmişler. Maneviyatın önemini, ilmin önemini. Tabii onlar da kendileri bulmuş değiller. Bizim dinimizin kendi içinde olan bir şey. Dinimizin mayasının içinde olan bir şey. İlme hürmet. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri nin hadisi şeriflerinde ilme dair, alime dair, ilim talebine dair çok hadisi şerifler var. Yani o kadar hadisi şerifler var ki, ilim adamı o kadar mübarek bir kişi ki, o kadar kutlu bir kişi ki, ilim talep eden kimseye diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, göktekiler ve yerdekiler, hatta sudaki balıklar istiğfar eder. Demek ki yani kainatın sevgilisi oluyor ilim talebi ile vaktini geçiren kimse. Kainatın göz bebeği oluyor. Kainattaki cümle varlıkların ilgisini çeken, duasını alan bir kimse oluyor. Peygamber Efendimiz bunu boş yere söylemez. Sudaki balıklar bile diyor. Sudaki balığın benimle ilgisi nedir bilmem ben ama Resulullah Efendimiz öyle buyuruyor. Göktekiler, yerdekiler, hatta sudaki balıklar bile ilim talep eden kimseye dua eder, istiğfar eder. İlminden faydalanan bir alim bin tane abidten daha hayırlıdır. Çünkü abid kendisine çalışıyor. Abid kendisine çalışıyor. Alim ümmete çalışıyor. Hepsi için çalışıyor. Demek ki ilme önem vermişler. Ne zamandan? Peygamber Efendimiz'den başlamış bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilme önem vermiş. Kendi hanımlarından, zevcat-ı tahirattan Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemiz, müminlerin anası, anamız, Hazreti Ayşe anamız büyük alim. Öyle büyük alim ki fıkıh biliyor, hadis biliyor, tefsir biliyor, tıp biliyor. Yeğeni sormuş, demiş ki hala, teyze, efendim, yani ben senin peygamber karısı olman dolayısıyla Kur'an'ı bilmene şaşmıyorum. Hadis-i şerifleri bilmene şaşmıyorum. Fıkhın ahkamını bilmene şaşmıyorum. Bu tıbbı nereden öğrendin diyor. Demek ki yani kafa kaliteli olunca, beyin yüksek olunca her şeyi, tuttuğu her işi güzel yapıyor. O zamandan başlamış ilme sevgi, saygı, hürmet, alime hürmet, ilmin değerinin yüceliği efendim, o zamandan başlamış patlama halinde gelişme olmuş. Aritmetik gelişme değil, geometrik gelişme değil, efendim patlama halinde, tariflere sığmayacak gelişme olmuş ve İslam alemi nice büyük dehalar yetiştirmiş. İşte o ilme verilen önem sayesinde. Nizam-ı Mülk'ün açtığı medreseler Selçuklu devresinde malumdur. Nizam-ı Mülk medreseler diye her tarafa medrese açmış. Hazineyi oraya harcamış işte. Yani orduya harcamıyorsun diye şikayet ettikleri o. Eğitime harcamış. Osmanlıların yaptığı da o. Osman Gazi'nin şeyi vardır. Tarih kitaplarında oğlu Orhan Gazi'ye vasiyeti vardır. Evladım, alimlere izzet eyle, hürmet eyle. O kadar izzetli hürmet eyle ki İslam aleminin her tarafındaki alimler senin ülkene gelmeye rağbet etsinler. O kadar izzet eyle. Fatih Sultan Mehmet Molla Camii'ye haber göndermiş. Ülkemizi teşrif eylesin. Her kaldığı konak için 1000 altın vereyim. Yani teklife var. Hani kekliği şeye sokmak için, kafese sokmak için böyle taneleri sıralayıp oraya şey yapıp da ondan sonra kapağını çekip kafese şey yapmak için, ama öteki keklik de girmemiş. Sağ ol demiş. Paraya

0: şey yapmamış. Kendi memleketinde çalışmış. Ama Fatih'in teklifine bak. Her konak için şu kadar para vereceğim. Gel diyor. Yani meşhur bir kimse gelsin diye. İslam alemindeki o töre Osmanlılar'da aynen uygulanmış. Osmanlı Devleti'nin gelişme yapısı, gelişme sebepleri incelenirse herhalde hepimizin incelemesi gereken bir konudur. Osmanlılar niçin gelişmişler? İmkanlar fazla değildi ki. Buraya bir ümmi aşiret beyi olarak gelmiş Osman Gazi. Ümmi olduğu nereden belli? Şeyh Edebali'yi ziyarete gitmiş. Kal ağa burada demiş Şeyh Edebali, işte kabilenin reisi diye. Bu gece bizde kal diye misafir etmiş. Duvarda asılı Kur'an-ı Kerim'i görüyor. Hani Elif'i görse mertek sanır diye bir söz vardır. Mertek sopa demek galiba. Mertek veya matrak olması lazım belki aslı. Efendim, bu duvardaki ne demiş? Demişler ki bu Allah'ın kelamı. Kur'an-ı Kerim bu. Allah'ın kitabı bu. Öyle mi peki? Sabaha gelmişler Osman Gazi'nin misafir olduğu odaya. Döşek bozulmamış. Yatak açılmamış. Yorgan yastık kullanılmamış. Bey niye yatmadın, niye uyumadın? Allah'ın kitabına saygısından bütün gece ayakta durmuş. Madem Allah'ın kelamıdır, saygıya bak. İşte o saygı Osmanlı Devleti'ne imparatorluk yapan. Gece rüyasında görüyor. Göbeğinden bir şey çıkıyor. Efendim, ağaç çıkıyor. Gölgesi bütün cihanı tutuyor. Tefsir ediyor. Rüya tabirini yapıyor şeyh. Diyor ki, senin sülalenden bir büyük azim devlet sureci. İlme hürmet eden, Kur'an'a hürmet eden, alime hürmet eden, dine hürmet eden izzet bulur. Ümmi bir kabile beyi gelmiş Selçuklu diyarına, Selçuklu Sultanı Konya'da oturuyor. Demiş ki hadi sen de şu Domaniç yaylalarında eğlen, hayvanlarını orada yayla at, efendim orada barın demiş. Yani bir küçük efendim aşiret beyi olarak oraya gelmiş. Oğluna söylüyor zaten, oğlum benden ibret al ki ben bu diyarlara bir küçük zayıf karınca gibi geldim. Zayıf karıncacık gibi geldim ama Allah bize bunları ihsan eyledi diye söylüyor.
1: Allah bizi de efendim yolunda eylesin, kendisini bilenlerden bulanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Dünya ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına erdirsin. Dünya ve ahiretin her türlü şerlerinden korusun. Bi hürmeti Esra Suretil Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır. Akra.

gazabından, kullarının şerrinden, gelip giden şeytanların sataşmalarından, Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Kafirun Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden Kafirun Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 6 ayetten oluşmak.

0: bulunmaktadır. İlk ayeti kâfirlere hitapla başladığı için bu adı almıştır. Sureye şirk ve nifaktan uzaklaştırılan anlamında mukaşkışe de denilir. Ayrıca İhlas ve Kafirun surelerinin ikisine iki ihlas anlamında İhlaseyn, şirk ve nifaktan uzaklaştıran ikili anlamında mukaşkışateyn de denilmiştir.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
0: Müşrikler Peygamber Efendimiz'e cazip teklifler yapmışlar, ona başkanlık vermeyi, birer yıl dönüşümlü olarak putlara tapmayı ve Allah'a ibadet etmeyi teklif etmişlerdi. Bunun üzerine içeriğinde taviz ve uzlaşmanın kesinlikle reddedildiği Kafirun suresi indi. Bundan sonra ümitlerini kaybeden kafirler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarına sert davranmaya, eziyet vermeye başladılar. Kafirun suresinde kâfirler karşısında kararlılıkla duruş, taviz vermemek ve inanca, ibadetlere sağlam bağlılık anlatılmaktadır. Sizin batıl dininiz size, benim hak olan dinim de banadır ayetiyle sona erer.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle, Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
3: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
4: Sağduyunun sesi. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Önceki programımızın sonunda Mute gazası konusuna başlamıştık. Şimdi bu konuya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abdullah bin Revaha'nın vedalaşırken ağlaması ve ağlamasının sebebi. Abdullah bin Revaha yanındaki kumandan arkadaşlarıyla birlikte vedalaştıkları sırada ağladı. Ona "Ey Revaha'nın oğlu, niçin ağlıyorsun?" diye sordular. Abdullah bin Revaha, "Vallahi ben ne dünya sevgisinden ne de sizleri özleyeceğimden ağlıyor değilim. Fakat ben Yüce Allah'ın kitabından içinde cehennem ateşi anılan, içinizden cehenneme uğramayacak yoktur. Bu Rabbinin yapmayı üzerine vacip kıldığı bir gerçektir" ayetini okurken Resulullah Aleyhisselam'dan işitmişimdir. Cehenneme uğradıktan sonra oradan selametle nasıl geri döneceğimi bilmiyorum ve bunun için ağlıyorum dedi. Müslümanlar, Allah sizin yardımcınız olsun, sizleri her tehlikeden korusun, sizi sağ salim geri çevirsin dediler. Abdullah bin Revaha onlara, fakat ben Rahman olan Allah'tan yargılanmak, şehit olmak isterim ki kabrime uğrayanlar, Allah bu savaşçıya doğru yolu göstermiş, o da doğru yolu bulmuştur desinler meali beyitleri okudu. Ordunun gitmeye hazırlandığı sırada Abdullah bin Revaha Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına varıp Peygamberimiz Aleyhisselam'la vedalaştıktan sonra Allah Musa'ya olduğu gibi sana olan ihsanını da sabit ve devamlı kılsın. Yardım olunan ve zafere kavuşturulanlar gibi sana da yardımını ihsan buyursun. Ben sana Allah tarafından hayır, peygamberlik ihsan olunduğunu hemen anlamışımdır. Allah bilir ki ben kesin görüşlüyümdür. Sen hiç şüphesiz Allah'ın Resulüsün meali beyitleri okudu. Abdullah bin Revaha, Allah sana olan ihsanını sabit ve devamlı kılsın dediği zaman, Peygamberimiz Aleyhisselam da ona, ey Revaha'nın oğlu, Allah seni de iyilikte ve güzel şekilde sabit ve devamlı kılsın diyerek cevap verdi. Abdullah bin Revaha, ya Resulallah, bana nasihatini artır dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Allah'ı daima zikret, çünkü Allah'ı zikr, umduğuna ermede sana yardımcı olur buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam Seniyetül Veda'da İslam süvarileriyle vedalaştı. Onlara hadi Allah'ın ismiyle gaza ediniz. Allah'ın ve sizin Şam'da olan düşmanlarınızla çarpışınız. Orada Nasranilerin kiliselerinde halktan ayrılmış, kendilerini ibadete vermiş bir takım kimseler bulacaksınız. Sakın onlara dokunmayınız. Onların dışında başlarında şeytanların yuvalandıkları daha bir takım kimseler de bulacaksınız. Siz ne bir kadını, ne süt emen bir çocuğu, ne yaşlanmış bir pir-i faniyi öldürecek, ne bir ağaç yakacak veya kesecek, ne de bir ev yıkacaksınız buyurdu ve kendilerini ses bürüdüğü ve hiçbir yeri göremez bir halde bulundukları sırada sabahlamadıkça Mute'ye girmekten de nehyetti. Peygamberimiz Aleyhisselam vedalaşıp Medine'ye dönerken Abdullah bin Revaha Peygamberimiz Aleyhisselam'ı şu beyitlerle selamladı. Geride kalan hurmalıkta kendisine veda ettiğim zata, o en hayırlı uğurlayıcıya, en hayırlı dosta selam olsun. Şurahbil'in savaşmaya hazırlanışı. Şurahbil bin Amr, İslam mücahitlerinin kendisine doğru gelmekte oldukları haberini alınca pek çok asker topladı. Topladığı askerlerin sayısı 100 bini aşkındı. Şurahbil, Müslümanların geleceği yollara gözcüler, casuslar çıkardı. İslam süvarileri Vadil Kura'ya gelip konakladılar ve orada günlerce oturdular. Şurahbil bin Amr, kardeşi Sedus'u veya Vebr bin Amr'ı ileri birlik olarak ileri sürmüştü. Mücahitler Sedus'un 50 kişilik birliğini bozguna uğrattılar. Sedus öldürülünce Şurahbil korktu. Kalesine sığındı. İslam süvarileri yolların üzerindeki bir köye uğramışlardı. kale halkı birini vurup şehit ettiler. İslam ordusunun Maan'da durup durumu gözden geçirmeleri. İslam ordusu yollarına devam ederek Şam topraklarından Maan'a vardılar. Kayser Heraklius'un 100 bin askerle Belka topraklarından Meab'a gelip konduğu ve Beli kabilesinden Malik bin Zafile adında birinin kumandası altında Lahm, Cüzam, Kain, Behra, Vail, Bekr ve Beli Hristiyan Araplarından 100 bin kişilik bir kuvvetinde gelip onlara katıldığını haber aldılar. Başka rivayete göre toplanan düşmanların sayısı 150 bin veya 200 bini Rumlardan ve 50 bini Hristiyan Araplardan olmak üzere 250 bindi. Bunların yanlarında atlar ve silahlar da bulunuyordu. Müslümanlarsa bunlardan mahrumdu. Lahm ve Cüzam çöl Arapları olup Hristiyandılar. Behra, Beli ve Kain'da Kuda kabilelerinden idiler. Kuda kabileleri Beni Mehre, Beni Behra, Beni Beli, Beni Cüheyne, Beni Seleman, Beni Sehil ve Beni Huşeş kabileleridir. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru sormuşlar. O zaman Hazreti Ali Efendimiz de onun yanında oturmaktaymış. Demişler ki, ey şehrin te'murini en esuma bade şehri Ramazan. Yani ya Resulallah, ey şehrin te'murini en esuma bade şehri Ramazan. Ramazan orucundan başka bir zamanda oruç tutmamı tavsiye edersen, hangi ayda oruç tutayım, hangisini tavsiye buyursun demiş. Hazreti Ali Efendimiz de orada oturuyormuş. O anlatıyorum. Ben orada oturuyordum, duydum bunu aynen böyle diyor. Efendimiz cevaben buyurmuşlar ki, İn künte saimen bade şehri Ramazan fesumil Muharrem. Eğer Ramazan'dan başka bir ayda oruç tutmak istersen Muharrem ayında tut. Fe innehu şehrullah. Çünkü Muharrem ayı mukaddes bir aydır. Şehrullah diye anılan aylardandır. Eşru hurumdandır. Onun için o ayda tut. Ve fihi yevmin taballahu fihi ala kavmin. Onun içinde bir gün vardır ki o günde Allah müminlere, eski kavimlerden bazı kimselere tevbe nasip etmiştir. Daha sonra da ve yetubu fihi ala kavmin ahirin. Başka insanlara da o evvelki insana tevbe nasip ettiği gibi başka insanlara da tevbesini kabul etmeyi nasip eder. Onun için o ayda oruç tut buyurmuş. Tabi hangi kişinin tevbesi kabul olunmuş bu Muharrem ayında? Rivayete göre Ebu'l-Leysi Semerkandî'nin eserinde yazıldığına göre Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesini Allahu Teala Hazretleri bu Muharrem ayında kabul etmiş. Ona işaret ediyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri. O bakımdan yani başka kulların da günahlarını affı mağfiret eder. Bu ayda tut diye tavsiye buyurmuş Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin tavsiyesi.

0: dinlendiren musiki başlıyor.
1: Merhabalar, hayırlı günler efendim. Akra stüdyolarında yine sizlerle buluşmanın mutluluğuyla başladık programımıza. Aykut Kuşkaya'dan albümüyle aynı adı taşıyan eserini dinliyoruz şimdi de. Nereye kadar?

0: Dinlendiren Müzikli.
1: Allah-u Teala bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı. Ankebut 64. Biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri. Bakara 155 buyurmuştur. Bizi de sabredenlerden eyle ya Rabbi diyoruz ve Fatih Koca'dan dinliyoruz sıradaki eseri. Bu dünya yalandır.

sular akıp geçti, kurudu vakit geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti. Dünya yalan kardeşim, dünya yalan. Var mı dünyada baki kalan? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Yunus Emre söyler gönlünden sözünü, bizim payımıza da okumak, sizlere anlatmak düşsün. Son eserimizi Yunus Emre'nin Biz Dünyadan Gider Olduk adlı şiiriyle yapalım sevgili dostlar. Suat Suna yorumuyla dinliyoruz.

Dünyaya gelenler gider, asla gelmez yola gider. Bizim halimizden haber soranlara selam olsun. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Selam olsun sevgili dostlar. Bugün de hepimize düşenler bu kadar. Yeni bir programda görüşünceye dek Hakk'a emanet olun.

Hicri yıl Müslüman olmayanlar için pek bir anlam ifade etmese de Müslümanlar için çok şey ifade eden bir tarihtir. Takvim zaman kavramından hareketle onun düzenlenmesi ve bu düzenleme sayesinde de hayatın organizesi ihtiyacından kaynaklanır. Takvim için önemli olan temel ilke zamanın geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman olmak üzere üç perspektife sahip olması ve ikinci olarak da bir başlangıç noktası belirlemesidir. Takvim sayesinde saati de takvimin ayrılmaz bir parçası olarak düşünürsek olaylar belirli bir sıraya dizilmektedir. Bu sayede insanlığın eylemleri kategorize edilmekte, bu şekilde gün içindeki olaylar, günlerden hareketle aylık, aylardan hareketle yıllık, yıllardan hareketle asırlık, asırlardan hareketle bir çağla ilgili olaylar ve nihayet bir toplumun tarihi ya da genel anlamda insanlık tarihiyle ilgili olaylar, kronolojik anlamda bir sıra ya da düzene sokulmaktadır. Takvimsiz bir hayat düşünmek oldukça zordur. Her türlü kitap, ders kitabı, roman vesaire sürekli takvimle ya da genel anlamda zamanla ilişkili olmak zorundadır. Takvim bu anlamda insanlık tarihi açısından insanlığın ilk edinimleri arasında kabul edilir. Takvimin günümüzdeki anlam ve önemi geçmişe göre çok daha fazladır. Takvim aslında matematiksel bir şeydir. Bu sayede binlerce yıl öncesi ya da sonrası hesaplanabilmektedir. Takvim temelde astronomik hesaplamaların sonucu olduğundan ve bu hesaplamalar da hemen hemen bütün takvimlerde gün üzerinden yapıldığından, bütün dünya takvimlerinde gün temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani takvimler güneş ve ayın fezadaki hareketleri sırasında gerçekleşen doğal zaman akışına göre oluşturulmaktadır. İnsanlığın kullandığı bilinen takvimler günümüz kaynaklarında güneş takvimleri, yani şemsi takvimler, dünyanın güneşin etrafında gerçekleştirdiği bir tam dolanımla bağlantılıdır. Ay takvimleri, yani kameri takvimler, ayın dünya etrafındaki bir dolanımı sırasında görülen büyüyüp küçülme sürecine dayanmaktadır. Ay ve güneş takvimleri. Ay takvimi, ayın gökyüzünde kolay izlenebilirliği sebebiyle tarihin ilk takvimi olmuş. Ancak mevsimlere uymayışı belirgin bir kusur sayılarak bunu sağlamak için bazı yıllara 13. bir ay eklenmesi yoluna gidilmiştir. Bu durumda takvim ay takvimi olmaktan çıkmış, ay güneş takvimi denilen yeni bir nitelik kazanmıştır. Bilinen ay güneş takvimlerini şöyle sıralayabiliriz. Mezopotamya takvimi, Musevi takvimi, Nesili takvim, Eski Çin takvimi, 12 hayvanlı Türk takvimi, Hita ve Uygur takvimi. Yıldız ve gezegen takvimi, Nil nehrinin kabarıp taşarak her tarafı su altında bırakmasının Sirius yıldızının döngüsüne bağlanmasıyla oluşturulan takvim gibi. Ay ve güneşin hareketlerine göre düzenlenen takvimlerin ortak özellikleri her bir takvimin kendilerine bir başlangıç noktası tayin etmesidir. Bu noktadan hareketle yıl ve yıllar hesaplanmaktadır. Böyle bir başlangıç noktasının olmadığı yerde herhangi bir yıl hesabı yapmak mümkün değildir. Bu başlangıç noktasının belirlenmesinde tarihsel, kültürel ya da genel anlamda insanlık için oldukça önemli olaylar kıstas alınmaktadır. Mesela Hristiyanlar için Hazreti İsa'nın doğumu ya da Hicri takvim için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti sıfır noktası olarak kabul edilmiş ve yıllar buradan hareketle sayılmaya başlamıştır.

0: Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?

0: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
1: Okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba değerli okurlar. Hayber nihayet tamamıyla fethedildi. Sayısız mücevherden oluşan büyük bir hazine ele geçirildi. Yahudiler bağ ve bahçeden elde ettikleri ürünlerin yarısını her sene Peygamber Efendimiz'i vermeye teklif ettiler. Böylece Müslümanlar daha rahat bir hayata kavuştular. 54. bölüm. Zehir. Hayber'de kalmayı başaran Yahudiler en az Müslümanlar kadar rahat ettiler. Fakat Allah Resulüne her zaman kötülük etmeyi düşündüler. Natat Kalesi komutanı Merhab'ın kız kardeşi de bunlar arasındaydı. Abinin teke tek dövüşte Hazreti Ali tarafından öldürülmesinin intikamını almak isteyen bu kadın bir keçi kestirerek ön kolunu kızarttı ve zehirledikten sonra Efendimiz'e götürüp "Ey Ebu'l-Kasım, bu keçi sizlere hediyemizdir" dedi. Peygamberimiz o sırada akşam namazından çıkmıştı. Sahabilerle birlikte yemeye başlayınca aldığı ilk lokmayı hemen dışarı atıp "Sakın bundan yemeyin, bu et bana zehirli olduğunu haber verdi" buyurdu. Fakat Bişr bin Bera adlı sahabi o etten bir lokma yutmuş bulunuyordu. Bu zehirden dolayı aylar boyu kıvrandı. Bir yıl sonra da vefat etti. Allah Resulü ise zehirlendikten sonra 3 yıl yaşadı. Bu sürede büyük acılar çekti. Peygamberlik şerefinin yanında şehitlik sevabı da onu beklemekteydi. Zehirli etten vefat eden Bişr bin Bera'nın annesi şunları anlatmıştı. Vefatıyla sonuçlanan hastalığa yakalandığında Allah Resulü'nün yanına gittim. Ateşler içinde titremekteydi. "Ya Resulallah, hiç kimsenin sizin kadar ateşlenip titrediğini görmedim" dediğimde, "Bize verilecek sevap ve mükafatlar kat kat olduğu gibi başımıza gelenler de katmerli olur" dedi. "Ya Resulallah, ben oğlumun Hayber'de yediği o zehirli etten öldüğünü sanıyorum. Peki siz bu hastalığınızı neye bağlıyorsunuz?" diye sorunca, "Hastalığımın sebebini ben de ona bağlıyorum. Hayber'de oğlunla birlikte tattığım o etteki zehirden çok acı çektim. O zehirden ötürü şu anda bile kalp damarlarımın koptuğunu hissediyorum" dedi. Hazreti Ayşe validemiz de Ümmü Bişr'in anlattıklarını aynen tekrarlamıştı. Enes bin Malik ise "Peygamberimizin dili üstünde bu zehrin izini görür dururdum" derdi. Zehirli et veren Yahudi kadın daha sonra yakalanıp Allah Resulü'nün yanına getirildi. Neden böyle yaptığı sorulunca bu yola intikam için başvurduğunu, çünkü Hayber Savaşı'nda kocasını, babasını ve kardeşini kaybettiğini söyledi. Peygamberimiz bunun üzerine "Bu kadına dokunmayın, herhangi bir şekilde de üzmeyin" dedi. Sahabiler şaşkınlık içindeydi. Onlara göre bu kadının öldürülmesi gerekirdi. Fakat Allah Resulü'nün görüşü, kadının bu işi Allah'a ya da İslam dinine duyduğu düşmanlıktan değil de intikam duygusuyla yaptığıydı. Yine aynı sebepten olsa gerek ki, Peygamberimiz babasını ve kardeşini kaybetmenin yol açtığı intikam duygusuyla Hazreti Hamza'yı mızraklatıp şehit eden, daha sonra da kalbini çıkartıp dişleyen Hind'i affedecekti. Af hususunda hiç kimse Efendimiz'e yetişemezdi. Reis kızı, kedi babası. Devs kabilesine mensup Araplar İslam'ın ilk yıllarında Müslüman olmuş ve Allah Resulü yanında Hayber'e koşmuşlardı. Onların arasında Efendimiz'den 5374 hadis naklederek büyük bir şeref kazanan Ebu Hureyre de bulunuyordu. O anlatıyor. "Bir yavru kedim vardı. Geceleri onu serbest bırakır, gündüzleri gömleğimde saklardım. Peygamberimiz göğsümdeki şişliği fark edince "Nedir bu?" diye sordu. "Ya Resulallah, yavru bir kediciktir" dediğim zaman bana tebessüm etti ve ondan sonra beni Ebu Hureyre diye çağırmaya başladı ki yavru kedinin babası demektir. Arkadaşlarım da gerçek adımı söylemezlerdi. Annem müşrikti, putlara tapıyordu. Ne zaman İslamiyet'e çağırsam yanımdan kaçar, üstelik de Allah Resulü için kötü sözler söylerdi. Bir gün Peygamberimizin yanına gittim ve annemin bu durumunu ağlayarak anlattım. Ellerini kaldırıp "Ya Rabbi, Ebu Hureyre'nin anasına doğru yolu göster" diye dua etti. Bu duayı müjdelemek için eve gittiğimde bir de baktım evden su sesleri geliyor. Meğer annem o sırada Müslüman olmuş, abdest alıp temizlenmek istemiş. Bu sefer de sevincimden ağlamaya başladım. Koşarak geri dönüp "Ya Resulallah, daha eve gitmeden Allah senin duanı kabul etmiş" dedim.
Allah hayırlı etsin diye tebessüm ettikten sonra benim ve annemin Müslümanlar tarafından sevilmesi için dualarda bulundum. Bu duadan sonra beni ve annemi görüp de sevmeyen hiçbir insan kalmadı. Cennet Havlusu. Peygamberimiz Yahudilerin yaşadığı bölgeleri Müslüman valiler tayin edip Medine'ye dönünce Habeş Meliki Necaşi'nin yanına hicret eden Hazreti Cafer ve arkadaşlarının döndüğünü öğrendi. Hazreti Cafer, Hazreti Ali'nin ağabeyiydi. Ondan 10 yaş büyüktü. Peygamberimiz kendisini kucaklayıp iki gözü arasından ve alnından öptü. Daha sonra da Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in döndüğüne mi daha çok sevineyim bilemiyorum dedi. Rum hükümdarı Allah Resulü için o günlerde bir hediye gönderdi. Son derece güzel bir kürk elbiseydi bu. Efendimiz onu giydiği zaman, "Ya Resulallah, bu elbise sana semadan mı indi?" dediler. Peygamberimiz, "Demek çok beğendiniz ama Allah adına yemin ederim ki Sa'd bin Muaz'ın cennetteki havlusu bu elbiseden çok daha güzeldir." buyurdu. Bu sözlerin ardından da sırtındaki elbiseyi çıkartıp Habeş Meliki Necaşi'ye gönderdi. Peygamberimiz bu tür süslü şeylerden hiç hoşlanmaz ve "Benim dünyayla ne ilgim olabilir ki?" diyerek onları başkalarına verirdi. Hayber zaferi kıtlık içinde kıvranan İslam toplumu için büyük bir ferahlık sağladı. Bu sefere katılan muhacirler savaş ganimetlerinden aldıkları paylarla rahatladıkları için Medinelilerle paylaştıkları ev ve bahçeleri geri verdiler. Kısa bir süre sonra Mekke'de bir kuraklık ve kıtlık başladı. Peygamberimiz bu durumu öğrendiğinde müşriklere bol miktarda altın ve yiyecek gönderdi. Yardım geldiği zaman Mekkeliler gözlerine inanamadı. Onlardan Safvan ve Süheyl bin Amr bu yardımı almak istemiyordu. Fakat Ebu Sufyan hepsini teslim alıp fakirlere dağıttı. Daha sonra da "Allah kardeşimin oğlunu hayırla mükafatlandırsın. Çünkü o akrabalık hakkını gözetti." diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Peygamberimiz Ebu Sufyan'a özel bir hediye olarak Medine'nin en güzel hurmalarından gönderdi. O da işlenmiş deri yollayarak karşılık verdi. Ebu Sufyan hem Mekke'nin reisi hem de Hendek Savaşı'nda ordu kumandanıydı. Ama Peygamberimiz kendisinden ümit kesmiş değildi. Diğer müşrikler için de öyleydi. Peygamberimiz Hudeybiye Anlaşması'nın üzerinden bir yıl geçince yarıda kalan umresini tamamlamak üzere 2000 kişiyle yola koyuldu. Bu arada tam silahlı 100 süvariyi önce gönderdi. Bazı sahabiler, "Ya Resulallah, Hudeybiye'de yaptığımız anlaşmaya göre umre sırasında kılıçlarımızdan başka bir silah taşımayacaktık." dediklerinde Peygamberimiz, "Biz yine sözümüzde duracağız. Bu silahları Kabe'ye yakın bir yere koymayı ve müşriklerin sözlerinde durmayıp saldırmaları halinde kendimizi korumak için kullanmayı düşünüyorum." dedi. Nitekim öyle oldu. Silahlar Mekke'ye 3 kilometre uzaklıktaki Yeciç bölgesine depolandı. Başına da 200 nöbetçi dikildi. Mekkeli müşrikler Allah ve Resulüne karşı duydukları düşmanlıktan ötürü Müslümanların Beytullah'ı tavaf etmelerine dayanamıyorlardı. Ne onu ne de onun sahabelerini görmeyelim diyerek dağlara tırmandılar. Peygamberimiz devesi Kasva'nın üzerinde Mekke'ye girerken Hudeybiye anlaşmasına uygun kılıçlarını kuşanan sahabiler onun çevresini sarmış vaziyette telbiye getirmekteydi. Yaşanılan manzara sanki Mekke fethinin provasıydı. Daha kaçan müşriklerin dışındaki insanlar kadın erkek yollara dökülmüştü. Hepsi de Allah Resulü ve sahabelerini görmek için can atıyordu. Haşim oğullarının küçük çocukları ise peygamberimizin bazen önünden bazen de arkasından koşarak onlara "Hoş geldiniz." diyorlardı. Önde gelen müşrikler Müslümanların umre yapmasını dağların tepesinden izliyorlardı. Namaz vakti girince peygamberimiz ezan okunmasını istedi. Hazreti Bilal Kabe üstüne tırmanıp ezana başlayınca sahabiler ağlamaya başladı. Yıllar boyu süren hasret sanki bitmiş gibiydi. Daha kaçan müşriklerden İkrime ezanı duyduğunda "Bir kölenin söylediklerini işitmeden öldüğü için babam Ebu Cehil çok şanslıymış." dedi. Süheyl bin Amr ve yanındakiler de ezan bitene kadar kulaklarını tıkadılar. Mekke'de kalınan 3 gün boyunca umreler tamamlandı, kurbanlar kesildi, akrabalar birbirleriyle görüştü. Silahları bekleyen Müslümanlar umre yapanlarla yer değiştirip Kabe'yi tavaf ettiler. Daha sonra hep birlikte Medine'ye dönüldü.

0: evlat acısı. Hicretin 8. yılı içinde Allah Resulü'nün kızı Hazreti Zeynep ikinci bebeğini bekliyordu. Mekke'den Medine'ye giderken Hebbar adlı bir müşrik bu durumu öğrendi ve devesine gizlice sokularak onu mızrakla dürttü. Deve can acısıyla sıçrayınca Hazreti Zeynep onun üstünden fırlayıp yerdeki kayaların üstüne düştü. O sırada çocuğunu kaybetti ve aşırı derecede kan kaybetmeye başladı. Bu durumdan uzun süre kurtulamadı. Daha sonraki aylarda vefat ettiği zaman 31 yaşındaydı. Allah Resulü bir kez daha evlat acısıyla sarsıldı. Belindeki kuşağın Hazreti Zeynep'e iç gömleğe yapılmasını buyurduktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Kızı için uzun günler boyu gözyaşı döktü. Hazreti Zeynep'in vefatıyla kızı Ümame annesiz kalmıştı. Bu yüzden Allah Resulü bütün torunlarından çok onunla ilgilenir, onu kucaklayıp öper, sırtına bindirirdi. Ümame de dedesini çok seviyordu. Bir gün namazdayken onun sırtına çıktı. Peygamberimiz rükûya ve secdeye giderken Ümame'yi yavaşça bırakıyor, ayağa kalktığında onu tekrar sırtına alıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onu kucaklamışken Ümame altını ıslatmaya başladı. Odada bulunanlar hemen koşup Ümame'yi almaya çalıştılar. Peygamberimiz bırakın benim yavrumu işini tamamlasın deyip tebessüm etti ve torunuyla birlikte iyice ıslandı. Peygamberimiz bir başka gün kıymetli boncuklardan yapılmış bir gerdanlıkla gelip bunu en sevdiğim kişiye vereceğim dedi. Bu kişi önce Hazreti Ayşe zannedildi. Fakat Peygamberimiz küçük Ümamesini çağırarak kolyeyi onun boynuna geçirdi. Ben asla Müslüman olmam. Amr bin As, Halid bin Velid ve Osman bin Talha Kureyşliler içinde en saygın kişilerdi. Bunlardan Amr bin As, Arapların dört dahisinden biri kabul edilir. İçinden çıkılmaz gibi görünen bütün problemleri hallederdi. Amr bin As, hayatının en önemli olayını şöyle anlatıyordu. Ben İslam dinine çok düşman bir insandım. Bedir ve Uhud savaşlarında müşriklerin yanında çarpışmama rağmen Müslümanların eninde sonunda galip geleceklerine inanıyordum. Allah Resulü Hudeybiye anlaşmasını imzaladığında tamam işte olan oldu artık Muhammed'in Mekke'ye girmesine çok az kaldı diyerek İslamiyet'e iyice düşman kesildim. Kendi kendime Kureyşlilerin tamamı Müslüman olsa da ben asla olmam diyordum. O günlerde en çok istediğim şey Allah Resulü'nü öldürmekti. Hendek Savaşı'ndan döndüğümüzde yanıma Kureyşli zenginleri toplayıp Muhammed bütün kavimlere üstün gelecek gibi görünüyor. Bence en doğru hareket Habeş Meliki Necaşi'nin yanına sığınmaktır. Muhammed kavmimizi yenerse Necaşi'nin yanında olmak onun yanında olmaktan daha iyidir. Kureyşliler Muhammed'i yenerse hemen dönüp kavmimize geliriz dedim. Sözlerimi beğenip doğru görüş işte budur dediler. Amr bin As anlatmaya devam ediyor. Kısa bir süre sonra Habeşistan'a gittik. Necaşi bizi görünce çok sevindi ve hediye olarak getirdiğimiz derileri adamları arasında paylaştı. Meğer ki o sırada Allah Resulü'nün gönderdiği elçi hemen yanımızdaymış. İşi bitip salondan ayrılınca Necaşi'nin yanına sokularak "Hükümdarım, biraz önce çıkan adam en büyük düşmanımızın gönderdiği elçidir. Onu bize teslim et de hemen öldürelim." diye ricada bulundum. Necaşi bu sözleri duyduğunda burnumun üzerine öyle şiddetli bir yumruk attı ki kırıldı sandım. Burnumdan fışkıran kan elbisemi mahvetti. Eğer yer yarılsaydı o anda içine girmek isterdim. Demek sen Cebrail tarafından vahiy getirilen bir peygamberin elçisini öldürmek istiyorsun ha? Vallahi o elçiye bir zarar verseydiniz hiçbirinizi sağ bırakmazdım dedi.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

İnsanın içinde güzel ahlak olmalı. Kötü huylar insanın içinden çıkmalı. Hacı Bektaş-ı Veli.

0: Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Son zamanlarda eşler arasındaki anlaşmazlıklar, hatta boşanmanın temel sebebi eşlerin birbirine ilgisizliği ve sorumsuzluğu diye neticede. Şimdi bu gerçekten düşündürücü. Geçmişte tabii bir takım ekonomik sıkıntılar vardı. Ekonomik sıkıntılardan, gerçekten onunla uğraşmaktan belki eşler arasındaki bu gibi tartışmalara, birbirine azami derecede ilgiye çok önem verilmiyordu belki de. Yani geçmişteki sorun olarak görülen problem bugün için başka şekle dönüştü. Yani durumların, şartların, işlerin, yapıların, düzenin değişmesiyle bir takım yeni sorunlar da meydana geldi. Tabii o Batı toplumuyla bizim toplumu kıyasladığımızda bizdeki boşanma ekonomik seviyesi daha üst seviyelerde insanlarda boşanma daha fazla. Batı'da da alt seviyede olanlar daha fazla. Yani çok birbirine zıtlık var. O nedenle mesela bizde ekonomi seviyesi

ki arttıkça boşanma o nispette, hatta çalışan kadınlarda daha fazla. Orada da ekonomi seviyesi yükseldikçe boşanma daha azalıyor. Yani zıtlık var. Burada zannediyorum maddi bir feraha toplum kavuştukça problemlerin rengi değişti. Dolayısıyla ekonomik seviyesi iyi olan eşler çalışıyor, daha çok çalışıyor, daha çok kazanıyor. Ama buna mukabil birbirlerini daha az görüyorlar. Yani daha fazla işte, hatta çocuklarını hemen kreşe veriyorlar. Çalışmadan gözlerini açamıyorlar. Çalıştıkları halde, ekonomik durumla iyi oldukları halde demek mutlu olamıyorlar. Ve birbirle ilgilenemiyorlar. Bu sonuç çıkıyor. O zaman ilgilenme birbiriyle daha fazla

0: birbirine efendime söyleyeyim iletişimde kopukluk. İşte burada gerçekten biraz önce dediğimiz hoşgörü iletişimi yapılırsa burada birbirini efendim gerek hemhal olma dediğimiz sen ben değil de para kazanınca belli ekonomik seviye yükselince sen ben sen olurcasına birbirlerine yardım edercesine efendim çünkü geleneksel toplumdaki aile içindeki pozisyonlar, statüler, roller, görev tanımlarıyla bugünkü ekonomik yapıdaki kazanan anne babaların rol statüleri gerek hukukta yani cari olan hukukta gerek yapıda değişiklikler oldu. Yani biz bugün geleneksel toplum 30 yıl önceki kadına efendim çalışıyorsan çalış sen her şeyi yapacaksın dediğimiz zaman o zaman kadın diyor ben de çalışıyorum sen de çalışıyorsun. O zaman sen ben diyor. O zaman erkek burada görev tanımı biraz farklılık arz ediyor. O zaman ne yapacak? O da yardımcı olacak. Yani iş bölümü yapılmış olacak. Aslında tabii bu çatışmaların aslı buradan çıkıyor. Yani görev tanımların statülerden yeniden toplumsal tabakalaşmalar meydana geliyor. O halde beraber bir yere oturup o kendi arasında yeniden görev tanımları yapmak gerekiyor. Yani sen şunu yapacaksan ben de bunu yapacağım. Çünkü nihayetinde kadın dediğimiz varlık yani erkek varlığına ayrılan kadın daha naif, daha nazik ve zaten günlük rutin işleri, evin işleri, bulaşıktır, diğer ütüdür, çocuğa bakımdır, evin düzenidir, tertibidir. Bunlar gerçekten düşünüldüğünde tam bir estetik şekilde düşündüğünde epey bir zamanla alacak bir şey. Şimdi bunun üzerinde çok erkeğin gördüğü de ağır işi gördüğü zaman o zaman hakkıyla bu önceki işini yapamıyor. Erkekle de belki ilgilenemiyor. O zaman sıkıntı meydana geliyor. Birbirleriyle hakkıyla iletişimde de güçlük var. Birbirlerine sorumlulukta güçlük var. Birbirlerine önem vermede güçlük var. İşte bu çalışan aileler, özellikle çalışan ailelerde bunlar biraz daha kendilerine zaman ayırmalı. Yani bu zaman ayırma, efendim bir bugün modern toplumda dışarı çıkarım da yemek yedirim şeklinde değil bu. Yani bunu gerekirse evde de iş bölümü yaparak efendime söyleyeyim beraber sohbet etme mesela. Sohbet etme, kitap okuma efendime söyleyeyim bir mevzuyu konuşabilme. Belki bir eşler arasında çok mevzular birebir tartışma olmayabilir ama ortak şeyler bulma, konular bulma. Bunu sürekli canlı tutma. İşte tabii bunun için Türk erkek yapısı da alışılmış bir kültür var. O da istiyor ki kadın ne kadar çalışsa da evde yemeğim hazır olsun. İşte bana her an gittiğim zaman ayağımı uzatayım. Televizyon kumanda bende olsun gibi alışkanlıklar da var. Bu alışkanlıklara kurtulmak da zor değil. Ama yaşadığımız toplumda o alışkanlıklarından kurtulmaz da sırf belli vazifeleri kadına verirsek bu manada geçimsizlikler, birbirine karşılaşmalar olur ve nihayetinde bu kişileri boşanmaya kadar götürür. İşte buna dikkat etmek, yeni alternatifler üretmek lazım diye düşünüyorum.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Bir Muharrem Hicri Yeni Yıl hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kavmini uyarması ve Allah'a teslimiyeti.
1: Gerçekten İbrahim'i Allah'a itaat eden, onu belirleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önder idi. O müşriklerden de değildi. Onun nimetlerine şükrediciydi. Allah onu peygamber seçti ve doğru yola iletti. Biz ona dünyada bir güzellik verdik. Elbette o ahirette de iyilerdendir. İbrahim'i de gönderdik. Hani o kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin, onun emrine uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz ancak Allah'ı bırakıp bir takım putlara, heykellere tapıyorsunuz. Onlara bağlılık gösterileri yapıyorsunuz. Bunun için de bir takım yalan ve bahaneler uyduruyorsunuz. Şüphesiz Allah'tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. O halde rızkı Allah katında arayın. İbadet ve itaatle ancak ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz ancak ona döndürüleceksiniz. Bir uydurma olarak Allah'tan başka ilahlar mı istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir? Dedi. İbrahim de kehanet yapıyormuş gibi yıldızlara bir göz attı da ben hakikaten hastayım dedi. Derhal onun yanından çıkıp uzaklaştılar. O da gizlice onların put olan ilahlarına varıp hani yemekleri yemiyor musunuz? Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz deyip üzerlerine yürüdü. Onlara elindeki balta ile tüm kuvvetiyle vurup kırdı. Derken kavmi gelip durumu görünce koşarak onun önüne geçtiler, neden kırdığını sordular. İbrahim, kendi ellerinizle yonttuğunuz, meydanlara diktiğiniz, kendilerini korumaktan aciz şeylere mi tapıyorsunuz? Dedi. Kavminin İbrahim'e cevabı, onu öldürün veya onu yakın demelerinden başka bir şey olmadı. Kavmi onu ateşe atınca Allah da onu ateşten koruyup kurtardı. Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. Biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selametle ol dedik. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık. İbrahim kavmine dedi ki, siz dünya hayatında aranızda sevgi ve dostluk olsun diye Allah'ı bırakıp bir takım heykel, putlar edindiniz. Putların ve putlaştırdıklarınızın etrafında birleşip sevgi ve dostluk kurdunuz. Oysa sonra kıyamet gününde küfürle birbirinizden uzaklaşacak, putlara saygı ve tapınmada önderlik edenler ve onlara tabi olanlar birbirinize lanet edeceksiniz. Artık sizin barınağınız ateştir. Sizin için yardımcılar da yoktur.
0: Bir haberimiz var.

andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

Ve an Ebu Hüreyre radıyallahu anhu kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den de şu hadis var. Efdalu siyamı ba'de Ramazan şehrullahil muharram ve efdalu salati ba'del farida salatul leyl. Revahu Müslim'in rahmetullahi aleyh. İmam Müslim rahmetullahi aleyh sahihinde rivayet etmiş Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. En faziletlisi. Muharrem haram aylardandır biliyorsunuz. Senenin birinci ayıdır. Zilhicce'den sonra gelir. Haç'tan sonraki ilk aydır. Sene onunla başlıyor. Takvim sonradan çıkmıştır ama Haç'tan sonraki ay olarak bilelim. Efendim o ayda oruç tutmak çok faziletlidir. Muharrem'in biliyorsunuz 9'unda 10'unda veya 10'unda 11'inde aşure orucu tutmak var. Başında, ortasında, sonunda da tutmak olabilir. Bunları kendim söylüyorum. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur diyor Efendimiz. Sözü bu kadar. Ben izahsa dediğinde öteki sözleri söylüyorum. Ve efdalu salati ba'del farida, farz namazlardan sonra en faziletli namaz da salatül leyl, geceliğin kılınan namazdır. Gece kalkıyorsun, uykunu veriyorsun, ışık yok, kimse görmüyor, gösteriş yok. Efendim, kendi başına Mevlan ile onun huzurunda dertleşiyorsun, yalvarıyorsun, tevbe istiğfar ediyorsun, gözyaşı döküyorsun, namaz kılıyorsun. Geceliğin kılınan bu iki rekat namaz dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır kıymetini bilene. Çocuğa çikolatayı mı vereyim, şu zümrütümü vereyim desen, çikolatayı alır, zümrütü ne yapacağım der. Çünkü çocuk bilmiyor. Kıymetini bilene geceliğin kılınan iki rekat namaz şu dünyadan ve şu dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Hatta Rabi Bey'deki iskeleli evlerden bile. Bunu da ben söylüyorum, hadiste yok Rabi Bey filan. Yani hepimiz beğeniyoruz ya. Böyle sahil, deniz kenarı, vay be, aman ya diye ağzımızın suyu akıyor. Onların hepsinden, Brisbane'ın hepsinden, Avustralya'nın hepsinden, kıtaların hepsinden, dünyanın hepsinden, dünyanın içindeki bütün mücevherattan, toprağın altından...

üstünden ne varsa kıymetli şeyler hepsinden daha hayırlı geceleyin kılınan iki rekat namaz. Vay be! Neler kaçırıyormuş millet meğerse. O namazı kılmayınca çok şeyler kaçıyor elden tabii.

0: bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu hafta da yeni bir konu ve yeni bir
3: sorularına cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: En önemlisi bizim için kader, Allah'ın takdiri. O ne dilerse onu takdir edecek tabii. Dua ederiz. Allah bize hayırları mukadder eylesin, hayırlar yazsın alın yazımıza, kaderimize diye dua ederiz. Ama bizim için önemli olan, artık yeni bir ay başlıyor, yeni bir yıl başlıyor, yeni yılbaşı, neler yapabiliriz onu hatırlatmak. Efendim, bir kere yeni bir ay başlanınca ne yapalım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesi, bir insan yeni bir ayda başında, ortasında, sonunda oruç tutarsa bütün ayı oruçlu geçirmiş gibi olur. Evet, bu bir genel kaidenin aksetmesi oruca. Genel kaide nedir? Allah bir iyiliği 10 misli ile değerlendiriyor. Daha da fazla olabiliyor. 3 gün oruç tutarsa 10 misli 30 gün eder. Demek ki en aşağı efendim 10 misli mükafatla bile, aşağı mükafat olan 10 misliyle bile mükafatlandırsa hakikaten bir ay oruç tutmuş gibi olacağını rakamlar da gösteriyor. Peygamber Efendimiz de buyurmuş. O halde biz de bu yeni yılı oruçla karşılayalım sevgili kardeşlerim. İlk hatırlatacağım ibadet, sevap kazanma kapısı, vesilesi, efendim aracı, vasıtası bu. Bakalım, Ramazan'da tutmuştuk orucu, sevmiştik. Arada biraz şimdi oruç tutmaya tutmaya efendim oruca hasret kaldık diyelim, özledik diyelim. Oruç tutalım ve Allahu Teala Hazretlerine dua edelim. Ya Rabbi, ben bu yeni yıla kendi nefsimi oruçla efendim itaate zorlayarak, bazı şeyleri yapmamaya zorlayarak, sevdiğim bir ibadetle açıyorum, başlatıyorum. Sen bu yeni yılımı ve bundan sonraki mütebaki bütün ömrümü böyle günahlardan uzak, günahlardan sakınarak, sevdiğin vecih üzere iyi bir Müslüman olarak, kamil bir Müslüman olarak geçirmeyi nasip et ya Rabbi diye efendim bir kere oruçla başlayalım. Bu önemli bir şey. Efendim, oruç tutarsak Muharrem'in ortasında da oruç tutarız, sonunda da oruç tutarız. Böylece bu ayın oruçla geçilmesini, tamamının oruçlu olmasını sağlamış oluruz.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Haç suresi 1 ila 38. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Haç suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 78 ayettir. Bir görüşe göre 52 ila 55. ayetler Mekke ile Medine arasında inmiştir. Adını 27. ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Gerçekten kıyamet saatinin sarsıntısı çok büyük, dehşetli bir şeydir. Onu gördüğünüz gün her emzikli emzirdiğini unutup terk eder, her gebe kadın yükünü düşürür. Sen insanları sarhoşmuş gibi görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Kimi insanlar da bilmeden Allah hakkında tartışır ve bu hususta azgın şeytan ve benzerlerine uyar. O şeytanın hakkında yazılmıştır ki, kim kendisini dost edinirse kesinlikle onu saptırır ve o kimseyi cehennemin alevli ateşine iletir. Ey insanlar! Şayet öldükten sonra dirilmekten şüphe etmekteyseniz, ilk yaratılışınızı hatırlayın. Kesinlikle bilin ki biz, sizi ilk önce karışmış, çeşitli renk topraktan, insan olarak yarattıktan sonra, sırasıyla onun içinden çıkan nutfe, aşılanmış yumurta, zigot halinden sonra bir alaka, sonra azaları belirli belirsiz küçük bir et parçasından, bir mudgadan yarattık ki size ne olduğunuzu ve kudretimizi açıklayalım. Rahimlerde dilediğimizi belirtilmiş bir vakte kadar durduruyoruz. Sonra sizi bir bebek halinde çıkarıyoruz. Derken, olgunluğa erişmeniz için sizi büyütüyoruz. İçinizden kimi erken öldürülüyor, kimi de daha önce bazı şeyleri bilirken, sonra artık çocuk gibi hiçbir şey bilmez hale gelmesi için erzeli ömre, ömrün en kötü devrine itiliyor. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiften nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir. Ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri o diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan da yine odur. Elbet o kıyamet saati gelecektir. Onun geleceğinde şüphe yoktur. Şüphesiz ki Allah o gün kabirlerde olan kimseleri diriltecektir. Buna rağmen insanlardan kimi ne bir yol göstereni ne de aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın bilgisizce insanları Allah yolundan saptırmak için kibirle yanını bükerek, kasılıp böbürlenerek Allah hakkında tartışır. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Kıyamet günü de ona cehennemin can yakıcı azabını tattıracağız. O vakit kendisine, işte bu senin kendi yaptığın günahların yüzündendir. Yoksa Allah kullara zulmedici değildir denilecektir. Kimi insanlar da dinin bütününe inanmadığı halde yalnız bir kenarından tutup kendi çıkarı için Allah'a ibadet eder. Kendisine bir hayır dokunursa gönlü bununla rahatlar. Eğer ona hastalık, fakirlik gibi bir kötülük dokunursa yüzüstü dönüverir. Allah'tan şikayete başlar ve dinden bile döner. O dünyada ve ahirette ziyana uğramıştır. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. O Allah'ı bırakır da kendisine ne zarar ne de fayda veren şeylere gidip dert yanıp yalvarır ve şikayet eder. İşte bu sapıklığın, haktan uzaklaşmışlığın ta kendisidir. O böylece kendisine zararı faydasından daha yakın olana yalvarır, tapar. O ne kötü yardımcı ve ne kötü dosttur. Şüphesiz ki Allah iman edip de salih ameller işleyenleri alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Elbette Allah istediğini yapar. Kim Allah'ın o peygamberine dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini sanıyorsa ve yardımı görünce öfkeleniyorsa her çareye başvursun. Öfkesinden semaya bir sebep, alet, araç bulup uzansın. Sonra onun vahiy ve yardımını kesmeye çalışsın da hele bir baksın onun tuzağı, öfkelenmekte olduğu şeyi hiç giderebilecek mi? İşte biz onu, Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah kullarının niyet ve amellerine göre dilediğini doğru yola iletir. Şüphesiz o iman edip Müslüman olanlarla o Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a eş tanıyanlar var ya, Allah kıyamet günü bunların arasını mutlaka ayıracak. Haklarında layık olan hükmünü verecektir. Çünkü Allah her şeye şahittir. Görmüyor musun ki göklerdekiler, yerdekiler, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu şüphesiz bizzat Allah'a secde ediyor. İnsanlardan birçoğunun da üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi hor alçaltırsa artık onu yükseltecek yoktur. Şüphe yok ki Allah ne dilerse onu yapar. Bunlar Rableri ve onun dini hakkında çekişen iki hasımdır. Bunlardan inkar edenler için ateşten elbiseler biçilmiştir. Bu kimselerin başlarının üstünden kaynar su dökülecektir. Öyle ki onunla karınlarının içindeki her şey ve hatta derileri bile eritilir. Bir de onlara demirden topuzlar vardır. Ne zaman o ıstıraptan dolayı oradan çıkmak isteseler, oraya geri çevrilirler ve tadın yangın azabını denilir. Şüphesiz ki Allah, iman edip salih amellerde bulunanları alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Orada elbiseleri de ipektir. Onlar dünyada sözün en güzeli olan tevhid kelimesine eriştirilmişler ve çok övülmeye layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. Gerek küfre sapanlar, gerekse Allah'ın yolundan ve yerli olsun, misafir olsun, bütün mümin insanları ziyarette eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan insanları alıkoymakta olanlar bilmeli ki, kim orada zulümle yanlış yola sapmak isterse, ona pek acıklı bir azap tattıracağız. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır. Size ayetlerde okunanlar dışında kalan hayvanlar sizin için helal kılındı. Artık

0: murdardan, pislikten, evsan, put ve putlaşanlardan ve yalan sözden kaçının. Allah'ı birleyip ona yönelin ve ona ortak koşmayanlar olarak bu yasaklardan kaçının. Bilesiniz ki Allah'a ortak koşan kimse sanki gökten savrulup düşmüş de kuşların didikleyip kapıştığı veya rüzgarların uzak bir yere sürükleyip götürdüğü kimseye benzer. Bu böyledir. Kim Allah'ın dininin alametlerine, hükümlerine saygı gösterirse, gerçekten bu, kalplerin takvasından, Allah'a saygısından ve karşı gelmekten sakınmasındandır. O alametlerden olan kurbanlık hayvanlardan, belli bir zamana kadar süt ve yünlerinde sizin için menfaatler vardır. Sonra kurbanlık olarak varacakları yer, Beyt-i Atik Kâbe'dir. Biz, her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken, üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken, üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Şüphesiz ki Allah iman edenleri inkarcılara karşı savunur. Çünkü Allah hiçbir haini ve hiçbir nankörü sevmez. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Hac Suresi 1-38. Ayetlerini dinlediniz.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Allah'ım, senden işte sebat, doğrulukta azimet isterim. Senden nimetine şükretmekte, ibadetini iyi yapmakta yardımını dilerim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp dilerim. Hakkımda bildiklerinin şerrinden sana sığınırım. Hakkımda bildiklerinin hayırlısını senden dilerim. Hakkımda bildiğin günahlarım için senden bağışlanma dilerim. Şüphesiz sen gizli olanları en iyi

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Hicri 1448 yılı yaklaşıyor. Yeni manevi yıl için yenilenme vakti. 1448 Hicri yılın başlamasına sayılı günler kala Müslümanlar yeni bir manevi yılın heyecanını yaşıyor. Hicri kameri takvime göre yeni yılın 15 Haziran pazartesi günü akşam ezanıyla başlayacağı, 1 Muharrem 1448'in ise 16 Haziran salı gününe denk geleceği bildirildi. İslam dünyasında ibadet vakitlerinin belirlenmesinde esas alınan Hicri takvim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul ediyor. Yeni Hicri yılın yaklaşmasıyla birlikte bu dönem sadece bir takvim değişikliği değil, aynı zamanda muhasebe ve yenilenme fırsatı olarak değerlendiriliyor. Hicretin taşıdığı değişim ve dönüşüm ruhundan hareketle bireylerin ibadet hayatı, kişisel gelişim, aile ilişkileri ve sosyal sorumluluklar konusunda yeni hedefler belirlemesi gerektiği de ifade edilmekte. Yoğun yaşam temposu içinde zamanın bilinçli kullanılmasının önemine dikkat çekilirken, günlük, haftalık ve yıllık planlamaların hem manevi hem de kişisel gelişime katkı sağladığı belirtiliyor. Kur'an-ı Kerim'de zamanın önemine sıkça vurgu yapıldığı, Peygamber Efendimiz'in de vaktin verimli değerlendirilmesini tavsiye ettiği hatırlatılmakta. Buna göre ibadet, çalışma, iyilik ve tefekkür için düzenli vakit ayırmanın dengeli bir hayatın temel unsurlarından biri olduğu aktarılıyor. Doğuş, Elazığ, İşrak ibadeti buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel

Çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Server Yayınları'ndan kapsamlı bir eser, Cuma Sohbetleri Külliyatı. Server Yayınları, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Gürşen'in Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri'ni okuyucularıyla buluşturdu. 12 ciltten oluşan bu kıymetli eser, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlendi. 1. cilt Muharrem, 2. cilt Safer ayı sohbetlerini içerirken, böylece her ay bir cilt okunarak yıl boyunca düzenli ve verimli bir okuma programı uygulanabilmekte. Cuma sohbetlerinin neşredildiği her bir ciltte Hicri takvimdeki ayların faziletlerine ve o ayda yapılabilecek ibadetlere yönelik tavsiyeler de yer alıyor. Eserle ilgili ayrıntılı bilgi Server Yayınları web adresinde yer alıyor. Kuraklığı erken tespit önlemi. Türkiye'de tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan kuraklık takip sistemleri bazı bölgelerde dikkatli olunması gerektiğine işaret etti. Mayıs ayı Birleşik Kuraklık Endeksi sonuçlarına göre ülke genelinde alanların %4,66'sı uyarı, %2,61 ise alarm kategorisinde. Risklerin sezon başında tespit edilmesinin üreticilere önlem alma fırsatı sunduğu vurgulanıyor. Son veriler özellikle Kars, Erzurum, Kastamonu, Sinop ve çevresindeki bazı ilçelerde kuraklık baskısının arttığını gösterdi. En yüksek alarm oranı %91 ile Kars'ın Akyaka ilçesinde kaydedilirken Kastamonu'nun Hanönü ilçesi %80 ve Erzurum'un Karayazı ilçesi %69 oranıyla dikkat çekti. Yaz dönemindeki yağışlar ve doğru sulama uygulamalarının risklerin azaltılmasında belirleyici olacağı ifade edildi. Haritalarda öne çıkan bir diğer bölge ise Konya Aksaray Havzası. Türkiye'nin tahıl üretiminde önemli paya sahip bölgede geniş uyarı alanları görülürken kontrollü su kullanımı ve modern sulama tekniklerinin önemine dikkat çekiliyor. Batı Karadeniz'de Kastamonu, Bartın ve Sinop çevresinde görülen kuraklık işaretleri ise iklimin etkilerinin farklı bölgelerde de hissedildiğini ortaya koyuyor. Bölgede önümüzdeki dönemde alınacak yağışların mevcut riskleri hafifletebileceği değerlendiriliyor. Uydu destekli kuraklık izleme sistemleriyle risklerin haftalar öncesinden belirlenebildiği belirtildi. Türkiye'nin su ayak izi belirleniyor. Yürütülen çalışmalarla ülkede mavi, yeşil ve gri güncel su ayak izi miktarlarının ortaya konulması ve su kaynaklarının verimli kullanılmasıyla su ayak izinin azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda Sakarya, Susurlu, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, Büyük Menderes, Aras, Çoruh ve Gediz havzaları için su ayak izi değerleri hesaplandı. Yeşilırmak, Meriç Ergene, Antalya, Batı Karadeniz'de Doğu Karadeniz, Kızılırmak ve Marmara havzaları için de hesaplamalar devam ediyor. Su tüketimi ve su kirliliğine bağlı olarak tatlı su kaynakları üzerinde oluşan baskının göstergesi olan su ayak izi, mavi, yeşil ve gri su ayak izi olmak üzere 3 bileşen olarak inceleniyor. Çalışmanın sonuçlarına göre Sakarya ve Susurlu havzalarında yüksek kirlilik yükü gri su ayak izini kritik seviyelere taşırken, Kuzey Ege'de yaygın açık kanal sulama sistemleri ve yoğun tarımsal faaliyetler yeşil ve mavi su ayak izini öne çıkardı. Batı Akdeniz havzasında çevresel hedefi aşan ağır metallerin, genel kimyasal, fizikokimyasal parametrelerin, belirli ve öncelikli kirleticilerin ölçüm değerleri gri su ayak izini öne çıkardı. Büyük Menderes havzasında nüfus artışı, tekstil, sanayi ve pamuk tarımı nedeniyle gri ve mavi su ayak izi oluştu. Müzik
Sınavlar yaklaşırken eğitimciler adaylara son tavsiyeleri paylaştı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 1 milyon dolayında adayın katılımıyla bu cumartesi günü gerçekleştirilecek. Öğrenciler

0: Ağır tempolu, gece geç saatlere uzayan, bedeni ve zihni tüketen çalışmalardan kaçınmalı. Kısa tekrarlar, deneme analizleri, hafif soru çözümleri ve eksik görülen birkaç başlığa odaklanmak daha sağlıklı. Öte yandan kısa yürüyüşler, hafif egzersizler, düzenli uyku, ekran süresini azaltmak ve sosyal medya kıyaslamalarından uzak durmak öğrencinin zihinsel enerjisini korur. Daha enerjik olayım düşüncesiyle bedeni zorlayacak yemek tercihleri yapılmamalı. Öte yandan yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin katılacağı yükseköğretim kurumları sınavına da 10 gün kaldı. Eğitim uzmanları son günlerin verimli ve dengeli geçirilmesinin sınav performansına doğrudan etki edeceğini söyledi ve bol soru çözün, yeni konu öğrenmeyin tavsiyesinde bulundu. Ayrıca diğer öneriler şöyle. Her öğrencinin öğrenme süreci farklıdır. Son günlerde sosyal medya kullanımını sınırlandırmak zihinsel olarak daha sakin kalmaya yardımcı olacaktır. Sınav giriş belgesi, kimlik kartı ve sınav sabahı için ulaşım planı önceden hazırlanmalı. Adaylar sınava girecekleri yeri önceden görmeli. Son dakika telaşı sınav öncesinde gereksiz enerji kaybına neden olur. Bu sınav uzun bir emeğin sonucu. Son günlerde yapılacak en doğru şey bugüne kadar öğrenilenlere güvenmek ve sakin kalmak. Adaylar kendilerine inanmalı. Başarı sadece bilgiyle değil, doğru psikolojiyle de bağlantılı. Sınav günü yapılamayan sorulara değil, öncelikle yapabileceğiniz sorulara odaklanmalısınız. Klima kullanırken dikkat, yaz aylarında klima serinlik sağlasa da yanlış kullanım kas sorunlarını tetikleyebiliyor. Boyun tutulması, sırt ağrısı ve kas spazmları en sık karşılaşılan yakınmalar arasında. Basit önlemlerle bu riskleri büyük ölçüde azaltmak mümkün. Sıcak havadan korunmak için kullanılan klimalar yaşam konforunu artırıyor. Ancak uzun süre doğrudan soğuk hava akımına maruz kalmak kaslarda gerginlik ve spazmlara yol açabilir. Özellikle masa başında çalışanlar ve araç kullanıcıları bu duruma daha hassas. Doktor Burcu Ateşdemiroğlu, kas dokusu sıcaklık değişkenliklerine duyarlıdır. Özellikle klima havasının uzun süre doğrudan boyun, omuz veya sırt bölgesine gelmesi, bölgesel kaslarda istemsiz kasılmalara neden olabilir. Soğuğa bağlı olarak kas liflerinde gerginlik artarken bölgedeki kan akımı da azalabilir. Bunun sonucunda ağrı, hareket kısıtlılığı ve tutulma hissi ortaya çıkar. Bu durum özellikle masa başında çalışanlarda, araç kullananlarda ve gece boyunca klimaya maruz kalanlarda daha sık görülür, dedi. Demiroğlu, halk arasında klima çarpması olarak adlandırılan durumun tıbbi olarak belirli bir hastalığı ifade etmediğini, genellikle soğuk hava akımına maruz kalma sonrasında gelişen kas spazmı, boyun tutulması, baş ağrısı veya sırt ağrısı gibi belirtiler için kullanılan bir tanım olduğunu söyleyerek, belirtilerin çoğu zaman birkaç gün içinde düzelmekle birlikte şiddetli ağrı veya hareket kısıtlılığı gelişmesi halinde hekim değerlendirmesi gerekebileceğini kaydetti. Klima hava akımını doğrudan vücuda yönlendirmemeli. İç ortam sıcaklığı ile dış ortam sıcaklığı arasında aşırı fark oluşturulmamalı. Klima sıcaklığı genellikle 22 ila 24 derece aralığında tutulmalı. Uzun süre aynı pozisyonda çalışılıyorsa düzenli aralar verilmeli. Boyun ve omuz bölgesini destekleyen uygun oturma pozisyonları tercih edilmeli. Gece uyurken klima hava akımının doğrudan yatak üzerine gelmemesine dikkat edilmeli.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre ülke geneli parçalı, çok bulutlu, bazı kesimlerde ise yağışlar var. Bu noktalar Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van ve Hakkari çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Yağışların Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 29, Çanakkale 31, Denizli 34, İzmir 32, Antalya ve Hatay 28, Adana 31, Ankara ve Eskişehir 29, Bolu ve Kastamonu 27, Samsun 26, Rize ve Trabzon 24, Erzurum 25, Malatya 32 ve Şanlıurfa 36 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 42, Medine 38, Lefkoşa parçalı bulutlu 27, Aşgabat 35, Bağdat 42, Bakü 28, Moskova hafif yağmurlu 33, Taşkent 36 ve Saraybosna parçalı bulutlu 19 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Temotu yolunda Hendek-Gümüşova Kavşağı kesiminde, Tarsus-Adana Gaziantep Otoyolu'nda Tarsus-Batı gişelerinde Mersin-Adana yolunda, Büyünye-Fatsa-Çanakkale-Çan, Zonguldak-Bartın-Bingöl-Karlova güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 46.15, 1 avro 53.35 Türk lirası, altının gramı ise 6.065 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Saat Afiyet programımızda sirkadiyen beslenme üzerine konuşulacak. 16.15'te konuklarıyla kahve molası, 17.05'te Kur'an'da huzur kavramının konuşulacağı İçteki Huzur programımız, akşam kuşağında saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat İlmi programlarımız yayına gelecek. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çiz etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Tell me about Islam. Are you ready to learn about Islam? The religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation. Don't miss Tell Me About Islam. To learn about and understand Islam, God, and what He has sent and wants from us. Tell Me About Islam every day at 3:45 a.m. and 8:15 p.m. on your radio at Accra.

sahip olduğumuz zaman içinde bulunduğumuz zamandır. Ama bir de tabii istikbal, önümüzdeki zaman var. İstikbal bizim için avantajlıdır. Çünkü istikbali düşünüp planlama yapmamız mümkün. Çeşitli planlar, projeler, stratejiler, taktikler, efendim niyetler, projeler hazırlamak mümkün. İslam'da yapılmamış olsa bile iyi şeyleri düşünmenin, planlamanın, efendim temenni etmenin, niyet etmenin sevabı var. Onun için istikbale ait böyle ön çalışmalar yapmamız lazım ve yapmak için de fırsat var elimizde. Çünkü

henüz o zaman gelmemiştir, gelecektir. Bunların için anlatıyorum sevgili dinleyiciler. Bunlar tabii çok önemli bilgiler. Zamanı iyi kullanmak Müslümanın önemli bir vazifesidir. Zamanla ilişkisi Müslümanın çok önemlidir. Hepimizin kolunda saat var ama dakikaları var, saniyeleri var. Saatlere, dakikalara, saniyelere, günlere önem vermezsek bu saatin kıymeti yok. Yani dakikalar bile, saniyeler bile kıymetlidir. Bir saniyenin bile boş geçmemesi lazımdır.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim.
1: Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğmiş kullar eyle. Neslimizden de sana boyun eğmiş bir topluluk kıl. Hac ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı bize göster. Şüphesiz tövbeleri kabul eden Tevvab, sonsuz merhamet sahibi Rahim sensin.
0: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: İnsanların kimisi de ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru der.
0: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

0: Allah hiç kimseye kaldırabileceğinden fazla bir şey yüklemez. Onun kazandığı iyilik kendi lehine, kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi hesaba çekme. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
1: Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lana min ledunke rahmeh. İnneke entel vehhab.

Allah'ın indirdiği kitaba hakkıyla vakıf olanlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi doğru yoldan saptırma ve kendi katından bize bir rahmet ver. Çünkü bolca veren Vehhab sensin. Ey Rabbimiz, sen gerçekleşeceğinde hiçbir şüphe bulunmayan bir günde hesaba çekmek için bütün insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.

0: Sebe.
1: Habibim, de ki, ey bütün hakimiyetin sahibi olan Allah'ım, sen hakimiyeti dilediğine verirsin, hakimiyeti dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini de zelil kılarsın. Nimet sadece senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüze yedirirsin, gündüzü de geceye yedirirsin. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin.
0: Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebe'ne'r-rasûle fektubnâ ma'aş-şâhidîn.
1: İsa'nın havarileri, Rabbimiz, indirdiğin İncil'e iman ettik. Peygamber İsa'ya tabi olduk. Bizi peygamberlerin doğruluğuna şahitlik edenlerle birlikte yaz, dediler.

0: أتتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
1: Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Yoksa siz kafirlerle birlikte sizi de cezalandırması için Allah'a aleyhinizde açık ve kesin bir delil vermek mi istiyorsunuz?
0: قُلْ

0: إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: Habibim, de ki, şüphesiz Rabbim beni dosdoğru yola iletmiştir. Bu yol çok sağlam bir dindir. Tevhide bağlı olan İbrahim'in dinidir. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. Habibim, de ki, namazım, hac ve kurban dahil bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana bu emredilmiştir ve ben Müslümanların ilkiyim.
0: قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
1: Musa, kardeşi Harun'a rağmen kavminin buzağı heykeli yapıp tapmasına öfkelendi. Sakinleşince de, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi.
0: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
1: Ey Rabbimiz, bizi koruyup kollayan sensin. Bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bağışlayanların en hayırlısı sensin.
0: وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدَنَا اِلَيْكَ.
1: Bu dünyada da, ahirette de bize güzellik nasip et. Çünkü biz sana yöneldik.
0: فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
1: Musa'ya hakkıyla inananlar dedi ki, biz sadece Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu için sınama aracı kılma.

0: والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: Yusuf Rabbine şöyle dua etti. Rabbim, sen bana bir nebze iktidar verdin. Söz ve hadiselerin teviline dair bir şeyler öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen dünya ve ahirette benim koruyup kollayanımsın. Benim canım

0: mı Müslüman olarak al ve beni salihlere kavuştur.
1: Rabbena innaka ta'lemu ma nukhfi ve ma nu'lin ve ma yakhfa ala Allah min şey'in fil ardı ve la fis sema. Elhamdülillahi allazi vehebe li alel kibri İsmail ve İshak. İnne rabbi lesemi'ud du'a. Rabbi ce'alni mukîmes salati ve min zürriyeti. Rabbena ve teqabbel du'a. Rabbena ğfir li ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekûmul hisâb.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Rabbimiz, sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zaten yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Kocamışken bana İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı çok iyi işitendir. Rabbim, beni namazı kılan bir kul eyle. Zürriyetimden de namaz kılanlar eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, anne babamı ve müminleri bağışla.
1: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
0: Habibim, de ki, Rabbim, beni yerleştireceğin yere samimi bir şekilde yerleştir. Beni çıkaracağın yerden de samimi bir şekilde çıkar ve bana senin katından destekleyici bir kudret nasip eyle.
1: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
0: Allah Firavun'u uyarmakla görevlendirince Musa dedi ki, Rabbim, benim içimi ferahlat, işimi bana kolay kıl, dilimin bağını çöz ki söylediklerimi kolayca anlasınlar.
1: Rabbi felâ tecealnî fil kavmi zâlimîn.
0: Habibim, de ki, ey Rabbim, helak edeceğin zaman beni sana ortak koşan bu zalim kavim içerisinde bulundurma.
1: قالوا ربنا غلبت علينا

Ahirette günahları sevaplarından ağır gelenler diyecekler ki, ey Rabbimiz, heva ve heveslerimiz bize baskın geldi ve bu yüzden biz sapkınlar topluluğu olduk. Ey Rabbimiz, bizi bu azaptan çıkar. Eğer tekrar sapkınlığa dönersek, o takdirde biz kesinlikle zalim kimseler oluruz.

0: Günahları sevaplarından ağır gelenlere Allah diyecek ki, gerçek şu ki siz dünyada keyif çatarken kullarımdan bir kısmı, ey Rabbimiz, biz sana iman ettik. Sen de bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyordu.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Habibim, dua edip de ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
1: وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

0: Yama.
1: Rahman'ın kulları yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip giden kimselerdir. Onlar ki geceyi Rableri için secdeye kapanmış ve kıyama durmuş bir halde geçirirler.
0: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا

0: Bizden ve nesillerimizden bize göz aydınlığı olacak kimseler bağışla ve bizi müttakilere önder yap derler. İşte onlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar. Onlar orada kalıcıdırlar. Orası ne güzel konaklama ve ikamet yeridir. Habibim, müşriklere de ki, eğer Allah tarafından size yapılmış bir davet olmasaydı, Rabbim sizin verdiğiniz cevabı aldırmazdı. Ne var ki siz hakkı yalanladınız. Bu durumda sizin için azap kaçınılmaz olacaktır.
1: Rabbi hebli hukmen ve elhiqni bis salihin ve ceallî lisâne sıdkın fil âhirîn. وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ
0: İbrahim, Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihlere kavuştur. Sonraki nesiller arasında benim için saygın bir hatıra bırak. Beni nimetlerle dolu cennetin varislerinden kıl.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبَعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ
0: İbrahim, Rabbine şöyle dua etti. Kulların diriltilecekleri günde beni zelil etme. Habibim, işte kulların hesaba çekildiği bugün, malın da, evladın da hiç kimseye fayda vermediği gündür. Ancak temiz bir kalple Allah'a varan kimsenin samimiyeti kişiye fayda verir.
1: Rabbi hebli minas salihin.
0: İbrahim, Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana salihlerden olan bir evlat bağışla.
1: Rabbi gfirli ve li valideyye ve limen dekhal beytiye mu'minen ve lil mu'minine vel mu'minat. وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا تَبَارًا
0: Nuh, Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, beni, ana babamı, mümin olarak benim evime girenleri, mümin erkeklerle mümin kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak hüsranını ve helakını artır.

0: الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.

0: RM 1448 geliyor.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

Ayetlerle Perşembe günü duaları. Bir muhabbet.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Hicri 1448 yılı yaklaşıyor. Yeni manevi yıl için yenilenme vakti. 1448 Hicri yılın başlamasına sayılı günler kala Müslümanlar yeni bir manevi yılın heyecanını yaşıyor. Hicri kameri takvime göre yeni yılın 15 Haziran pazartesi günü akşam ezanıyla başlayacağı, 1 Muharrem 1448'in ise 16 Haziran salı gününe denk geleceği bildirildi. İslam dünyasında ibadet vakitlerinin belirlenmesinde esas alınan Hicri takvim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul ediyor. Yeni Hicri yılın yaklaşmasıyla birlikte bu dönem sadece bir takvim değişikliği değil, aynı zamanda muhasebe ve yenilenme fırsatı olarak değerlendiriliyor. Hicretin taşıdığı değişim ve dönüşüm ruhundan hareketle bireylerin ibadet hayatı, kişisel gelişim, aile ilişkileri ve sosyal sorumluluklar konusunda yeni hedefler belirlemesi gerektiği de ifade edilmekte. Yoğun yaşam temposu içinde zamanın bilinçli kullanılmasının önemine dikkat çekilirken, günlük, haftalık ve yıllık planlamaların hem manevi hem de kişisel gelişime katkı sağladığı belirtiliyor. Kur'an-ı Kerim'de zamanın önemine sıkça vurgu yapıldığı, Peygamber Efendimiz'in de vaktin verimli değerlendirilmesini tavsiye ettiği hatırlatılmakta. Buna göre ibadet, çalışma, iyilik ve tefekkür için düzenli vakit ayırmanın dengeli bir hayatın temel unsurlarından biri olduğu aktarılıyor. Kuraklığı erken tespit önlemi. Türkiye'de tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan kuraklık takip sistemleri bazı bölgelerde dikkatli olunması gerektiğine işaret etti. Mayıs ayı Birleşik Kuraklık Endeksi sonuçlarına göre ülke genelinde alanların %4,66'sı uyarı, %2,61'i ise alarm kategorisinde. Risklerin sezon başında tespit edilmesinin üreticilere önlem alma fırsatı sunduğu vurgulanıyor. Son veriler özellikle Kars, Erzurum, Kastamonu, Sinop ve çevresindeki bazı ilçelerde kuraklık baskısının arttığını gösterdi.

0: En yüksek alarm oranı %91 ile Kars'ın Akyaka ilçesinde kaydedilirken Kastamonu'nun Hanönü ilçesi %80 ve Erzurum'un Karayazı ilçesi %69 oranıyla dikkat çekti. Yaz dönemindeki yağışlar ve doğru sulama uygulamalarının risklerin azaltılmasında belirleyici olacağı ifade edildi. Haritalarda öne çıkan bir diğer bölge ise Konya Aksaray Havzası. Türkiye'nin tahıl üretiminde önemli paya sahip bölgede geniş uyarı alanları görülürken, kontrollü su kullanımı ve modern sulama tekniklerinin önemine dikkat çekiliyor. Batı Karadeniz'de Kastamonu, Bartın ve Sinop çevresinde görülen kuraklık işaretleri ise iklimin etkilerinin farklı bölgelerde de hissedildiğini ortaya koyuyor. Bölgede önümüzdeki dönemde alınacak yağışların mevcut riskleri hafifletebileceği değerlendiriliyor. Uydu destekli kuraklık izleme sistemleriyle risklerin haftalar öncesinden belirlenebildiği belirtildi. Sınavlar yaklaşırken eğitimciler adaylara son tavsiyeleri paylaştı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 1 milyon dolayında adayın katılımıyla bu cumartesi günü gerçekleştirilecek. Öğrenciler ağır tempolu, gece geç saatlere uzayan, bedeni ve zihni tüketen çalışmalardan kaçınmalı. Kısa tekrarlar, deneme analizleri, hafif soru çözümleri ve eksik görülen birkaç başlığa odaklanmak daha sağlıklı. Öte yandan kısa yürüyüşler, hafif egzersizler, düzenli uyku, ekran süresini azaltmak ve sosyal medya kıyaslamalarından uzak durmak öğrencinin zihinsel enerjisini korur. Daha enerjik olayım düşüncesiyle bedeni zorlayacak yemek tercihleri yapılmamalı. Öte yandan yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin katılacağı Yükseköğretim Kurumları sınavına da 10 gün kaldı. Eğitim uzmanları son günlerin verimli ve dengeli geçirilmesinin sınav performansına doğrudan etki edeceğini söyledi ve bol soru çözün, yeni konu öğrenmeyin tavsiyesinde bulundu. Ayrıca diğer öneriler şöyle. Her öğrencinin öğrenme süreci farklıdır. Son günlerde sosyal medya kullanımını sınırlandırmak zihinsel olarak daha sakin kalmaya yardımcı olacaktır. Sınav giriş belgesi, kimlik kartı ve sınav sabahı için ulaşım planı önceden hazırlanmalı. Adaylar sınava girecekleri yeri önceden görmeli. Son dakika telaşı sınav öncesinde gereksiz enerji kaybına neden olur. Bu sınav uzun bir emeğin sonucu. Son günlerde yapılacak en doğru şey bugüne kadar öğrenilenlere güvenmek ve sakin kalmak. Adaylar kendilerine inanmalı. Başarı sadece bilgiyle değil, doğru psikolojiyle de bağlantılı. Sınav günü yapılamayan sorulara değil, öncelikle yapabileceğiniz sorulara odaklanmalısınız. Klima kullanırken dikkat, yaz aylarında klima serinlik sağlasa da yanlış kullanım kas sorunlarını tetikleyebiliyor. Boyun tutulması, sırt ağrısı ve kas spazmları en sık karşılaşılan yakınmalar arasında. Basit önlemlerle bu riskleri büyük ölçüde azaltmak mümkün. Sıcak havadan korunmak için kullanılan klimalar yaşam konforunu artırıyor. Ancak uzun süre doğrudan soğuk hava akımına maruz kalmak kaslarda gerginlik ve spazmlara yol açabilir. Özellikle masa başında çalışanlar ve araç kullanıcıları bu duruma daha hassas. Doktor Burcu Ateşdemiroğlu, kas dokusu sıcaklık değişkenliklerine duyarlıdır. Özellikle klima havasının uzun süre doğrudan boyun, omuz veya sırt bölgesine gelmesi, bölgesel kaslarda istemsiz kasılmalara neden olabilir. Soğuğa bağlı olarak kas liflerinde gerginlik artarken bölgedeki kan akımı da azalabilir. Bunun sonucunda ağrı, hareket kısıtlılığı ve tutulma hissi ortaya çıkar. Bu durum özellikle masa başında çalışanlarda, araç kullananlarda ve gece boyunca klimaya maruz kalanlarda daha sık görülür, dedi. Demiroğlu, halk arasında klima çarpması olarak adlandırılan durumun tıbbi olarak belirli bir hastalığı ifade etmediğini, genellikle soğuk hava akımına maruz kalma sonrasında gelişen kas spazmı, boyun tutulması, baş ağrısı veya sırt ağrısı gibi belirtiler için kullanılan bir tanım olduğunu söyleyerek, belirtilerin çoğu zaman birkaç gün içinde düzelmekle birlikte şiddetli ağrı veya hareket kısıtlılığı gelişmesi halinde hekim değerlendirmesi gerekebileceğini kaydetti. Klima hava akımını doğrudan vücuda yönlendirmemeli. İç ortam sıcaklığı ile dış ortam sıcaklığı arasında aşırı fark oluşturulmamalı. Klima sıcaklığı genellikle 22 ila 24 derece aralığında tutulmalı. Uzun süre aynı pozisyonda çalışılıyorsa düzenli aralar verilmeli. Boyun ve omuz bölgesini destekleyen uygun oturma pozisyonları tercih edilmeli. Gece uyurken klima hava akımının doğrudan yatak üzerine gelmemesine dikkat edilmeli.
1: Hava Durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre ülke geneli parçalı, çok bulutlu, bazı kesimlerde ise yağışlar var. Bu noktalar Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van ve Hakkari çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Yağışların Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Sıhhat Afiyet programımızda sirkadiyen beslenme üzerine konuşulacak. 16.15'te konuklarıyla kahve molası, 17.05'te Kur'an'da huzur kavramının konuşulacağı İçteki Huzur programımız, akşam kuşağında saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat ilmi programlarımız yayına gelecek. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

0: Sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Yeni bir programla daha huzurlarınızdayız kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda sirkadiyen beslenmeyi konuşacağız değerli dinleyenler. Stüdyomuzda iç hastalıkları uzmanı Doktor Maksude Hanedar Kılıç bizimle birlikte. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Maksude Hanım.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Bugün sirkadiyen beslenmeyi konuşacağız dedik ama sirkadiyen kavramı çok aşina olduğumuz bir kavram değil. İsterseniz öncelikle sirkadiyen nedir bu kavram üzerinden başlayalım. Sonrasında da beslenme nasıl olacak, nasıl bizim hayatımızı etkiliyor, bütün bunları değerlendirelim. Söz sizde, lütfen buyurun.
2: Tabii ki. Şimdi sirkadiyen kelimesi tabii ki tıpta birçok şeyin olduğu gibi Latince den türemiş bir kelime. Sirkadiyen kelime anlamıyla sirka yaklaşık, dies de gün kelimelerinden meydana geliyor. Yaklaşık bir gün anlamını taşımaktadır. Yani bir gün içerisinde bedende meydana gelen değişikliklerin, günün ışığına göre meydana gelen değişikliklerin düzenini anlatmaktadır. Yaklaşık 24 saat süren aydınlık ve karanlık döngüsü canlıları yaşam ortamlarındaki döngüsel değişiklikleri yönlendirir. Canlılar üzerindeki bu döngüsel, fizyolojik, biyokimyasal ve davranışsal etkiler sirkadiyen ritim olarak tanımlanmaktadır. Yani bu sirkadiyen dediğimiz ritim gün ışığına göre ayarlanmaktadır. Gece salgılanması gereken hormonlar, gecenin biyokimyası, gecenin ritmi farklı, gündüzün ritmi farklı bedenimizde.
1: Peki sirkadiyen ritimlere örnek verecek olursak neler söylemek istersiniz?
2: Genel daha kolay anlayalım diyerekten birkaç örnek vereyim ben size. Mesela glukoz tolerans dediğimiz glukoz hassasiyeti, yani yediğimiz şeker ve karbonhidrat yiyeceklerin vücudumuzda metabolizmaya giriş dengesi. Nasıl olur? Glukoz hassasiyeti gün ışığında zirve yapar ve gece karanlık döngüsünde daha düşüktür. Bu yüzden beslenme gün ışığında olmalı diyoruz. Yani şöyle bir açıklama yapabiliriz bu konuda. Gündüz yediğimiz glukoz metabolizması düzgün işler, gereken yerlere gider. Ama gece yeniden alınan karbonhidrat ve glukoz bize doğru işlenemediği için, gerekli yerlere gidemediği için yağ deposu olarak geri döner.
1: Evet.
2: Mesela
1: buyurun lütfen.
2: Başka bir önemli hormon, bu sirkadiyen ritmi adeta orkestra şefi diyebiliriz, melatonin. Melatonin dediğimiz hormon uyku hormonudur. Sabah 07'de düşer. Yani gün ışığı açmaya başladığı zaman, gün ışığı geldiği zaman uyku hormonumuz tamamen sıfırlanıyor gibi. Neden? Çünkü güne başlayıp hayata devam etmemiz gerekiyor. Ve gece de 20'de yükselmeye başlıyor. Yani gün ışığı kaybolduğu zaman, gece olduğu zaman, karanlık olduğu zaman, beden gün ışığını görmediği zaman melatonin salgılanmaya başlıyor. Yani uykuya geçme moduna bu hormon bizi hazırlıyor.
1: Doğal olarak vücudumuzun bir ritmi var. Bu da güneşin döngüsüne göre değişiyor diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle. Yani bu gece ve gündüz boş yere yaratılmamış.
1: Bir sebebi
2: evet,
1: var.
2: Evet.
1: Evet. Peki sirkadiyen ritim dediğimiz bu nasıl çalışıyor daha doğrusu?
2: Evet, oraya geçelim. Şimdi sirkadiyen ritim dediğimiz ritim bedenimizde iki yerden yönetiliyor. Biri merkezi saat, biri periferik saat. Aynı bildiğimiz saat gibi beynimizde de bir saat var ve periferik organlarımızda da saatler var. Yani bu organlarımız da bizim gün ve gece olduğunu anlıyor. Hangi saatte ne yapması gerektiğini biliyor ve ona göre işlevlerini gerçekleştiriyorlar. Mesela merkezi saat dediğimiz şey vücudu ışık veya güneşe göre senkronize edip bunun için öncelikle aydınlık ve karanlık döngüsünü kullanıyor. Hipotalamus dediğimiz tam iki gözümüzün ortasında göz sinirlerinin kesiştiği yerin üstünde hipotalamus bezimiz var. Bütün hormonal sistemimizin orkestra şefidir burası. Onun üzerindeki bir çekirdek. Bu çekirdekten bir saat, merkezi saat olarak algılanıyor. Yani buradaki merkezi saat görevi yapıyor buradaki çekirdek. Periferik saat dediğimiz saat de mesela karaciğer, pankreas, bağırsaklar, iskelet kası, yağ dokusunda bulunuyor ve bu merkezden gelen uyarılara karşı bir o organların otonomik ritmini oluşturuyor.
1: Birbiriyle iletişim halinde.
2: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla tam siz iki gözün ortasında deyince bu genel olarak ışığı da rahatlıkla algılayabilen bir yerde bulunduğu için.
2: Aynen şöyle oluyor. Yani insanı hayretler içinde bırakan ve yani mucize olduğunu ispat eden bir şey. Gözümüz, göz kapağımız açık. Korneadan içeri gün ışığı giriyor. Retinaya düşüyor. Gözün içindeki, göz kesin içindeki retina tabakasına düşüyor. Retina tabakasındaki sinirler bu ışığı algılıyor ve hipotalamusa iletiyor. Hipotalamustaki bu orkestra şefindeki o çekirdek bu ışığı görüp melatonin salgılanıp salgılanmamasını arka tarafa epifiz bezine iletiyor.
1: Öyle belirliyor, evet. Merkezi saat, beynimizdeki saat dedik, bir de periferik saat, organlarımızda olan saat, birbiriyle uyumlu mu olması gerekiyor sağlıklı bir hayat için?
2: Muhakkak. O düzen o şekilde kurulmuş. Yani hem gün ışığına göre, merkezi saatten periferik organlara iletilen uyarıya göre o organlar çalışma düzenini ayarlıyorlar. Hangi saatte hangi hormonu salgılayacak, ne düzeyde salgılayacak, ne zaman kesecek. Bunlar hep dediğim gibi bu saate uygun olarak çalışıyor.
1: Evet. Peki günümüzde bu ritmi etkileyen faktörler var mı hocam?
2: En önemlisi beslenme. Bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Sirkadyen saati etkileyen dış etmenlerden biri olan beslenme sirkadyen bir olaydır. Yani biz günün 24 saati yemek yemeyiz, beslenmeyiz. Belli zamanlarda besin alırız. Belli zamanlarda acıkırız. Beslenmenin zamanı, yeterli ve dengeli beslenmek, ana öğünlerdeki makro besin öğelerinin dağılımını ayarlamak, sirkadyen saatleriyle metabolizma arasındaki dengeni ve sağlığın bozulmaması için önem taşır.
1: Evet, beslenmenin zamanı dediniz. Bunu biraz daha açar mısınız? Sağlıklı bir insan için olması gereken zaman nedir beslenmede?
2: Şimdi sirkadyen beslenmeden öğrendiğimiz, yapılan çalışmalardan vardığımız sonuç şu: gün ışığı gördüğümüz zamanlarda beslenmemizi yapıyoruz. Gün ışığı kaybolduktan sonra, yani güneş battıktan sonra beslenmeyi kesiyoruz. Vücudun metabolik olayların sağlıklı işleyebilmesi için özellikle akşam güneş battıktan sonra beslenmek vücuda zarar veriyor yarar yerine.
1: Sağlıklı olan günün ritmine göre, güneşin ritmine göre hareket etmek gerekiyor. Evet.
2: Ayrıca ışık, melatonin, sıcaklık gibi diğer faktörlerden de etkilenen bu hassas sirkadyen sistem modern yaşamla birlikte maalesef değişime uğramıştır.
1: Peki bu ritmi bozan unsurlar nedir hocam?
2: Şimdi modern toplumların yaşam tarzı, çevresel faktörleri, örneğin yapay aydınlatma, maalesef günümüzde çoğumuz maruz kaldığı mavi ışık, tablet ve telefonlardan gözümüze, retinamıza düşen ışık, jet lag dediğimiz uçak yolculuğuyla oluşan değişiklikler, vardiyalı çalışma, gece çalışma, uzun mesailer, enerji yoğun gıdalara 24 saat erişim, yani gecenin bir vaktinde yüksek karbonhidratlı bir şey yemek, uzun mesafeli uçak seyahatleri, gece yeme sendromu, yani gecenin birinde kalkıp çok acıktım deyip bir şeyler yediğiniz zaman sistemi tamamen bozuyorsunuz. Ve uyku bozuklukları, yani gece uykunun yetersiz olması bu sirkadyen ritmin bozulmasına sebep oluyor.
0: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Konuyu çok dağıtmak istemiyorum ama sizin bu beslenmeyle ilgili çok ciddi çalışmalarınız var. Buna binaen de sormak istiyorum. Beslenme bir alışkanlık tarzı, biliyoruz. Kişi gece yemeğe alışınca ondan kurtulması da biraz zor oluyor sanırım. Biz vücudu nasıl alıştırırsak onu talep ediyor. Bu konuda da biz bu sağlıklı bilgilerin farkına varırsak belki gece yemelerimizi gündüze çekeceğiz bu durumda.
2: Gece yeme isteğini arttıran faktörler de var. Bu

0: Bu konuyla çok ilgili değilim. Onu da bir ara, artı parantez söyleyeyim.
1: Lütfen.
0: Karbonhidrat içeriği yüksek beslenme. Mesela ekmek yediğiniz zaman 2-3 saat sonra acıkırsınız. Tatlı yediğiniz zaman 2-3 saat sonra acıkırsınız. Çünkü aldığınız karbonhidrat, özellikle basit karbonhidratsa, çok hızlı insülin piki yapar. İnsülin piki yaptığı zaman şeker hızlı düşer. Şeker düştüğünüz zaman yine acıkırsınız. Yani o yüzden bizim acıkmamızı engelleyen en önemli şeylerden bir tanesi protein ve gerçek sağlıklı yağ içeriği yüksek beslenme. Yani ne kadar öğünümüzde karbonhidrat içeriği yüksekse, özellikle basit karbonhidrat dediğimiz, hani proteinle birlikte olmayan, kompleks olmayan karbonhidratlarla beslendiğimiz zaman sık acıkma, yanlış zamanda acıkma şikayetlerimiz oluyor maalesef.
1: Evet, yoksa akşam yemeği yedikten sonra normal şartta acıkmamamız gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Ama yatmadan önce tekrar bir açlık oluşuyorsa o beslenmemizin içeriğiyle
0: kesinlikle
1: alakalı.
0: Kesinlikle. Akşam yemeğinin yoğun karbonhidrat içeriğiyle alakalıdır.
1: Evet. Yine sirkadiyen ritme dönecek olursak, bunu etkileyen faktörler var dediniz. Melatonin, sıcaklık, jet lag gibi. Bunları biraz daha açalım isterseniz.
0: Sirkadiyen ritmi etkileyen faktörler, biraz daha açacak olursak, geçmişte insan yaşantısı gündüz ve gece döngülerine uyum sağlarken, elektriğin olmadığı bir çağ düşünün. Gece güneş battıktan sonra kişinin maruz kaldığı gecenin karanlığı, değil mi?
1: O zaman bu kadim kültürde aslında çok doğru yapılıyormuş bu modern teknoloji çağına geçmeden
0: aynen
1: önce.
0: Aynen öyle. Olması gereken fizyolojik olan, gece güneş battıktan sonra hayat hızımızı azaltmak, dinlenmeye geçmek. Geceleri biz dinlenmek için yarattık diyor Allah Teala zaten.
1: Evet.
0: Kur'an-ı Kerim. Ne kadar önemli. Yani hem bedenimizin, hem metabolizmamızın, hem de ruhumuzun dinlenmesi için. Dinlenmemiz gereken zamanlarda biz günlük hayatta yaptığımız şeylere, özellikle beslenmeye devam ediyoruz. İşler tamamen tersine dönüyor tabii ki. Karışıyor. Geçmişte insan yaşantısı gündüz ve gece döngülerine uyum sağlarken, günümüz şartlarında bu düzen değişime uğramış ve sirkadyen ritmi etkilemiştir. Sirkadyen sistemdeki bozulmanın en önemli sebebi bu düzensiz hayat tarzıdır. Mesela ışık. Sirkadyen ritmi etkilenen en önemli faktör, bu hipotalamusta dediğim suprachiasmatik nükleus, yani merkezi saatin bulunduğu nükleustaki nükleusu etkileyen ışıktır. Yani gözümüzden, retinamızdan gelip hipotalamusa, onun nükleusa ulaşan ışık. Retinaya düşüyor. Buradan nükleusta uyarladıktan sonra, merkezi saat uyarladıktan sonra arkada pineal bezde, yani epifiz bezinde melatonin salgılanması gerçekleşiyor. Melatonin ne zaman salgılanıyor? Retinada ışık düşmediği zaman. Yani akşam olduğu zaman. Yani biz akşam olunca melatonin salgılanması başlasın ki insanlar uykuya geçsin, dinlenmeye başlasınlar.
1: Peki biz gün içerisinde gözümüzü kapattığımızda ya da karanlık odada da yine bu melatonin salgılanır mı?
0: Kesinlikle. O konuda şunu söyleyeyim. Gece uyunduğunda da önerilen, tavsiye edilen şu, yine ortamda hiç ışık bulunmaması. Melatonin sağlıklı bir şekilde salgılanıp yeterli salgılanması ve hani vücudumuzu koruyabilmesi için, görevini yapabilmesi için, hatta
1: uyku bandı.
0: Uyku bantları takılıyor ya.
1: Evet.
0: Onun olması, uyuduğumuz ortamda televizyon, tablet, telefon gibi ışıkların olmaması, hatta çalar saatin ışığının bile olmaması. Çünkü o her halükarda gözümüzü kapattığımızda dahi, tamam, direkt retinaya düşmüyor ama göz kapağının üzerinden bir şekilde beyin bunu algılıyor. Zifiri karanlıkta uyuduğunuz zaman, hatta mesela perdeleri tamamen kapatıp içeri odanıza hiç ışık girmeyecek, sabah uyanamazsınız.
1: Çok doğru.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani böyle bir uyku daha kaliteli bir uyku oluyor. Ama sabah güneş ışığıyla birlikte de bu melatonin güneş ışığını görmeye başladığı zaman normalde azalır ve uykudan uyanıklık düzenine geçmeye başlıyorsunuz.
1: Uyku düzenimizin sağlıklı olması da ışığa bağlı, günün ışığına bağlı.
0: Evet, aynen öyle. Ve bunun olması için de gece de lazım.
1: Gece de lazım.
0: Geceyi de iyi bir uykuyla, kaliteli bir uykuyla geçirmek gerekiyor.
1: Bu bir döngü halinde devam ediyor sanırım. Gece rahat, iyi, derin uyumayan gündüzü de etkiliyor.
0: Kesinlikle.
1: Bütün hormonlar karışıyor.
0: Sadece şey değil. Mesela demin söylediğim gibi glikoz metabolizması etkileniyor. Yani insülin direncinin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Tamam, beslenme çok etkili. Yanlış beslenince insülin direnci oluyor. Ama melatonin de bu glikoz toleransını, intoleransına sebep oluyor. Yani aldığımız şeker yeterli metabolize edilemediği için insülin direnci gelişiyor.
1: Söylediğiniz o kadar önemli bir şey ki, biz genellikle diyabet hastalıklarında çoğunlukla beslenme üzerinde duruyoruz sizin de ifade ettiğiniz gibi. Oysa uyku saatinin olması ya da ışığa ne kadar maruz kalıp kalmadığımız da onu etkiliyor ciddi oranda.
0: Kesinlikle. Az uyku uyuyanlarda bu hastalıkların daha çok olduğunu görüyoruz. Biz hep diyabet hastalarında önce yaşam tarzı diyoruz tedavi vermek için. Yaşam tarzının içinde beslenmeden daha önemli egzersiz ve şey de var. Uyku düzeni de var. Doğal yaşam. Yani yaratılışımıza uygun bir şekilde yaşamak bütün sağlığın başı diyelim.
1: Evet, sirkadiyen ritmi etkileyen faktörlerden bahsetmiştiniz. Biraz daha açalım lütfen. Buyurun.
0: Melatoninden bahsettik. Gecenin orkestra şefi hep aynı şeyi kullanıyorum ama melatonin sağlık salgılanması önemli.
1: Melatonin dediğiniz uyku hormonu, halk arasında bizim bildiğimiz.
0: Evet. Epifizden salgılanıyor beynimizde. Triptofan denilen bir amino asitten sentezleniyor. Melatoninin salgılanması gece uzunluğuna göre değişim gösterdiğinden melatonin mevsimsel değişikleriyle sirkadiyen ritimler arasında senkronizasyondan sorumlu. Yani kışın geceler daha uzun olduğu için daha fazla salgılanıyor. Yazın daha kısa geceler olduğu için daha az salgılanıyor. Çünkü güneş erken doğuyor. Evet. O yüzden melatonin erken düşüyor seviyesi.
1: Sadece güne göre değil, mevsimsel de döngüyü tabii, yaşıyor vücudumuz.
0: Tabii. İşte hep güneş ışığı içine giriyor.
1: Evet.
0: Sıcaklık, bu sirkadiyen ritmi etkilenen önemli faktörlerden bir tanesi sıcaklık. Beden sabahları en yüksek ısı yapımı üretimini yaparken, sağlarken bu geceye doğru azalıyor. Öğleden sonra ve geceye doğru azalıyor. Bu tür sirkadiyen ısı üretimi, yani termojeniz, kahvaltıyı atlayan ve akşama doğru daha çok yemek yiyen kişilerin vücut ağırlığındaki artışları açıklar niteliktedir. Yani gündüz yemiyorsunuz, bütün gün aç duruyorsunuz. Akşama doğru zaten ısı üretiminiz, daha doğrusu aldığınız besinlerden enerji üretiminiz azalıyor. Enerji üretemiyorsunuz. Onu yağ olarak depoluyorsunuz. Öğleden sonra özellikle başlangıçta söylediğimiz gibi güneş battıktan sonra alınan her besin vücudumuzda enerji üretimi değil, yağ deposu olarak
1: kilo almaya sebep olabiliyor. Aynen.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Bazen duyuyoruz, ben gündüz sabah insanıyım ya da gece insanıyım diye. Bu kişiye göre değişebilir mi, yoksa bizim alışkanlıklarımız vesilesiyle mi değişiyor da biz o hale geliyoruz?
0: Şöyle, merkezi saat ve periferik saat dediğimiz açıklamalar vardı başlangıçta. Herkesin bu saatler mutasyona uğrayabiliyor, değişebiliyor. Her kişi de farklı tabii ki. Ama doğal olan o mutasyon niye olmuş, bir de o var.
1: Evet, yani yaşam tarzımız
0: bunu ortaya çıkarmış olabilir. O konuda yapılan çalışmalarda mesela farelerde mutant genleri olan farelerde bu uyku uyanıklık düzeninin bozulduğu ve o yüzden glikoz metabolizmasında bozulduğu görülmüş.
1: Biz kendi elimizle bozuyoruz onu aslında. Yaratılışımızda böyle bir sistem yok.
0: Evet.
1: Günün döngüsüne göre ayarlıyor vücudumuz. Evet, sıcaklık da etkiliyor dedik. Başka neler var?
0: Günümüz seyahat şartlarında mesela uzun süreli uçak yolculuklarında oluşan bir terim var. Jet lag diye.
1: Evet.
0: Zaman dilimleri farklı olan bölgeler arasındaki seyahat. Yani transmeridyen hava yolculuğu olarak. Yani dünyanın doğusundan batısına 8 saat, 10 saat, 12 saat olan bir yolculuk. Uçakla bu yolculuğu yaptığın zaman bireyin biyolojik saati varılan ülkenin gece ve gündüz arasındaki farkında coğrafi saatine, uyku düzenine, yemek yeme ve çalışma saatine uyum göstermekte zorlanabilmektedir. Neden? Çünkü içeride bir sistem var. Siz aniden gündüzden geceye geçiyorsunuz. İçerideki saat şaşırıyor. Şaşırdığı için o hormonal düzende bir şekilde bozuluyor.
1: Biz bunu ani uyanışlarda bile yaşıyoruz bazen.
0: Geceleyin değil mi?
1: Birden uyandığımızda insanın o adapte olması zorlanabiliyor.
0: Evet. Evet. Mesela bu konuda vardiyalı çalışma durumu önemli. Gece çalışanlarda metabolik hastalıklar, diyabet, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, kanser gibi hastalığın görülme sıklığı yükseliyor. Sindirim problemleri şey yapıyor. Çünkü gece normalde bu sistemlerin dinlenmeye geçtiği sistem, zaman dilimi. Ama insanlar o saat dilimlerinde gece çalıştığı için ayakta kalmak zorunda. Ayakta kalınca da bütün bu sistemler bir şekilde payını alıyor.
1: Evet, vardiyalı çalışanlarda belki bir nebze anlamak mümkün, işi olduğu için, mesleği olduğu için, ama normal bireylerde de artık biz bunu görebiliyoruz. Gece geç saatlerde yatma, 3'e 4'e kadar oturma ya da televizyon karşısında, telefon karşısında. Kesinlikle. Bu ciddi bir problem sizin anlattığınızda.
0: Bir de şeye dikkat çekmek istiyorum. Maalesef çoğumuzun mavi ışık maruziyeti çok fazla. Yani siz güneş ışığı değil de güneş battıktan sonra mavi ışığa maruz kalıyorsunuz. Özellikle tavsiye edilen uyumadan en az 2 saat önce telefon, tablet vesaireye retinadan o ışığın girmesini engellemek ki şeyiniz, melatonin doğru salgılansın, gece uykunuz kaliteli ve sağlıklı olsun ki yani o metabolizmanızı bozmasın. Çünkü bu tip ışığa maruz kalmak kilo alımıyla, hipertansiyonla, obeziteyle, yani yağ dokusunun artmasıyla, hatta bazı ruhsal rahatsızlıklarla, anksiyeteyle, depresyonla, birçok şeyle alakalı. Evet.
1: Ve bütün bunlar da kalp rahatsızlıklarına sebep oluyor diyelim.
0: Metabolizma bozulduğu zaman damar duvarı bozuluyor. Damar duvarı bozulduğu zaman da zaten kalp ve damar hastalıklarının çıkması olası.

0: Sıhhat, afiyet.
1: Peki sirkadiyen ritimle metabolizmanın ilişkisinden siz yine bahsettiniz ama biraz daha açalım isterseniz.
2: Şimdi özellikle metabolik homeostaz dediğimiz metabolik düzenlemenin sağlanabilmesi için sirkadiyen ritim ve metabolizma ilişkisi çift taraflı incelenmelidir. Hormonlar merkezi sinir sistemi ile metabolik organlar arasındaki etkileşimi düzenlediğinden metabolik homeostaz da önemli ve gereklidir. Bir hormonun hedef doku üzerindeki etkinliğini hormonun ritmindeki çeşitlilik belirler. Yani hormon sabah salgılanması gerekiyor ama hayır, öğleden sonra salgılanmışsa o hormonun işleyişi bozuluyor. Mesela çok önemli bizim birçok bağışıklık, ondan sonra karbonhidrat metabolizması da etkili bir hormon var, kortisol. Kortisol sabah 8'de pik yapıyor. Kortisol sabah 8'de değil de öğleden sonra pik yaptığı zaman kişinin bütün bu metabolik olayları tersine dönüyor. Ne oluyor ondan sonra? Kortisolun yan etkileri ortaya çıkıyor. Mesela yaşla ilgili sirkadiyen ritminden biraz bahsedelim. İlerleyen yaşa bağlı olarak vücudumuzdaki biyolojik değişimlerin hızı azalıyor. Fizyolojik bütünlük bozuluyor ve bunun sonucunda işlev kaybı, bazı sağlık problemleri meydana gelmektedir. Yaşlanmanın diyabet, kalp hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, kanser ve nörodejeneratif bozukluklar gibi bazı hastalıklar için ciddi bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Farklı yaş gruplarında farelerle yapılan bir çalışmada ilerleyen yaş ile sirkadyen sistem arasındaki ilişki incelenmişti. Sonuç olarak farelerde yaşla birlikte sirkadyen uyumun azaldığı gösterilmiştir. Bu sirkadyen uyum azaldığı için hastalıkların davetiyesi ortaya çıkıyor. Yani işte o sirkadyen ritmi ne kadar düzgün sağlayabilirseniz doğal yaşamda bu hastalıkların da gelmesi gecikir veya gelmez.
1: Evet, yaşla birlikte vücuttaki değişimler olumsuz etkiliyor bu sistemi. Ama genç yaşta da bizim yaptıklarımız, hayat tarzımızda yaşlılığımızdaki durumu maalesef etkiliyor.
2: Maalesef. Belki çocukluk obezitesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Tamam, beslenme çok yanlış besleniyor. Yüksek karbonhidratlı fast food vesaire beslenmedi ama çocukların elinde o mavi ışığa maruz kalmak, gece geç saatlere kadar onları retinasından girip düşünsenize, saat merkezi saatini bozuyorsunuz. Bozduğunuz zaman da işte metabolizma ters düz
1: aslında bu
2: oluyor.
1: Biraz önce bahsettiğiniz gibi sadece kişinin kendisinde bozulmakla kalmıyor. Belki sonraki nesillere de bu aktarılmış oluyor.
2: Kesinlikle. Epigenetikte onu inceliyor zaten. Yani biz kendimizi bozduğumuz zaman kendimizi bozuyoruz, toplumu bozuyoruz. Bizden sonraki nesillere şey, o psikikte aktarım oluyor kesinlikle. O yüzden yani sorumluyuz bedenimizden.
1: Evet. Ve sadece sonra kendimizden değil, sonraki nesillere de bıraktığımız
2: gen
1: olarak sorumluyuz.
2: Bunu bir düşünsek keşke, biraz daha sorumlu oluruz aslında.
1: Evet, biraz daha hassas ve dikkatli olabiliriz. Peki organların sirkadiyen ritmine yanıtı nasıl oluyor bu durumda?
2: Burada en önemli yağ dokusundan bahsedeyim ben. Adipoz doku, yani yağ dokusu, leptin ve adiponektin hormonlarını sirkadiyen sistem ile sentezlemektedir. Yani bu hormonlar bu ritme uygun olarak sentezlenir vücutta. Leptin hormonu adiponektine zıt olarak gecenin sabahın erken saatlerinde ve gecenin geç saatlerinde maksimum düzeyde salınmaktadır. Leptin seviyeleriyle yağlanmadaki artış bir ilişki içindedir.
1: Leptin hormonu tam olarak nedir?
2: Yağ dokusunu depolayan bir hormondur. İnsülin üretiminde ve kan glikoz dengesinin düzenlenmesine görevli olan pankreasın da kendisinde bir saat var. Bu çok mucizevi bir şey. Yani demin dedik periferik saat her organda, bazı organlarda özellikle var. Pankreasın bu saati, yani periferik saatinin olması. Mesela yapılan çalışmada pankreastaki saat genlerindeki mutasyon bu pankreastan insülin salgılayan beta hücrelerinin bozulmasına sebep oluyor. Beta hücreleri bozulunca da ne oluyor? Bildiğimiz gibi şeker hastalığı, diyabet ortaya çıkıyor. Ya insülin salgılanması azalıyor ya da insüline karşı bozuk insülin salgılandığı için insülin direnci ve sonrasında diyabet ortaya çıkıyor. Mesela böbrekler ve sirkadiyen ritmi arasındaki ilişki, yine vücudun su tutumu, vücuttaki sıvı hacmi, sodyum potasyum dediğimiz elektrolitlerin dengesini etkilemektedir. Günün belirli saatlerinde bunlar değişiklik gösteriyor. Mide ve bağırsaklardaki sindirim ve emilim de sirkadiyen ritimden etkileniyor. Bunu başlangıçta da söyledik. Hani gece beslenme olduğunda sindirim tam gerçekleşmiyor. O da kişiye mide bağırsak rahatsızlığı olarak geri dönüyor.
0: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Sağlık, Sıhhat, Afiyet programındasınız ve stüdyoda misafirimiz iç hastalıkları uzmanı Doktor Maksude Hanedar Kılıç ve bugün sirkadiyen ritmi konuşuyoruz. Sirkadiyen ne demekti? Bir günün döngüsü ve vücudumuzun buna uyumunu konuşuyoruz daha doğrusu. Siz konunun başında beslenme zamanı da etkiler demiştiniz hocam. İsterseniz bunu biraz daha açalım. Sirkadiyen ritim ve beslenme ilişkisi nasıldır ve bizi nasıl etkiliyor?
2: Evet, biz şimdi hastalarımıza veya insanlarımıza beslenmenin, doğru beslenme nasıl olduğunu anlatırken şunu ye, bunu ye, be, şundan uzak dur vesaire derken ne zaman yiyeceğini de söylememiz gerekiyor.
1: Çok doğru.
2: Ne zaman yemeyeceğini, neyi yiyeceğini, neyi yemeyeceğini ve ne zaman yiyeceğini. Bu çok önemli.
1: Evet. Önemli biz bir genellikle kalan... içerik hakkında duruyoruz beslenmenin. Evet. Neler yenilip yenilmeyeceği konusunda ama dediğiniz gibi zamanı da çok önemli.
2: Şimdi beslenme zamanı özellikle metabolizmayı çok etkiliyor ve periferik dokular için de potansiyel bir zamanlayıcı bu beslenme zamanı. Yani ne zaman ne yediğiniz bu dokuların çalışmasını düzenliyor. Zamanla kısıtlanmış beslenme modeli, yani 6 saat, 8 saat, 10 saat böyle hani aralıklı açlık, evet, dediğimiz olay. Zamanla kısıtlanmış beslenme modeli veya dengeli bir kahvaltı periferik dokulardaki sirkadiyen saatleri ciddi bir şekilde etkileyebilir ve bu sayede güçlendirilebilirken alışılmadık saatlerde beslenme veya yüksek yağlı bir diyet veya yüksek karbonhidratlı bir diyet sirkadiyen saatleri zayıflatabilmektedir.
1: Bu zayıflatma demek uyumu bozuyor.
2: Evet, aynen. Yani sirkadiyen ritmi güçlü çalışmıyor. Ya zayıf çalışıyor. Zayıf çalışınca da hastalıklara davetiye çıkartıyor.
1: Evet.
2: Şimdi aralıklı açlık diyetinden bahsedeyim. Yani ben birçok hastalığın sebebinin beslenme olduğunu düşünüyorum. Yanlış beslenme olduğunu düşünüyorum. Çünkü yiyenler hasta oluyor, yemeyenler değil.
1: Evet. Yanlış beslenmeden tam olarak kastınız çok yemek mi?
2: Karbonhidratı veya tek tip besin öğesine yüklenmek, yanlış zamanda yemek, çok yemek, yani normal ihtiyacımız olandan fazla bu gruplardan almak. Aralıklı açlık diyetlerinden mesela alternatif gün açlık grubu var. Açlık günlerinde enerji gereksinimlerinin %25, diğer günlerinde %125'ini alan bir grup. Böyle bir çalışma var. Ve zaman kısıtlı beslenme grubunun, mesela bunda da günlük tüm besin alımını 8 ya da daha az saat ile kısıtlayan ve besinin içeriğini ya da miktarını değiştirme ile ilgili girişimde bulunmayan grup. Yani 8 saat, 10 saat hiçbir şey yemiyor ama diğer saatlerde istediği kadar yiyebiliyor. Böyle çeşitli gruplar var. Hani aralıklı açlık, evet, çeşitleri. Bu gruplarda vücut ağırlığında azalmaya katkısı ve sirkadiyen saatleri etkileyerek metabolik düzenlemeler üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Yani olay sadece enerjinin, alınan total kalorinin azalması değil, aç kalma süremizin uzun olması bize faydalı olacak olan şey.
1: Biz günün döngüsüne göre ayarlarsak zaten bunu otomatik olarak vücudumuz yapıyor.
2: Kesinlikle, evet.
1: Akşam karanlıktan sonra yemediğimizde, hı-hı, sabaha kadar geçen süre, özellikle kış dönemlerinde ciddi bir saat farkı var. 12 saat neredeyse yememiş oluyoruz.
2: Evet. Ben bu bilgilerden kendi çıkarımımı da sizinle paylaşmak isterim. Mesela aynı beslenme düzenine sahip olsak da kışın daha çok kilo alıyoruz. Tamam, belki hani hareketimiz, egzersizimiz biraz daha azalıyor ama bence aynı oranda, aynı kaloride beslenmemize rağmen biz özellikle akşam yemeği geç vakitlere kaldığı için çalışma düzenimizden dolayı, gün erken battığı için aldığımız besinler yeterince metabolize olamadığı için yağ dokusu ve obezite, evet, ve diğer hastalıkları davet ediyor.
1: Genel bu mevsimsel döngülerde de kışın daha çok kilo alıyoruz dediğiniz. Bu da belki biraz daha fazla ısınmayı, üşümeyi engelleyen, koruyan diyelim. Ya da yazın çalışmaya enerji depolamak için kısmi olarak. Hani bunun da bir dengesi, ayarı olması gerekiyor belki de. Hani sınırsız böyle keyfi yemeklerle çok kilo almaktan bahsetmiyorum. O cüzi kilo, mevsimin getirdiği az kilonun yaza hazırlık olması.
2: Kesinlikle.
1: Belki.
2: Evet. Ya zaten şunu da söyleyeyim. Ben çoğu insan, yani hepimiz bir dahil, acıktığımız için yemiyoruz. Canımız, evet, istiyor, canımız çekiyor. Bir şey, böyle şekilde
1: birbirini tetikliyor.
2: Evet. Yani gerçekten sadece acıktığımız için ve doyacağımız kadar yesek hiçbir şey kalmayacak ama maalesef günlük yaşam tarzı, gördüklerimiz, gözümüze girenler, bize empoze edilen bir yaşam tarzı. Ondan da alayım, şunu da tadına bakayım, şunu da güzelmiş, aa bunu çok beğendim diyerekten beslenmemizi bozuyoruz.
1: Peki günün, güneşin ışığından bahsettiniz ilk dakikalardan itibaren. Günümüzün çoğunluğu kapalı mekanlarda geçiyor bizim gün içerisinde. Normal şartta vücudumuz dışarıdaki hayata göre mi ayarlanmış?
2: Kapalı mekan derken güneş ışığından, yani yaşadığımız veya çalıştığımız ortamda da her halükarda güneşten, pencereden gelen güneş ışığından faydalanırız. D vitamini alamayız belki ama yani o ışık gözümüzden içeri girer. Bizim uyku uyanıklık dengemizi sağlar. Yani o, evet, bize engel olmaz ama tamamen karanlık bir ortamda çalışıyorsunuz tabii bu ciddi.
1: Yani metabolizmayı açık havadaki çalışmakla kapalı alanlarda uzun süreli kalmak etkiler mi?
2: Kapalı alan derken güneş görmeyen alan, evet, olarak söylerseniz, hı-hı, evet tabii ki. Ben burada özellikle uyarıda bulunmak istediğim bir şey var. Mesela sabah kahvaltısını sabah 8'de kortizolün pik yaptığı saatten sonra şey yapmak. Çünkü kortizolün pik yaptığı, maksimum olduğu dönem zaten şekerimizin, enerjimizin vesairemizin yüksek olduğu ve yeni bir besine ihtiyacımızın olmadığı dönem. Yani, evet, şöyle hani günde iki öğün yiyelim, sağlıklı bireyler için daha çok, yani her hasta için tavsiye etmiyorum. Günde iki öğün yiyelim, sabah kahvaltısını protein ve yağ, sağlıklı yağlardan teşekkür ederek oluşturalım. Ama 8.30'dan sonraya kalsın. Çünkü o kortizol biraz düşmeye başlasın ki biz vücudun gerçek ihtiyacı olduğu dönemde besinimizi alalım.
0: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Bazen yapılan tahlillerde doktorlar diyelim ki aç karnına istiyor ama belirli saatte de istiyor. O belirli onun saat, etkisi var mıdır?
2: İşte belirli saat bu kortizol için çok önemli. Sabah 8'de gelin o tahlili,
1: evet,
2: verin diyor.
1: Çünkü 9'a kadar diyor en geç.
2: Onun pik yaptığı yani maksimum olduğu değeri görmemiz gerekiyor. O saatteki kortizol yüksekse farklı bir şey düşüneceğiz. Düşükse farklı bir şey düşüneceğiz.
1: Evet, buradan da anlıyoruz ki her saate göre vücudumuzun ritmi değişiyor. Salgılanan hormon da değişiyor sizin de bahsettiğiniz gibi. Yine sirkadiyen ritmin metabolizmamıza ve organlara etkisinden bahsettiniz. Biraz da hastalıklarla ilişkisinden bahsedelim lütfen. Sebep oluyor mu ya da koruyor mu bizi, nasıl oluyor?
2: Sirkadiyen ritmi bozduğumuz zaman ne oluyor? Onların başlıklarını söyleyeyim ben size. Bir, günümüzde çok görülen bir insülin direnci dediğimiz şey. Şimdi glukoz, aldığımız glukoza karşı insülin salgılanıyor ama çok salgılanmak zorunda kalıyor. Çünkü hücre tarafından kullanılmıyor. Buna insülin direnci diyoruz biz. Yani insülin salgılanıyor, çok yüksek çıkıyor insülinimiz. Ama o insülin hücrenin içine şekerin girmesine yaramıyor. Yani bozuk bir insülin oluyor. Bozuk bir insülin cevabı oluyor. Bu da şeker hücre içine giremediği için kan şekeri yüksekliği oluşuyor.
1: Fazla salgılanması vücudumuza aldığımız şeker miktarı kadar mı oluyor?
2: Aynen. Siz ne kadar glukoz yüksek alırsanız insülin o kadar fazla salgılanıyor. O yüzden öğünlerimizde karbonhidrat değil de hani protein yüksek salgılanır, insülin o kadar salgılanmıyor.
1: Peki bu salgılanan insülinin işlemesini olumsuz etkileyen faktör nedir?
2: En önemli şey sık yemek işte. Yani siz habire 2 saatte bir, 3 saatte bir sürekli özellikle karbonhidratlı içerikler, yoğun beslenme şey yapıyorsun. Habire pankreastan insülin salgılıyorsun. Artık pankreas da yoruluyor ve bozuk insülin salgılanıyor. Salgılanan insülin de işe yaramıyor. Bu ne oluyor? Şeker hastalığına davetiye çıkartıyor. İkinci hastalıklarla ilişkisi obezite. Bahsettik bundan. Özellikle gece beslenme, sirkadiyen ritme uygun olmayan beslenme yağın depolanmasına sebep oluyor. İştahın düzenlenmesinde etkili sirkadiyen ritim. Yapılan bir araştırmada uykuda az saat geçiren bireylerde bu leptin ve grelin denen yağ hormonlarının, yağ yakıcı hormonların düştüğü, bu düşüş ile birlikte iştahın yükseldiği görülmüştür. Sonuç olarak kısa uyku zamanıyla beden kitle indeksi, yani vücuttaki yağ oranı ve boya göre kilo oranının arttığı görülmüştür.
1: Uykunun iştahı da etkilediğini, evet, hiç duymadık diyebiliriz belki de, ya da toplum olarak bunun çok farkında değiliz. Ne kadar az uyuyorsak o kadar çok iştahlı oluyoruz.
2: Ne kadar çok uyuyorsak o kadar da iyi diyemeyiz tabii ki, ama evet, tabii bunun dengesi önemli.
1: Dengesi
2: bu denge
1: var.
2: Nasıl?
1: Şöyle gün içinde olmaz.
2: Aynen. Yani hayır, gece uykunun o melatonin salgılandığı saatleri verimli bir şekilde uykuyla geçirmek. Yani 6 saat, 8 saat, bundan daha fazlası doğru değil. Çünkü güneş ışımaya başladıktan sonra da uyumak da o başka bir zarar.
1: Her şeyde olduğu gibi burada da itidal gerekiyor. Evet. Uykuda da beslenmede de.
2: Şöyle değil bir mi? Çalışma var, bunu da bahsetmek istiyorum. Akşam geç saatte yeme alışkanlığımız maalesef milletimizde ve hepimizde var. O da hani kışın özellikle erken gün battığı için çalışma hayatımızdan dolayı eve gittik anca yemek yiyoruz gibilerinden sebeplerimiz var. Akşam geç saatte yemek yeme ve kahvaltıyı atlama alışkanlıklarının obezite prevalansı, yani görünme riskine ilişkisini incelendiği bir çalışma yapılmış. Yaşları 40 ile 74 arasında farklılık gösteren toplam 19.687 Japon kadının boyları ve kiloları tespit edilmiş. Kişiler kimileri akşam yemeğini geç saatte yeme, yatmadan önce bir şeyler atıştırma ve kahvaltıyı atlama gibi alışkanlıklarının olup olmadığı sorulmuş. Çalışmanın sonucunda geç saatte akşam yemeği veya yatmadan önce atıştırmalıklar tüketen kişilerin kahvaltıyı atlama eğiliminde olduğu, bunun da ağırlık artışıyla ilişkili olduğu görülmüş. Yani geç

0: hastalığın ilerlemesini arttırabilir. Bunun gibi durumlar Alzheimer hastalığı gibi başka nörodejeneratif dediğim hani sinir sisteminin bozulmasıyla ilgili hastalıklarda benzer bir şekilde çalışmalar etkisi gösterilmiş.
1: Tabii çok ciddi etkileri var gördüğümüz gibi. Sirkadiyen sistem konunun başından beri anlatıyoruz. Çok önemli. İsterseniz son olarak toparlayalım. Kavramı bir kez daha tekrar ederek sizden ricam ve önerilerinizi alalım dinleyicilerimize.
0: Evet, birkaç temel şeyi artık sonuç olarak ifade etmek istiyorum. Şimdi geçmişteki insan yaşantısı gündüz ve gece döngülerine uyum sağlarken günümüz şartlarında bu düzen değişime uğramakta ve sirkadyen ritim bu yeni düzenden etkilenmektedir. Modern teknolojiyle beraber farklılık gösteren günlük aktiviteler, mavi ışık, beslenme, sıcaklık, fiziksel aktivite, çalışma saatleri gibi çevresel etmenler ve modern yaşam koşulları bireylerin sirkadyen ritimlerini bozulmalara yol açmaktadır. Sirkadyen sistemdeki bozulmalar ve merkezi saat ile periferik saatler arasındaki uyuşmazlık, insülin direnci, diyabet, obezite, kardiyovasküler hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları, kanser ve nörodejeneratif hastalıklar gibi çeşitli hastalıkların görülme riskini arttırmaktadır. Vardiyalı çalışan işçiler, sirkadyen sistemi bozulan kişilerin başında gelmektedir. Bu kişiler için verilecek beslenme önerileri sağlıklarının korunması için önemli olacaktır. Gastrointestinal mide bağırsak problemleri sıklıkla yaşayan bu kişilerin beslenme programında lif miktarı yüksek besinlerden meyve ve sebze, tam tahıllı ürünler, kuru baklagiller mutlaka bulunmalıdır. Basit karbonhidrat kaynaklarından uzak kalınmalıdır. İnsan biyolojisi sirkadyen ritmi gereği gündüz çalışmaya ve gece dinlenmeye göre ayarlanmıştır. Nokta.
1: Evet, bu o kadar önemli ki tekrar tekrar altını çizmek gerekiyor. Gündüz çalışmaya, gece dinlenmeye.
0: Evet. Mesai başlamadan önce tüketilen öğünlerin mesela proteinden, süt ve süt ürünlerinden, et, tavuk, balık, yumurta vesaire, sağlıklı yağlardan, sağlıklı yağlar dediğimizde çiğ kuru yemişler, işte zeytin, zeytinyağı ve kompleks karbonhidratlardan oluşmalıdır. Yani tam evet. Tahıllı ekmek. Ekmeği mümkününce ben hiç önermiyorum. İşte yulaf, bulgur, kuru baklagilden zengin olması. Yani karbonhidrat alacaksak saf glikoz içeriği olmayan kompleks karbonhidrat içeriğinden olması gerekiyor. Gün içinde kan şekerinin düzenli ve zihinsel işlerin etkili olması için bu tip beslenmeli güne başlamak gerekiyor.
1: Çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Bir kez daha size şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun.
0: Rica ederim. Ben de paylaşmaktan memnun oldum. Çünkü önemli bir konu. Neyi yediğimiz, neyi yemediğimiz,
1: ve
0: nasıl
1: ne
0: yaşadığımız,
1: yediğimiz.
0: Ne zaman yediğimiz önemli. Evet.
1: Ve ne zaman uyuduğumuz.
0: Evet.
1: Bunlara tekrar tekrar dikkat edeceğiz. Tekrar sağ olun, var olun.
0: Siz sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, iç hastalıkları uzmanı Doktor Maksude Haledar Kılıç konuğumuzdu. Kendilerine bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz ve yeniden sağlıklı hayatta birlikte olmayı diliyoruz efendim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fi. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: men etmenel ihtilafe ilel mescidi. Etmene idman etmek. Yani devam etmek. Bir şeyi devamlı yapmak demek. İhtilafe ila ile kullanılınca gidip gelmek, çok gitmek manasına geliyor. Bir gidiyor bir geliyor. İhtilaf yani böyle çokça gidip gelmek manasını ifade ediyor. Mescide kim çok gidip gelmeyi idman ederse, yani bunu çok yaparsa, devamlı mescide gider gelirse bir insan. Yani mescide gitmek, mescitte namaz kılmak kendisinin itiyadı, alışkanlığı olursa. Günde 5 defa gider bir Müslüman. Çünkü davet olunuyor. Hayya alessalâ. Haydi namaza gelin diye müezzin bağırdığı zaman söylediği sözleri bilsek yüreğimiz dayanmaz ki. Hayya alel felah. Hadi kurtuluşa gelin, felaha gelin diyor. Oturuyor. Davet. Evet müezzin söylüyor ama Allah'ın daveti. Ev Allah'ın evi, davet de Allah'ın daveti. Kul da Allah'ın kulu gelmiyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bir insan mescit komşusu olursa mutlaka namazı mescitte kılacak. La salate li caril mescidi illa fil mescid. Mescit komşusunun ancak mescitte namazı olur. Bütün bu etraftaki apartmanlardaki kardeşlerimizin şu mescide gelmesi lazım. Ama efendim Hereke'den gelir, Yalova'dan gelir, İzmit'ten gelir, Bursa'dan gelir, Adapazarı'ndan gelir, Konya'dan gelir, Aksaray'dan gelir kardeşlerimiz. Buradaki gelmezse ne diyelim? Kötü bir şey demezsek bile şu güzel sözü söyleriz ki ذَٰلِكَ فَضُّ اللّٰهِ يَتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Bu Allah'ın bir fazladır ki dilediğine veriyor. Herkese nasip olmuyor. Bir insan bir camiye gelebilmişse ne büyük şeref, bir huzura kabul olmuş. Camiye gelememiş ki ne kadar üzülse yeridir camiye kabul olmamış, huzura girememiş. Öyle düşünmesi lazım. Kim mescide devamı itiyat edinirse, çok gider gelirse ne olur? Esabe maddi manevi faydalarını Efendimiz hadis-i şerifinde sayıyor şimdi. Esabe ehan müstefaden. Kendisinden faydalanılan bir kardeş bulur. Bir kardeşe isabet eder orada, rastlar. Kendisinden faydalanılan bir kardeşe rastlar. Bakar ki arif kamil bir cemaatten bir mübarek zat, sözü sohbeti tatlı, bilgisi geniş, öyle bir kardeş sahibi olur. Devam etti mi, müdavim oldu mu? Ev yahut manasında Arapçada ev sözü yahut. Veyahut ilmen mustazrafen, zarif bulunan bir ilme sahip olur. Yani herkesin aman ne hoş bir bilgi, ne kadar tatlı, ne kadar derin bir düşünce, ne kadar güzel, hikmetli bir fikir diye beğendiği, hoş, zarif bulduğu ilimler öğrenir camide. Bizim camilerimiz bizim cemiyetimizin merkezidir. Bizim her şeyimizdir camimiz. Bizim çocuklarımız camiye gelir, efendim yaşlılarımız camiye gelir, cenazelerimiz camiye gelir, camiden ahirete uğurlanır. Her şeyimiz camide bizim. Nikah dualarımız camide olur. Her şeyimiz camide olur. Cami bizim her şeyimizdir. Böyle bir faydalı ilim öğrenir. Ev kelimeten tedüllü alel hüda yahut hidayete delalet eden bir söz duyar orada. Çünkü camide mala yani konuşulmaz, kötü sözler söylenmez, dünya kelamı söylenmez de hep ahirete yarayacak, Allah korkusunun ışığı altında eli vicdana konularak söylenecek sözler söylenir. Cahil konuşmaz da bilgili insan konuşur, insan hak yolu görür, hak yolu bulur. Ev ukhra tesudduhu anir reda. Veyahut da bir başka söz duyar ki kendisini kötülükten men eder o söz. Ha ben şimdiye kadar şöyle yapıyordum ama meğer o da doğru bir şey değilmiş, bundan sonra inşallah öyle yapmayayım diye kendisini kötülükten alıkoyacak söz duymuş olabilir. Ev rahmeten muntazareten veyahut insan camiye neden geliyor? Allah rahmet eylesin, rahmetine gark eylesin, ihsanına boğsun bizi diye. mazhar eylesin diye geliyor. İşte o beklenilen rahmete kavuş. Ev yetrükü zünü ve hayaen ev haşyeten. Yahut da buraya gelirken giderken, ya ben cami cemaatindenim, Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda şu pak alnımı yere koydum, şimdi ben bu camiden çıkmışken şu günaha dalar mıyım? Dalmam. Şu kötülüğü yapar mıyım? Yakışır mı? Yakışmaz diye yapacağı kötülükten kendini alıkoyar. Ev yetrükü zünübe, günahları terk eder. Hayaen, utandığı için, ev haşyeten veyahut Allah'tan korktuğu için şey yapar. Bilin ki Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretlerinin ayeti kerimesinde bize bildirilmiştir. İnne salat tenha anil fahşai vel münker. Namaz insanı kötülüklerden, münkerattan alıkoyar. Men eder. Öyle bir hassası vardır. İnsan namaza gelmeden önce içinde kötü şeyler besler. Namaz kıldıktan sonra o kötü şeyler pak olur, temizlenir. Hadi yaratana havale ettim. Yaradılanı hoş gördüm yaradandan ötürü. Hak yola, hak işi yapar. Kötülüğü terk eder. Utanarak, bana yakışmaz diyerek veyahut Allah'tan korkarak kötülükleri bırakır. İşte camiye devam etmenin faydalarından bir kısmı bunlardır. Evde yalnız kıldığı zaman bunların hiçbirisi olmaz. Dikkat ederseniz, söylediklerimi tekrar şöyle bir aklınızdan geçirirseniz, bunlar evde olmaz. Camide cemaatin bereketiyledir. Cemaatte rahmet vardır, ayrılıkta azap vardır. Firkatte, tefrikada, ayrılıkta azap vardır. Toplulukta, birleşmede, beraberlikte rahmet vardır. Allah'ın rahmeti beraber olanların üstüne yağar, ayrılanlara yağmaz. Ayrılanlara azap gelir. Kim Müslüman cemaatini terk ederse, sürüden ayrılanı kurt kapar. Onun için camileri terk etmeyin. Camileri terk etmeyin. Bu camiler bizim ecdadımızın bize emanetleridir. Camilerin imarı iki şekilde olur. Bir, taşını, toprağını, çimentosunu, sıvasını tazelersiniz. Duvarını yıkılmaktan korursunuz. İki, içinde cemaat olursunuz da çalışır cami. Bir maddi imar, bir manevi imar. Camileri terk etmeyin. Kendisinin gönlü mescitlere asılı duran kimseler, aklı mescitte olan kimseler, çıktığından tekrar mescide, öteki namaz vaktinde mescide gelinceye kadar aklı hep mescitte olan kimseler, arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelenecek yarın ruz-u mahşer. Öyle yıkıldı, ikindiye kadar evet evinde durdu ama ikindi ezanı okunacak, aman hazırlanayım bilmem ne, aklı mescitte, hep mescide gelip ikindiyi de kılmak. İkindi yıkıldı, akşama kadar aklı hep mescitte. Kalbuhu muallakun bil mesacid. Kalbi mescitlere takılı. Şu kandil nasıl takılıysa aklı burada, gönlü burada. İşte böyle kimseleri de Allahu Teala Hazretleri arş-ı âlâ'nın altında aziz kardeşlerim gölgelendirecek. Ruz-u mahşerde gölgesiz güneş insanın alnına başına yaklaştırılacak da insanların terleri kulakları hizasına kadar çıkacak. Binlerce yıl bekleşecekler. Diz çökecekler. Takat getiremeyecekler. Ve o kadar takatsiz kalacaklar ki Rabbimiz bizim hakkımızda mahkemeyi görse, hükmü verse de cennete gideceksek cennete gitsek, cehenneme gideceksek cehenneme gitsek de bu bekleme canımıza tak dedi, bundan kurtulsak diyecek herkes. Ve şefaat isteyecekler. Bütün peygamberleri dolaşacaklar ki Rabbimiz mahkemeyi kübrasını kursun da hiç olmazsa hükmetmeye başlasın diye. Binlerce yıl bekleşecekler. Şimdi o günde düşünün, arş-ı âlâ'nın gölgesinde nurdan minberlerde gölgelenmeyi düşünün. Bu tabirleri ben kendim uydurmuyorum, hadis-i şerifte zikrediliyor. Alâ menâbire min nurin diye hadis-i şeriflerde zikredilmiş. İşte o yedi sınıf zümre insan, arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelenecek insanlardan bir tanesi de aklı mescitlerde olan. Bu mescitleri terk etmeyin. Mescitleri terk etmeyeceğiz. Ben de geleceğim, ben de gideceğim bu dünyadan. Ondan sonra bu kürsüler kimleri görmüş, kimler gelecek? Bizim toprak olacak bedenlerimiz. Efendim burada kimler daha ne namazlar kılacak bilmiyoruz. Belki kılacak, belki kılmayacak. Gelip geçer ama bu usulü bozmamak lazım. Bak bu usul camide hadis söylemek, ilim öğrenmek ta Peygamber Efendimizin zamanından usuldür. Onun için pazar günleri Safa yerine gitmeyin. Bu Safa yeri burasıdır. Buraya gelin. Hadisleri dinleyin. Burası cennet bahçesi gibidir. Cennet bahçelerine uğradığınız zaman istifade edin diyor Peygamber Efendimiz. Diyorlar ki cennet bahçesi nedir? 3 hadisi şerif, 4 hadisi şerif geçti bilirsiniz burada. Bir tanesi mecalisül ilim diye cevaplandırıyor Efendimiz. İlim meclisi, işte bak Resulullah'ın bilgilerini size naklediyoruz. Şurası cennet bahçesidir. Nasıl? Gözünden perde kalksa belki görürsün. Belki meleklerin gökyüzüne kadar yığıldığını görürsün. Resulullah'ın hadisi söyleniyor. Dinin ahkamı öğretiliyor. Bir hadisi şerifi ümmete efendim şey yapan bir insanın ne kadar büyük sevaplar, o hadis öğrenilsin veyahut onunla bir bid'at engellensin diye böyle şey yapan kimse nedir? Men edda ila ümmeti hadisen litukame bihi sünnetun ev tüsleme bihi bid'atun fehüve fil cenneti demiyor mu? Cennettedir. Hem dünyada hem ahirette Allah büyük mükafatlar verecek. Onun için biz bu mescitlere devam edelim. Evde namaz kılmak iyi ama mescitte namaz kılmak mukayese kabul etmez. Eyne sera mine süreyya derler Araplar. Eyne sera mine süreyya. Sera toprak demek. Toprak nerede? Gökteki ülker yıldızı nerede? Birbirine denk olur mu? Olmaz. Bu ilim meclisleri böyledir işte. Meclisleri mamur eder. Kim mamur eder? Allah'a inanan, ahiret gününe inanan, imanı kavi olan sağlam Müslüman. Kim terk eder burayı? Zayıflar terk eder. Kalenin dışında kalıyor zavallı. Koyun gibi. Kurtlar parçalar. Bu yerlerin kıymetini bilin. Mühim olan da Allah'tan sevap, ecir kazanmaktır. Huzurunda cennetine, cemaline ermektir, rahat etmektir. Bu dünyada zaten sıkıntı çok oluyor. Öbür hadis-i şerife geçiverelim. Men iddehene iddehene ve lem yusemmi iddehene ma'ahu sittune şeytanen. Bu hadis-i şerif İbn-i Sinni tarafından rivayet edilmiş. Zeyd İbn-i Nafi isimli zat-ı muhteremden mürsel olarak. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, kim yağlanırsa, iddehene yağ sürünmek demek. Başına yağ sürerlerdi. Bir çeşit yağ sürerlerdi. Biraz garipleyebilirsiniz. İnsan hiç başına yağ sürer mi filan diye. Şöyle biraz bir düşünüverin. Bizde briyantin sürmüyorlar mı? Bizde de. Saçına briyantin sürmüyorlar mı? Hani parlasın şöyle, saçları bozulmasın, şey yapmasın diye. Onun gibi bir şey. Araplarda iddihan ederlerdi. Duhan sürerlerdi. Efendim yağ sürerlerdi. Saçlarına ki oranın iklimi sıcaktır. Perişan eder insanı. Derisi kurur, çatlar insanı çatır çatır. Oranın iklimine göre ve işte saçların güzel olması için, yatması için filan o zamanın usulü. Yapılır. İddihan var. Yani böyle briyantinlenmek gibi yani yağ sürünmek var. Kim böyle yağlanırsa saçlarını güzelce efendim kremlerse diyelim. Yağ deyince biraz garip geliyor insana. Kim böyle kremlerse diyelim saçlarını. Velem yüsemmi. Ama Allah'ın adını anmadan yaparsa bunu. Bismillahirrahmanirrahim demeden. Semma yüsemmi tesmiyeten Bismillahirrahmanirrahim demek manasıdır. Bismillah demeden yağlandı. Kim nefsini zelil ederse e'azze dinehu. Dinini aziz kılar. Ve men e'azze nefsehu. Kim nefsini aziz ederse, aziz tutarsa, ona kıymet paye verir de onun peşinden giderse, izzet ikram ederse ona. Ezelle dinehu. Dinini zelil, hor eder. Ve dinu la budde minhu. Ama din herkese lazımdır. Ondan çare yok ki. Dinsiz olunmaz ki. Dini olmayınca insan dünyada, ahirette bir işe yaramaz ki. Ve men semmene nefsehu hezele dinehu. Kim bedenini semirtirse, yağlandırırsa dinini zayıflatır. Ve men semmene dinehu, kim de dinini semirtirse, kuvvetlendirirse, semine lehu dinehu ve seminet lehu nefsuhu. Öyle yapan kimsenin hem dini kuvvetlenir hem de nefsi kuvvetlenir. Şimdi azıcık izah edelim bu hadisi şerifi. İşte hepimiz yaşıyoruz. Bizim hepimizin aklımız var, nefsimiz var. Nefsimiz bizim içimizdeki efendim bize kötü şeyleri isteten, arzuların kaynağı olan bir varlık, manevi varlık, nefis. İstiyor mesela, yemek istiyorum der içimizden bir şey, gideriz masada yemek yeriz. Ah çok yoruldum, uyku istiyorum der. Böyle sözle söylemese bile biz hissederiz onu, küt yatağa yatar uyuruz. Bugün canım hiç çalışmak istemiyor der, çalışmayız. İşe gitmek istemiyorum der, gitmeyiz. İçki içmek istiyor canım der, şımartırsak. Hıkmık filan derken, madem çok istiyorsun biraz şuradan vereyim filan diye. İşte bak bir ya da içki değil diyorlar bilmem ne filan derken o içer. Biraz da kumar oynamak istiyor canım. Yani böyle can dediğimiz bizim içimizden gelen isteklerin, arzuların kaynağıdır nefis. Şimdi bu nefsin dediklerini tutarsan en nefsü kettifli in tühmilhu şebbe ala hubbirradaiv en teftimhu yenfatimu. Nefis çocuk gibidir. Eğer onu ihmal edersen süt emme arzusu devam eder durur, koca kazık kadar bebek olur, kocaman çocuk olur, hala süt emmek ister. Ve in teftimhu yenfetimu. Eğer kesersen sütten kesilir. 2 yaşta

0: Sonra çocuk emzirilir mi? 4 yaşına gelmiş hala meme emiyor. Olur mu öyle şey? Kazık kadar çocuk, ayıp derler değil mi? Nefis de böyledir. Alıştırırsan bırakmak istemez. 7 yaşına da gelse, 9 yaşına da gelse ister. Nefis böyledir. Nefsin arzuları çoktur, bitmez. Bir tanecik nefsimiz var, içindeki arzuları sayamayız. Şöyle bir açsan, cevizin içi gibi bir tane çıkmaz. Kaynaşır böyle arzular, kıyır kıyır arzu. Bitmez arzuları. Eğer o arzuların hepsini ona verirsen, tamam artık 3 tane arzum yerine geldi, bundan sonra gayri bir şey istemeyeceğim, Allah senden razı olsun diye kenara çekilmez. İstedikçe daha ver. Verdikçe daha ister. Gider durur nefsin hali. Böyle bunun her istediğini yapan insan helak olur. Ona aklı hakim kılacaksın. Akıl onun isteğine bir bakacak. Senin bu istediğin yersiz. Vermiyorum. Sus. Otur. Diyecek. Mesela Ramazan'da İşte midem biraz ağrıyor da işte ne olur oruç tutmasam içeriden o kıvranır. İşte zaten şeriatte de hani hastalar tutmasa olur diye filan müsaade var ya filan, kıyıdan köşeden senin zayıf tarafın ağrı. Sus, bu oruç tutulacak. Tutarsın hiçbir şey olmaz. Ama işte geçen sene oruç tutmuştum da başım ağrımıştı, gene başım ağrırsa ilaç alamam. Sen bir tut bakalım olacak mı? Bir sürü bahane. Bir sürü bahane ileriye sürer. Sus dersin, hakkı yaptırırsın. Efendim kalk namaz kıl. Ya çok yoruldum sabahtan akşama kadar, ayaklarım ağrıdı, işte biraz sonra şey yaparım da filan, hadi biraz istirahat et, yazık acıdım sana filan dersen, bir uyanırsın bakarsın ne yatsıyı kılabilmişsin, ne teheccüdü kılabilmişsin, ne de sabahı vaktinde kılmışsın, güneş doğmuş da üstüne ne hale gelmişsin. Neden? Ona fazla yüz verdiğin için. Onun için bizim içimizden gelen arzuları kontrol etmeyi öğrenmemiz lazım. Nasıl öğreneceğiz? Hocam bir mektebe gitsek de bunun egzersizini yapsak. Ramazan bunun mektebiydi. Ramazan kurs zamanı bizim. Nefsimizi engellemek, nefsimizi tutmayı öğrenmek zamanıydı. Ramazan boyunca bak ne güzel, önümüzde yiyecek vardı, yemedik. Karpuzlar böyle buzdolabında sıralı duruyordu, meyveler, şişeler böyle duruyordu. Soğuk sular, içmedik. Geceleri efendim yorgun da olsak işten geldik, hadi teravihimi kaçırmayalım dedik, geldik. Efendim hadi hatimle hep kılıyordum dedi, geldik hatimle kılanlar. Neden? Böyle sevap alacağız filan diye şeytanlara o zaman biraz şey yapılıyor. Zincir vuruluyor da insan hayırları kolay işliyor. İşte Ramazan'da alışıp Ramazan'dan sonra devam ettirecektik. Ramazan günahlara kefarettir. Tertemiz olduk. Ramazan'dan sonra dikkat etmemiz lazımdı. Gene günahlara dalıyoruz. Gene yüzümüz kararıyor. Gene kalbimiz günahların lekeleriyle kirlenmeye başlıyor. Nefsiz hor edeceğiz. Zelil edeceğiz. Kim nefsini zelil ederse dinini aziz eder. Dini yerini bulur, sevap kazanır diyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz diyor. Ben demiyorum. İzah bir tarafa, hadisin tercümesi böyle. Kim nefsini zelil ederse dinini aziz eder. Kim nefsini aziz tutarsa, aman üzülme, aman canın sıkılmasın diye şımartırsa, ezelle dinehu, dinini hor eder. Din yerine gelmez. Dini emirleri yaptırtmaz ki nefis. Ve dinü la bitte minhu. Halbuki dinsiz de olmaz. Din herkese lazım. Dindarlık herkese lazım ki Allah'ın indinde sevap kazanıp gidelim de cennetini, cemalini bulalım diye. Dindarlık lazım. Din herkese lazım. Ama böyle nefis sevmekle, can sevmek ile müyesser olmaz canan. Ya bundan ümit, ya tamaandan kes, diyor şair. Canı sevmekle canan ele geçmez, sevgili ele geçmez. Ya canandan vazgeç, ya canından vazgeç. Ya canandan vazgeç, ya candan. İkisi birden olmaz. Men semmene nefsehu hezele dinehu. Kim nefsini semirtirse, şişmanlatırsa dinini zayıflatır. Çünkü nefis nasıl sevirecek? Semirecek çok yemekle, çok uyumakla, çok keyifle, çok safa ile nefsi direk gibi olur insanın. Nasıl direk gibi? Süleymaniye Camii'nin yan tarafındaki o kocaman böyle iki kişinin yan yana tutamadığı direk gibi olur. Granit direk gibi olur, kırılmaz. Şu hayrı işle, yapmaz. Şöyle yap, etmez. Kaç türlü nasihat edersin olmaz. Ramazan geliyor geçiyor, bayram geliyor da iki kardeş bayram etmiyor ya. Neden? Şu nefis var ya, Ramazan geliyor geçiyor da büyüğüne gelip bayramlaşmıyor. Neden? Nefis var. Direk gibi nefis kıvrılır mı? Zayıf olsa sürükler getirirsin. Ejderha gibi nefis. Ve men semmene dinehu, kim dinini semirtirse, dini kuvvetli olursa, dindarlığı sağlam olursa, tam salabeti diniye sahibi olmak diyoruz biz ona, böyle sapasağlam bir dini olursa, o zaman iki kârı olur. Hem dini kuvvetli olmuş olur, hem de nefsi kuvvetli olur. Nefsi de kuvvetli olur öyle insan. Seminet lehu nefsu. Nefsi de manevi bakımdan kuvvetlenir bu sefer. Kimse önünde duramaz hale gelir. Allah bize şu nefis denilen düşmanın çok gizlidir şeyi, hileleri kimse anlamaz. Karşımızdaki düşman bize bağırır, çağırır, silah çeker, biz de onun düşman olduğunu biliriz. Ama nefsi hiç kimse bilmiyor ki. nefsin düşman olduğunu ve herkesin içinde bir nefsi olduğundan herkes haberdar değil. Kendisinin içinde bir nefis denilen varlık var, onu hep zararlara, günahlara götürüyor. Meyhaneye götüren o, kumarhaneye götüren o, camiden uzak tutan o, arkadaşıyla kavga ettiren o, haramları işlettiren o, ahirette Allah divanında Celle Celaluhu yüzü yere eğip mahcup ettirecek olan o nefis. Hiç kimse onun düşman olduğunu bilmiyor. Halbuki Peygamber Efendimiz çok ikaz etmiş. A'da aduvvike nefsükelleti beyne cembeke. Senin en büyük düşmanlık yapan düşmanın şu iki yanın arasındaki nefsindir. Kendin. Başka düşman arama. Senin kendine yaptığın zararı cümle cihan halkı bir araya gelse yapamaz ki. Sen kendine neler ediyorsun? Bu nefsin düşman olduğunu bilelim. Nefsimize yüz vermeyelim. Aklın emrinde çalışsın kerata. Girsin aklın emrine, çalışsın. İstediği kadar yiyecek veririm. Zalim değilim. İstediği kadar yiyecek veririm. Normal uykusunu veririm. Resulullah'ın emrettiği, dinimizin müsaade ettiği vakitte uyusun. Namaz vaktinde kalksın. Dinimizin müsaade ettiği zaman yemek yesin. Oruç tut dediği zaman da tutsun. Edebini takılsın. Yola gelsin. Hiç yüz vermem diyebilirsek ne âlâ. Aksi takdirde bizi mahveder. Şahsen bizi mahvediyor. Topluluk olarak cemaatleri de mahvediyor. Nefis.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi senden dilerim. Allah'ım, sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha cazip kıl.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz, helal rızık ve kabul edilecek amel istiyorum. Allah'ım, beni çok tövbe edenlerden ve iyice temizlenenlerden eyle.

0: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: Allah'ım, hakikate karşı çıkmaktan, hakikat karşısında iki yüzlü olmaktan ve Müslüman olduğum halde kötü ahlaklı biri olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel kesel vel cubni vel buhl vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyuha ve mevlaha. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع.
1: Allah'ım, iş yapmaya gücü yetmeyen bir aciz, gücü yettiği halde iş yapmaya üşenen bir tembel, hakkı söylemeye çekinen bir korkak, imkanı olduğu halde infak etmekten kaçınan bir cimri olmaktan, İyice yaşlanıp muhtaç duruma düşmekten, kabirde azaba uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, bana kendimi haramlardan koruyacak, taatleri iştiyakla yapacak bir takva nasip et ve beni kötü huylardan arındır. Çünkü beni en iyi sen arındırırsın. Nefsimin gerçek sahibi ve sorumlusu da sensin. Allah'ım, fayda sağlamayan bilgiden, korku duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.
0: Allahümme gfir li zembi ve vessi' li fi dari ve barik li fi ma razaktani.
1: Allah'ım, günahımı bağışla. Evimi bana geniş kıl, dar eyleme. Bana helal ve bol rızık ver, yokluk gösterme.
0: Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih zâte beynina. واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا.
1: Allah'ım, gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve merhamet ver. Kardeşlerimizle aramızı açacak her şeyden bizi koru. Bizi dalalete düşmekten koruyacak, selamette tutacak yollara ilet. Bizi dalalet karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkar. Açığıyla, gizlisiyle, her türlü kötü söz ve davranıştan bizi uzak tut. Kulaklarımızı, gözlerimizi, akıllarımızı, eşlerimizi ve çocuklarımızı bizim için hayır ve bereket vesilesi kıl. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü tövbeleri daima kabul eden, çok merhametli olan sensin. Bizi nimetlerine şükreden, verdiğin nimetlerden ötürü sözümüz ve davranışlarımızla seni öven kullar eyle. Bizi bahşettiğin nimetlerden bir an bile mahrum bırakma.
0: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Gönderdiği dine destek olanları üstün kılmış. Kulu ve Resulünü muzaffer eylemiş. İslam'a düşman olan birliklere tek başına galip gelmiştir. Ondan sonraya kalacak bir şey de yoktur. Her şey yok olacak, sadece o kalacaktır.
0: Allahümme leke eslemtu ve bike âment ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasamt. Allahümme inni a'udhu bi'izzetik. La ilahe illa ente en tudilleni. Entel hayyul lezî la yemut. Vel cinnu vel insu yemutun.
1: Allah'ım, sana boyun eğdim, sana kul oldum, sana iman ettim. Her işimde sana güvenip dayandım. Her ibadetimde sana yönelip sığındım. Düşmanlarınla senin için mücadele ettim. Allah'ım, dalalete düşmekten senin o karşı konulmaz gücüne sığındım. Senden başka ilah yoktur. Hayatın kaynağı ve hayatı veren sensin. Asla ölmezsin. İnsanlar ve cinlerse ölür.
0: Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni.
1: Allah'ım, sen çok bağışlayıcısın. Bağışlamayı seversin. Beni bağışla.
0: Allahümme inni es'eluke bi enni uşhiduke enneke entallahu allazî la ilahe illa ent. El-ahadus samadu allazî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu kufuven ahad.
1: Allah'ım, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, senin tek olduğuna, hiçbir şeye muhtaç olmadığına, çocuk sahibi olmadığına, dengin bulunmadığına şahitlik ederim. Bu şahitliğimden ötürü senden bütün hayırları bana lütfetmeni isterim.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamd, ve huve ala kulli şeyin kadir, la havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehud dîne ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Hükümranlık ona aittir. Övgüler ona yapılır. O her şeye kadirdir. Beceri ve kudret sadece Allah'tadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün övgüler ona aittir. Allah'tan başka ilah yoktur.

0: zelzele gibi bir felaketle ansızın helak olmaktan senin azamet ve büyüklüğüne sığınır.
1: Hadislerle Perşembe günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
2: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
3: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
4: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulü'nde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş, Elazığ, İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yuşa'nın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Server Yayınları'ndan kapsamlı bir eser, Cuma Sohbetleri Külliyatı. Server Yayınları, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yuşa'nın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri'ni okuyucularıyla buluşturdu. 12 ciltten oluşan bu kıymetli eser, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlendi. 1. cilt Muharrem, 2. cilt Safer ayı sohbetlerini içerirken, böylece her ay bir cilt okunarak yıl boyunca düzenli ve verimli bir okuma programı uygulanabilmekte. Cuma sohbetlerinin neşredildiği her bir ciltte Hicri takvimdeki ayların faziletlerine ve o ayda yapılabilecek ibadetlere yönelik tavsiyeler de yer alıyor. Eserle ilgili ayrıntılı bilgi Server Yayınları web adresinde yer alıyor. Klima kullanırken dikkat, yaz aylarında klima serinlik sağlasa da yanlış kullanım kas sorunlarını tetikleyebiliyor. Boyun tutulması, sırt ağrısı ve kas spazmları en sık karşılaşılan yakınmalar arasında. Basit önlemlerle bu riskleri büyük ölçüde azaltmak mümkün. Sıcak havadan korunmak için kullanılan klimalar yaşam konforunu artırıyor. Ancak uzun süre doğrudan soğuk hava akımına maruz kalmak kaslarda gerginlik ve spazmlara yol açabilir. Özellikle masa başında çalışanlar ve araç kullanıcıları bu duruma daha hassas. Doktor Burcu Ateşdemiroğlu, kas dokusu sıcaklık değişkenliklerine duyarlıdır. Özellikle klima havasının uzun süre doğrudan boyun, omuz veya sırt bölgesine gelmesi, bölgesel kaslarda istemsiz kasılmalara neden olabilir. Soğuğa bağlı olarak kas liflerinde gerginlik artarken bölgedeki kan akımı da azalabilir. Bunun sonucunda ağrı, hareket kısıtlılığı ve tutulma hissi ortaya çıkar. Bu durum özellikle masa başında çalışanlarda, araç kullananlarda ve gece boyunca klimaya maruz kalanlarda daha sık görülür, dedi. Demiroğlu, halk arasında klima çarpması olarak adlandırılan durumun tıbbi olarak belirli bir hastalığı ifade etmediğini, genellikle soğuk hava akımına maruz kalma sonrasında gelişen kas spazmı, boyun tutulması, baş ağrısı veya sırt ağrısı gibi belirtiler için kullanılan bir tanım olduğunu söyleyerek, belirtilerin çoğu zaman birkaç gün içinde düzelmekle birlikte şiddetli ağrı veya hareket kısıtlılığı gelişmesi halinde hekim değerlendirmesi gerekebileceğini kaydetti. Klima hava akımını doğrudan vücuda yönlendirmemeli. İç ortam sıcaklığı ile dış ortam sıcaklığı arasında aşırı fark oluşturulmamalı. Klima sıcaklığı genellikle 22 ila 24 derece aralığında tutulmalı. Uzun süre aynı pozisyonda çalışılıyorsa düzenli aralar verilmeli. Boyun ve omuz bölgesini destekleyen uygun oturma pozisyonları tercih edilmeli. Gece uyurken klima hava akımının doğrudan yatak üzerine gelmemesine dikkat edilmeli. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
2: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda geri dönüşümden söz edeceğiz. Müzik. Global çapta artan nüfus, insan eliyle oluşan çevre sorunlarına da hız kazandırıyor. Bunlara çözümler getirilmeye çalışılsa da pek çok şey bireyler olarak bizde bitiyor. Örneğin, her gün tonlarca ürün, tonlarca gıda maddesi çöp olmaktan kurtulamıyor. Atık konusunda bilinçli bireyler olabilir ve çöplerimizi ayrıştırıyor olabiliriz. Ancak bunun yeterli gelmediğine sürekli tanıklık ediyoruz. Çevreye atılmış milyarlarca çöp, bulunduğu yerin doğal dengesini bozuyor. Her ne kadar kendi çöpümüzü düşünsek bile bazen başkalarının çöpünü de düşünmemiz gerekebiliyor. Çünkü rastgele oluşan çöp yığınlarının getirdiği sorunlar çok ciddi. Bu sorunların başında gözle görmenin mümkün olmadığı mikroplastikler, deniz florasının ve kara habitatının bozulması, metan gazının açığa çıkması gibi sıkıntılar geliyor. İlk olarak mikroplastiklerden söz edelim. Denizler, okyanuslar ve çeşitli sularda biriken çöp yığınları her geçen gün artıyor olsa da bu manzaralar aslında buzdağının görünen kısmı. Çünkü insan gözüyle görülmesi imkansız mikroplastikler denizlerdeki atıkların neredeyse %90'ını oluşturuyor. Plastik atıkların çeşitli şekillerde parçalara ve taneciklere ayrılmasıyla minik taneli plastikçiklere dönüşmesi olarak adlandırabileceğimiz mikroplastikler sağlığımızı tehdit eden bir olgu. Örneğin pamuk, yün gibi doğal kumaşlar dışında aldığımız her giysinin yıkama evresinde giysiden koparak suya karışan mikroplastiklerin varış noktası denizler yahut toprak oluyor. Tabii buradan da tükettiğimiz yiyeceklere karışıyor. Solunum yollarıyla ciğerlerimize doluyor ve hatta deri temasıyla vücutlarımıza nüfuz ediyor. Çöp yığınları. Evlerden, iş yerlerinden her gün atık çıkarılıyor ve bu atıklar bazen geri dönüşüm kapsamında ayrıştırılmak için tesislere gönderiliyor. Ancak geri dönüştürülmeyen atık oranı oldukça yüksek. Peki bu çöplere ne oluyor? Maalesef bizlerin de zaman zaman gördüğü çöp yığınlarına dönüşüyor. Oluşan bu yığınlar, yığın içindeki oksijenin tükenmesiyle ortaya metan adını verdiğimiz zararlı bir gaz salmaya başlıyor. Elbette tek zararı bu değil ve metan gazı haricinde çeşitli oranlarda başka gazlar da salınıyor. Ancak en büyük oran metana ait. Rengi ve kokusu olmayan bu gaz, havada kolaylıkla karbondioksite dönüşebiliyor. Bunların önüne geçmek için aslında bireysel olarak inisiyatif almak ve harekete geçmek zor değil. Etrafımızdaki çöpleri toplayarak, ayrıştırarak çevre kirliliğinin önüne geçebiliriz. Dünya çapında bir farkındalık hareketine dönüştürülmeye çalışılan bu eylemin farklı dillerde kavramları da oluşuyor. Örneğin İsveç'te kişiler koşuya çıktığında bir yandan çevredeki çöpleri topluyor. Çünkü sonuçta bu atıklar her ne kadar bize ait olmasa da üzerinde yaşadığımız gezegen bize ait. Dolayısıyla onu korumak için aracılar ve büyük etkinlikleri beklemeye gerek yok. Çeşitli sebeplerle gittiğimiz çeşitli yerlerde atıkları toplayabilir, herkesin katılacağı bir etkinlik haline de getirebiliriz. Diyelim ki buna ayıracak vaktiniz yok. O zaman da atık konusunda yapabileceğiniz şeyler var. İşte gezegenimizi çöplerden koruyabilecek bazı öneriler. Daha az tüketmek. Hızla şekil değiştiren modaya uymaktan kaçının. İhtiyaç kadarını satın alın. Böylece daha az tüketerek muhtemel çöpleri de ortadan kaldırmış olursunuz. Bir şeyi satın alırken ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını iyi düşünün. Yahut mümkün olan kategorilerde ikinci el alternatiflere yönelin. Daha az plastik kullanmak. Ne kadar kolay uygulanabilen bir madde gibi dursa da hayatımızın her alanını kaplayan plastiklerden kaçınmak kolay değil biliyoruz. Burada önemli olan bunun bilincinde olmak ve plastik kullanımımızı sınırlamaya çalışmak. Kafelerde oturarak içeceğimiz içecekleri kupada tercih etmekten tutun, paketsiz gıda tercih etmeye kadar pek

0: Çok seçenek var ve en azından bunların birkaç tanesiyle yola koyulabiliriz. Çöpleri ayrıştırmak. Mevcut çöpü azaltamıyorsanız ya da azalttığınız ama daha fazlasını yapmak istiyorsanız atıklarınızı ayrıştırma yoluna gidebilirsiniz. Böylece hem çoğu atık ham madde olarak faydalanmak üzere geri dönüştürülecek hem de çöp yiyeni olmaktan kurtulacak. İnanın çoğu yerel yönetim bu hizmeti sunuyor. En azından cam şişe ve kavanozları ayırmakla başlayabiliriz. Tek kullanımlık ürünlere elveda. Tek kullanımlık ürünler, bir kere kullandıktan sonra çöpe attığımız ürünler. Bunlar her ne kadar içinde bulunduğumuz şartlar itibariyle pratik gibi görünse de aslında yalnızca dakikalar içerisinde atık olarak karşımıza yeniden çıkıyor. Bunları kullanmak yerine alternatifler bulabiliriz. İnternet bu konuda bir derya. En iyisi için uğraşmamak. Mükemmeli hedeflemek çoğu zaman bizi harekete geçirmekten alıkoyabilir. Onun yerine elimizden geleni yapalım. Belki işe yahut okula giderken kendi yemeğimizi götürme imkanı yok. Belki bazı şeylerden vazgeçemiyoruz. Yapabildiklerimize odaklanalım. Yapamadığımız kısma değil, yapabildiğimiz şeylere bakalım. Herkes çöpünü ufak çaplı da olsa bir şekilde azaltabilir. Unutmayalım, bu gezegen hepimizin. Geri dönüşüm ve buna dair küçük önerilerden söz ettik programımızda. Bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Akram Mercek.

0: Akra'da kahve molası.
1: Evet sevgili Akra dinleyicileri, bugün dolma kalem, kalem ve yazı kültürü üzerine kahve molasında konuşuyoruz ve konuğumuz Oruç Gazi Kutler. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, safa bulduk efendim.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun, çok teşekkürler. Gayleye hayatla devam ediyoruz bakalım.
1: Eyvallah. Evet, Oruç Gazi diye sesleniyorum size, öyle konuşmuştuk.
2: Çok teşekkür
1: ederim. Tekrardan hoş geldiniz. Yani ilginç bir konu, özellikle dolma kalem tarafı ilginç konu. Aslında hani kalem ve yazı kültürü deyince çok eski günlerde, ben kendi 80'lerden gelen bir çocukluğunu 80'lerde yaşamış biri olarak... Yani o zamanlar divit falan vardı, hani biliriz, mürekkebe batır çıkar falan gibi. O dönemden benim özel bir ilgim var zaten, hani kendimce kalem seçmeye falan dikkat ediyorum ama biraz yani belki önce kendi hayat hikayenizden bahsederek böyle yazıyla kültürle olan bağlantısını kurabilir misiniz? Yani sonra da...
2: Eyvallah, 80'ler dediniz, demek ki muasır bir çağdayız. Malum artık her şey çok hızlı ilerliyor. Bu kadar kısa aralıkları bile muasır ibaresiyle bir şey şerh düşebiliyor.
1: Evet,
2: biz aslında kalem, dolma kalem ve yazı ve hat, yani çizgi üzerine belki ciddi tecrübesi olan son nesliz. Bizden sonraki nesiller bu tecrübeye ve zevke aynı zamanda maalesef sahip değiller. Tabii onların sahip olduğu başka şeyler var. Biz de onlara sahip olamadık. Ama işte hep bir nostalji yaşamamız gerekiyor ya.
1: Şimdi ben kendimizi biraz avantajlı görüyorum ama. Biz geçiş dönemindeyiz. Yani hem onu gördük hem de şimdi böyle işte dokunarak yazmak falan. Hani bir dijital ekran üzerinde bir şeyler yazmak.
2: Geçiş dönemlerinin şöyle bir problemi var kanaatimce. Özellikle yazı kültüründe. Çünkü biz Türk milleti olarak bunu çok yaşamışız. Tarih boyunca bu geçiş dönemlerini yaşamışız. Hep de iyi bir şekilde atlatmışız açıkça söylemek gerekirse. Geçiş dönemlerinin problemi hani ne geçmişten aldığınızı ne de gelecekten karşıladığınızı tam özümseyememe ihtimaliniz çok yüksek. Evet. Bu çok büyük bir risk. Yani bu sizin adınıza, benim adıma küçük bir şey olabilir ama bir medeniyet tasavvuru içerisinde bu risk çok büyük şeylere sebep olabiliyor. Çok büyük etkileri olabiliyor. İnşallah biz nesil olarak bunu başarabilmişiz de, mişizdir de bizden sonraki nesiller bizim mirasımız üzerinden, karşıladığımız bu gelecek üzerinden güzel bir tarih inşa edebilirler.
1: İnşallah. Yani ben şöyle birazcık ön bilgi almıştım sizden. Özel dolma kalemler diyorsunuz. Özel üretim dolma kalemler diyorsunuz. Yani belki buraya biraz daha süremiz var konuşmak için ama ben dinleyicilerimize bir ipucu vermek istiyorum. Aslında sizin uzmanlık alanınızın, şu an yapmakta olduğunuz incelikli işin dolma kalem üzerinde döndüğünü de dinleyicilerimiz önceden bilmiş olsunlar. Onu not edelim. Ama sizin biraz arka planınıza bakabilir miyiz? Yani nasıl bugüne geldiniz? Neler yaptınız hayatta? Nasıl bir yolculuğunuz oldu?
2: Yani hayat serüveni aslında her insanın hayat serüveni gibi böyle sağa sola çarparak, çarptığınız yerden aldığınız acılarla yahut da işte o acıların verdiği keyiflerle başka bir yere seyrederek gidiyor. Bütün hayatlar aynı.
1: Evet, herkesin yüzden, bir hikayesi var derler.
2: Tabii herkesin bir hikayesi, o şahsa münhasır bir hikayedir o. Onun kendi hayatındadır, kendine özgüdür.
1: Yani geriye dönüp baktığınızda böyle önemli noktalar vardır filan hani.
2: Tabii ya, benim için en önemli nokta işte yurt dışına gitmem oldu. O hakikaten bir köşe taşı oldu. Çünkü bir kısır döngü içerisinde çıkıp bir anda işte beynelmilel bir arenada her insana, her zevki, her düşünceyi, her mefkureyi, artık ne derseniz desin, her hali, bunları gözlemleme, yorumlama ve kendimi de o gözlem ve yorumlara göre ifade etme şansını elde ettim.
1: Sınır dışına çıkınca bir dedikleri gibi bir bakış açısı değişikliği
2: oluyor. Tabii. Yani aslında işte bizim gibi birkaç, bizim nesilden arkadaşların yurt dışına çıkıp oradan çok ciddi bir şekilde beslenip geri geldiklerinde bu beslendikleri donelerle hizmet edebilir bir hale gelmiş olmaları.
1: Sizi orada mesela ne, yani dışarıda ne gördünüz yurt dışına çıktığınızda böyle? Hani sizi ya işte bunu kaçırıyoruz biz dediğiniz bir şey mi oldu ya da nasıl bir şey oldu yani orada?
2: bunu kaçırıyoruz dediğim aslında hayat hep bir şeyleri kaçırmaktan ibaret o noktada. Yani burada bir hayat felsefesi ya işte bir guruluk falan yapmak gibi derdim yok da. Şahsi tecrübe
1: anlamında söylüyorum zaten.
2: Hep bir şeyleri kaçırmakla geçen bir şey. Hmm. Çünkü yakaladığınız yani her tercih bir vazgeçiştir üzerinden gidecek olursak yakaladığınız bir şey kaçırdığınız birçok şey manasına gelir.
1: Yani mesela orada yazı kültürüne dair bir şey mi yakaladınız yani orada...
2: Orada çok önemli bir şey yakaladım. Kazım Hacı Meliç diye bir şahsiyetle tanıştım. Kendisi bizim hat dünyamızın, Hüsnü hat dünyamızın çok yakından tanıdı.
1: Yurt dışında yaşıyor.
2: Yurt dışında. Boşnak bir şeydir. Hattattır. Kendisiyle ben bir işte Begova Camii çıkışında öyle bir denk geldik. Yani işte bana Türkçe hitap etti. Allah Allah dedim. Hat
1: Prizren'de miydi bu?
2: Sarayova'da.
1: Sarayova.
2: Sarayova'da. Türkçe hitap etti. Gayet düzgün, sarih, sahih ve böyle bir İstanbul aksanını çokça böyle burada aslında İstanbul'da duyamadığınız bir ifade tarzıyla bize hitap etti. İşte bir hat hocası olduğunu öğrendik. Sonra anladık ki o yıllar önce İstanbul'a gelmiş. İşte burada Emin Barın'la çalışmış, çeşitli hocalarla çalışmış, İslam Seçen Hoca'yla çalışmış. Hı hı. İşte birçok sanatı buradan alıp... götürmüş Sarayova'da orada Akademi Umniyetnost o sanat akademisinin işte geleneksel sanatlar kısmına müdür olarak gitmiş ve orada bunları yaşatmaya çalışıyor.
1: Evet, çok örnek var. Bu arada bir küçük parantez açayım, siz unutmayın sözünüzü. Benim de bir belgesel çekimi sebebiyle ses tarafında yer alan bir rolüm vardı ve Kosova Türklerinin yaşamlarını inceleyen bir belgesel hazırlanmıştı. O belgesel için gittiğimizde bunu fark ettim. Yani Osmanlı'dan gelinen Türklerin oraya gelişiyle birlikte işte müziğin mesela konu müzikti. Ne kadar etkili olduğunu gördüm. Hani sizin orada hattın ve yazının ne kadar etkili olduğunu görmeniz gibi ben de müzikle ilgili öyle bir şey görmüştüm.
2: Biz özellikle Balkanlara giderken yani Anadolu'ya giderken gelirkenki kısmı biraz artık arkaik denilebilecek kadar geçmişte kalıyor. Bunu çok iyi bilemiyoruz. Evet. Bu konuda ihtisas sahipleri yani Selçuklu üzerine çalışmış, Beylikler dönemi üzerine çalışmış. İhtisas sahipleri geniş malumata sahip. Ama benim Balkanlardaki her yerini gezdim, her yerinde yaşadım. Orada gördüğüm, tecrübe ettiğim şu ki biz oraya giderken hem bir şeyler götürmüşüz hem oradan bir şeyler almışız. Ve bu aldıklarımızla, götürdüklerimizle çok güzel bir şey ortaya koyuyoruz.
1: Melezlik biraz şey getiriyor, yukarı çıkarıyor sanki.
2: Tabii.
1: Var olan bir yerde kalmak iki ayrı taraf için farklıyken bir anda o melezliğin getirdiği, karışımın getirdiği, kaynaşmanın getirdiği bir şey var, enerji var.
2: Yani bunu...

0: rafine bir şekilde yapmışız. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bunu oradaki insanlar söylüyor. Yani bizim bugün işte çeşitli sebeplerle ters baktığımız işte Hırvat'ı, Sırbı falan dersiniz ya böyle
1: Evet,
0: hani
1: evet.
0: tabiri caizse. Bunlar bile
1: Çok
0: ya
1: birbirine
0: çok büyük bir
1: geçmiş.
0: şeyle bizi karşılıyorlar. Türk gelmiş diyor.
1: Doğru.
0: O zaman biz Türk kahvesi yapalım diyor mesela. Türk
1: Eyvallah.
0: kahvesi diyoruz ya işte Türk kahvesi bizde çok meşhurdur diyor falan.
1: Evet. Siz orada şeyle tanıştınız. Yani orada sizi karşıladı güzel bir Türkçeyle ve sonra ona ilginiz tabii oldu, öyle mi? Yani
0: Tabii
1: orada.
0: ya ben şu orada şunu anladım. İstanbul dediğimiz şey kendi hinterlandında bir şeyin merkezi. Bir şeyin merkezi. Yani orada ilk bunu fark ettiğimde çok şaşırmıştım. Çünkü hani denizin içerisindeki balık halini anlamaz ya. O misal biz de İstanbul'da o hali anlamıyorduk. Dışarıya çıkınca İstanbul'a olan teşneliği, arzuyu, oraya olan rağbeti görünce o zaman anladım. Ve bunu İstanbul'a döndüğümde bir artı değer olarak keseme koyup İstanbul'a geldiğimde ki çok ciddi bir İstanbul nasıl tarif edeyim romantik
1: Sevgisi mi
0: anlamda
1: vardı?
0: aşık vesaire değildir
1: Şimdi
0: ama
1: şöyle
0: mecburuyum
1: kopunca
0: öyle
1: artıyor.
0: söyleyeyim.
1: Onu söyleyeyim yani. Şöyle bir şey. İstanbul'dan biraz uzak kalınca insan anlıyor hakikaten. Yani İstanbul'da yaşayan biri olarak söylüyorum. 3-4 gün bile yani. Yurt dışında bir yere gitme, uzaklaşma İstanbul'dan ve hani dönmek hani çok kolay değil orada. Yani sonuçta bir uçak bileti vesaire. Hani canın istediğinde hemen karar veremeyeceğin bir engel var orada arada.
0: Evet.
1: O özlem duygusunu açığa çıkarıyor ve orada hani İstanbul'da duyduğunuz bir müzik, gördüğünüz bir görüntünün görülmüş olması bile sizi o özlemi bir aşk boyutuna
0: Tabii
1: hani
0: çok farklı yerlere
1: çekiyor.
0: götürüyor insanı. Yani işte anlattığım hikayeden yola çıkalım. Yani
1: Orada
0: oradan
1: güzel
0: orada
1: Türkçe'yi
0: bir
1: duydunuz.
0: hattat ile tanıştım ama benim aklıma gelen şey İstanbul oldu.
1: Süper.
0: Bu çok
1: Harika.
0: garip bir şey. Yani bunu İstanbul'a geldiğimde bu yaşadığım tecrübeyi İstanbul'a geldiğimde değerlendirmek istedim.
2: Kahve molası.
1: Okul tecrübesi olarak böyle güzel sanatlar dediniz. Doğru,
0: Güzel
1: doğru
0: sanatlar
1: hatırlıyorum
0: evet. Önce müzik okudum.
1: değil mi?
0: O biraz kısa sürdü serüven.
1: Hı.
0: Bir profesyonel bir hayat yaşadım kısa bir
1: Hı.
0: süre. Ondan sonra işte görsel
1: Görsel
0: sanatlar ve iletişim
1: sanatlar.
0: tasarımı üzerine okudum. İşte çeşitli mesleğimle doğrudan bağlantılı çeşitli mesleklerde çalıştıktan sonra işte az önce dediğim saiklerle işte memleketimizde bu işin yapılmadığını, yaptığım işin nedir bu? Dolma kalem yapmak.
1: Hı.
0: Yapılmadığını fark
1: Evet,
0: ettim.
1: konuya doğru geliyoruz şimdi. Kahve molasında. Evet.
0: Yapılmadığını fark ettim ve bunun İstanbul'da yapılması gerektiğini fark ettim. Çünkü dediğim gibi burası bir çok büyük bir hinterland'ın merkezi. Yani işte Mevlana'nın pergeli var ya işte
1: Meşhur,
0: bir ayak sabit
1: evet.
0: öteki ayak pergel gibi
1: Dünyayı
0: döner.
1: dolaşıyor.
0: İşte o pergel benim pergelim İstanbul.
1: Merkez İstanbul, sabit
0: Şahsi
1: yer.
0: pergelim bile burada yani. O
1: Hı.
0: yüzden bir vefa borcu olarak beslendiğim şeye bir vefa borcu olarak bunu ödemek gibi bir kaygıyla başladım. Olmazsa da olmaz. Biz halis niyetle çıkalım. Olmazsa da işte elimizde işte 100 tane kalemimiz olur. Bir ömür kullanırız. Mesela şu an kullandığım kalem bir eski bir modelim benim.
1: Evet,
0: Yaptığım
1: bakabilir
0: üçüncü
1: miyim?
0: dolma kalemdir.
1: Evet, böyle kahverengi üzerinde
0: Hareler var.
1: böyle
0: Ebonittir.
1: Ebru mu?
0: Ebonittir
1: Evet.
0: kendisi. Hint
1: Çok
0: ebonitidir.
1: şık bir dolma kalem. Şimdi radyoda olunca tabii bunu gösteremiyoruz. Sizin de başta söylediğiniz gibi yani biz şu an sesli iletişim yaptığımız için belki biraz tarif etmem lazım ama şimdi sanatsal bir ürünü tarif ederken de yanlış bir şey söylemekten
0: Estağfurullah.
1: çekiniyorum açıkçası. Hani siz orada benim hatamı düzeltin. Çok şık desenli kahverenginin üzerine siyah hare diyoruz bunlara. İşte kalemle yapılan o desenin getirdiği hani şöyle bir esprisi var tabii. Yani zaten Ebru'nun kendisi tekrar edilemez bir ürün çıkarttığı için böyle bir doku desen hiçbir yerde yok
0: Hiçbir
1: diyebiliriz
0: yerde
1: çok
0: yok.
1: rahat bir
0: Yani
1: şekilde.
0: her kalem kendine özel oluyor.
1: Buraya gelirken ben bir şeyi biraz böyle bir adım geriden
0: Bir
1: almak
0: adım geri.
1: istiyorum, sonra buraya bağlayalım.
0: Tamam.
1: Yani yazı tarafında ben de biraz iletişim üzerine şimdi okumalar yapıyorum. İşte sözlü iletişim var. Şu an mesela radyo bir sözlü iletişim şekli. Yazılı iletişim var. Yani işte daha kalıcı, daha uzun dönem o mesela her insanın faydalanabileceği, siz hayatınızı bitirseniz de kalıcı bir eser bırakabileceğiniz bir şey yazı aslında. İşte milattan önce 2500-3000'lere kadar uzandığı söyleniyor. Çeşitli arkeologların araştırmalarından çeşitli şeyler çıkıyor filan ama kalemle yazmak hani dinimizde de çok böyle özel bir yeri olan bir şey.
0: Eyvallah
1: Ben bu
0: yani
1: anlamda yazmanın hani insan için başka bir şey olabileceğini düşünüyorum. Yani

0: Kalemle yazmanın özellikle
1: Kalleme
0: de.
1: bir kalem yani.
0: Yani
1: Kalemle yazmayı öğreten
0: çok,
1: Allah.
0: evet yani çok ilginç olduğunu düşünüyorum. Çünkü çeşitli hayat tecrübelerim var. Çok da uzatmadan sözü daha çok size bırakmak istiyorum
1: Estağfurullah.
0: ama. Ya mesela şöyle bir tecrübem var. Sunum tasarımı eğitimleri verdiğim dönemler oluyor benim belli dönemlerde. Sunum normalde işte çeşitli dijital uygulamalarla yapılan bir şey. İsim vermeye gerek yok. Hepimiz biliyoruz ama sunum araçlarını. Fakat ben orada şunu fark ettiğim için o eğitimi verirken şunu öneriyorum. Diyorum ki lütfen konuşma metninizi yazın. Şimdi bu sırrı yakaladığımı düşünüyorum ve hakikaten onu yazdığımdan itibaren benim sunuşlarım da değişti. Yani bir sunumu hazırlama şeyim de değişti. Her yani sadece illa yazı yazmak, düz bir yazı yazmak değil. Aslında çok perspektifi geniş olan bir şeye hizmet ediyor. Yani bugün sunum yapan insandan konuşma yapana işte bir belki bir filmin senaryosunu, filmin nasıl olacağını ifade ederken de yazı kullanıyoruz. Aslında her şeyin temelinde hissediyorum ben yazıyı. Yani çok ilginç buluyorum. Bilmiyorum siz yazı üzerine neler söylersiniz?
1: Biraz daha geriden alayım ben. İnsanlığın işte belli başlı kendi serüveninde sıçramaları var. Nedir bu? Ateşin bulunuşu falan gibi yani. İşte evet, yazının bulunuşu, yani yazının icadı da bunlardan biridir. Çok önemli bir sıçramaya sebep
0: Gerçekten.
1: olmuştur. Tabii bu başka bir sıçrama olsaydı insanlığı nereye götüreceği üzerine bir şeyi konuşamayacağımız için söyleyemiyoruz. Yani az önce dediğim gibi bu yolu tercih etmemiz diğer yollardan vazgeçmemiz manasına gelir. Ama bu bir tecrübe, güzel de bir tecrübe
0: Değişmeyen bir şey.
1: olmuş.
0: Yani yazı değişmedi. İşte duruyor bugün. Yani bugün film çekmek istediğinizde senaryodan başlıyorsunuz. Elinize kalem alıyorsunuz
1: Ama
0: aslında
1: bu
0: yani.
1: bir risk. Yani değişmeyen, sabit kadem olan bir şeyin tarih sahnesinde durmadan bir yer işgal etmesi, bu da bir risk baktığınız zaman. Yani yazının çok bizim için çok garip bir yeri var. Neden biz yazmayı istemişiz evvela? Hesap tutmak için. İlk
0: Değil mi?
1: yazı
0: İlk öyle
1: hesap
0: başlıyor.
1: için.
0: Yani işte şeyleri buğdayları tutalım ne
1: Aynen
0: kadar
1: öyle.
0: filan gibi.
1: İkincisi kanun. Yani kanun.
0: Aramızda bir
1: Şimdi bir
0: sözleşme
1: hükümdar
0: olsun.
1: var. Bir hükümdar var. Diyor ki bir yasa yapıyorum. Bu yasanın hükmü budur. Bunu herkes uysun. Bunun tebliği, tebellüğü için çok önemli bir vasıta. Yani aslında baktığınızda bir fonksiyona binaen icadı olmuş
0: İhtiyaçtan.
1: ve devam etmiş. Lakin bundan sonra çok başka bir yere gitmiş. İşin içine estetik de girmiş. İşin içine yaşam tarzı da girmiş. İşin içine medeniyet köklerini değiştiren bazı işte toprak şeylerine, minerallerine falan dönüşmüş. Bizim tecrübemizde daha garip. Yani aslında baktığınızda işte dünya üzerinde yazıyla direkt teması olan birkaç büyük medeniyet var. İşte Japonlar diyebiliriz, Çinliler diyebiliriz, Latin bölgesi diyebiliriz, bir de biz. Peki biz yazıyla ne zaman tanıştık? Somut bir şekilde böyle bir medeniyet şeyle düşündüğümüz zaman bunu 1000 yılı, 1100 yılı ya var ya yok. Yani hadi 1200 yıl diyelim, biraz daha geçmişe götürelim. 1200 yıl içerisinde bir yazıyı, yazıyla bir şeyi aktarma, bir şeyi sabit
0: Bir
1: olarak
0: mesajı
1: tutma,
0: iletme,
1: bir mesajı iletme meselesini sözlü gelenekten gelip tecrübe etmiş ve bu kadar ileri bir safhaya getirmiş bir başka medeniyet ben daha tanımıyorum. Tabii bunların belli başlı sebepleri de var. Mesela İslam bunun için baş tardadadır. Yani neden? Çünkü İslam
0: kitabının
1: yazıya bir hürmet
0: yazılması,
1: vermiştir. Yani işte ilme, akla
0: en öncelemiş.
1: ve yazıya ve hatta kaleme, bizzat kaleme atıfta bulunmuş bir kutsal metin var elimizde. İlahi metin var. Yani bir vahiy var. Bu vahiy üzerinden Peygamber Efendimizin yaşadığı bir hayat var ve o hayatı görerek
0: Kayıt
1: kendi
0: altına alan
1: şeylerine
0: ve
1: almış bir medeniyet var. Bu çok hızlandırmış bu süreci. Yani işte çok hep benim dikkatimi çeken bir şeydir. Bizim büyük hattatlarımızın, çok büyük üstatların geldiği dönemler aslında baktığınızda ekonomik olarak, siyasi olarak bizim devletlerimizin en buhranlı dönemlerine denk geliyor. Yani bundan 150 yıl öncesine bakın, 200 yıl öncesine bakın. Çok büyük bir imparatorluğu kaybediyoruz. Ama dünya sahnesine gelebilecek en büyük hattatlar, ki hala günümüzdeki hattatlar o yazılara böyle hayranlıkla ve hayretle bakıp kendilerine bir mafsal olarak alırlar.
2: Kahve molası.
0: Sanat biraz zor dönemlerin işi mi ya da zor hayatların işi mi?
1: Tabii yani.
0: Yani müzikte de anlatırlar hani en büyük müzisyenler Bach işte hepsi bir zorluk içerisinde aslında müziklerini yapmışlar. Hayatını kurtarmak, hastalıklardan kurtulmak için sarayda müzik yapan adamları konuşuyoruz.
1: Tabii yani. Tabii yani bir şeyle yola çıkıyor, bir amaçla yola çıkıyor. Çünkü kaybedeceği şeyler var. Bir amaca tutunma hikayesi oluyor. Zaten bir Allah vergisi dediğimiz bir yani zaten adam hüda mümitse yapacak bir şey yok. O orada yol bulacaktır.
0: Peki kalemin dönüşümü dolma kaleme getirelim yani nasıl benim hatırladığım dolma kalem var mıydı? Vardı herhalde tabii. Yani biz de büyükler kullanıyor. Dolma kalem imza kalemi gibiydi bizim dönemimizde. 80'leri konuşuyorum. Biz de o zaman ilkokulda yazıyı işte divitle falan öğretirlerdi. Onu hatırlıyorum ama dolma kalemi daha çok böyle ortaokul lisede ilk defa ben görmüştüm şahsen. Yani kalemin böyle bir dönüşümü var mı yazma aracı olarak? Ondan bahsedebilir miyiz? Yani divit öncesi ne vardı mesela? Hiç hatırlamıyorum açıkçası.
1: Divit yani
0: ağırlıklı herhalde o
1: kalem kelimesi
0: mürekkebe batırılan
1: tabii,
0: bir ürün yani.
1: Tabii yani kendi haznesi olan, kendi haznesinden mürekkebi kağıda götüren ilk kalem dolma kalemdir. Bunun yanında mürekkep hazneleri hep kalemin yanında taşınmış. İlk kalem dolma
0: kalem. Yani
1: kalemdir.
0: Şey birleşiyor. Mürekkeple kalem birleşiyor ve dolma kalem oluşuyor.
1: Tabii mobil bir hale geliyor.
0: Yoksa şu bizim sarma dolmadan değil mi yani?
1: Yok değil. Yani. Dolum esprisinden kaynaklanıyor.
0: Sevdiğimden midir bilmiyorum. Dolma kalem hep aklımda benim ay dolma kalem falan hani birer sarma olsa da yesek gibi.
1: Hatta İngilizcesi fountain pen. Yani evet. Pınar diyebiliriz ya da ne bileyim şadırvan diyebiliriz yani. Şadırvan gibi kalem diyor yani.
0: Akıtma kendi şeyi var. Kendi üzerinde.
1: Kendi
0: üstte haznesi var. Oradan mürekkep akıyor. İkili böyle kesik herhalde uç var. O araya geliyor.
1: Evet. Bir kılcallanma prensibiyle çalışıyor. Kılcal bir yüzeyde sıvılar hareket ederler. Bu ciddi bir mühendislik isteyen bir şey ve tecrübe isteyen bir şey. Batı medeniyeti bu tecrübeyi bir adım önde yakalamış. Ve götürüyor. Hala da götürüyorlar. Almanya'da bugün kalem mühendisi dediğimiz abilerimiz var. Ve yani cidden bizimle de direkt dirsek temasındalar. Çünkü hala ne yapılabilir üzerinden işte dolma kalem baktığınız zaman hattı zaten işte bakım isteyen, şey isteyen, dikkat isteyen bir kalemdir.
0: Evet.
1: Her daim yazabilmesi için biraz nazik ve dakik ve dikkatli olmanız
0: yani
1: gerekir.
0: Bir kültürü var yani.
1: Tabii yani bir yaşam tarzıdır ayrıca. Bu sebeple hala adamlar bu problemleri nasıl çözebiliriz diye
0: yani
1: düşünüyorlar.
0: Yani bugün günümüzde
1: tabii.
0: Şimdi ben biraz şeyim yeniliği de seven bir insanım ama geleneksel ve var olana da çok saygı duyuyorum. Yani tükenmiş bir şey değil bu konuştuğumuz öyle değil mi? Hala
1: değil,
0: bunun mühendisi
1: değil.
0: Var, hala bunun sevdalıları var, hala dolma kalemle yazmaktan haz alan, seven insanlar var. Yani hem talep hem şey anlamında söylüyorum.
1: Bunu bir şey olarak görmüyorum sadece. Yani işte bu sadece bir haz vesaire şudur budur olarak görmüyorum. Yani dolma kalem yazan bir enstrümandır, yazı enstrümandır. Bu bir araç. Bu araç kişinin tarzı hayatına göre doğru bir şekilde hizmet verebiliyorsa kişi bunu tercih eder. Çünkü en rahat kullanım yazı araçlarından biridir. Özellikle yazmaya, işte mürekkebe, renge, sükunete vesaire ihtiyacı varsa dolma kalemi tercih etmek zorunda zaten. Kaçar yol yok yani.
0: Sonunda kendini dolma kalemde bulacak.
1: Evet yani evet. Şimdi günümüzde işte hayat çok hızlı bir şekilde akıyor. Artık çok hızlı. Yani işte haberleri eskiden işte belli başlı sosyal medyadan takip edebiliyorduk. Artık edemez hale geldik. O kadar hızlandı.
0: Evet.
1: Bu hız içerisinde genel olarak benim tecrübe ettiğim Türkiye'deki olsun yurt dışındaki olsun kalemseverler bu hız içerisinde bir duruş, bir sekte, bir durup belki bir adım geriye gidip yani, manzaraya daha genişten bakıp.
0: Düşünüşü artırma yani.
1: Tabii.
0: Düşünüş tarafını. Yavaş, aslında kalem sizi yavaşlatıyor yazış olarak.
1: Aynen öyle.
0: Yani bugün mesela teknoloji olarak, yazım teknolojisi olarak ses de var artık. Yani hani siz sesle konuşuyorsunuz telefonunuza mesela otomatikman yazıya dönüştürüyor şimdi. Sesten yazıya bir dönüş yakaladık ama hızınız orada hız var veya işte çabuk yazayım hemen halledeyim mesajımı falan diyorsunuz. Gerçekten konuşma hızınızda biraz da benim gibi hızlı konuşuyorsanız mesela hemen hızlıca yazıp bir anda bir paragraf metni yazıyorsunuz ama aslında düşünme oranı orada düşmüş oluyor. Elinize kalem alınca yavaşlıyorsunuz yazarken.
1: Ayrıca keşif oranı düşüyor. Evet. Şimdi benim müşterilerim arasında genel olarak mimarlar vardır. Mimarlar genelde bizim ince uç diye extra fine dediğimiz hatta extra fine dediğimiz uçları tercih ederler. Çünkü eskiz yaparlar, çizim yaparlar. mimarlar çizimi terk etmezler. Neden? Çünkü beyin ele bir

0: komut veriyor, onu göz algılıyor, beyin ele verdiği komutu göz o şekilde algılıyor mu, onu nasıl dönüştürmek istiyor, çizerken düşünüyor. Bir eser ortaya koyacağı zaman, gerek fonksiyonuyla gerek estetiğiyle bir eser ortaya koyacağı zaman mimar mutlaka ilk önce kaleme başvuruyor.
1: Mesela siz de şimdi özel çizimler yapıyorum demiştiniz. Program öncesi biraz ön konuşma yaptık. Siz de mi yani bilgisayarda falan mı yoksa siz de mi elle?
0: Ben en sonunda tabii hani bunlar bütçelere bağlı şeyler ama en sonunda 3D bir yani 3 boyutlu bir modelleme yapıyorum ama evvela kalemle
1: Her
0: başlamak
1: şey
0: zorundayım.
1: kalemle başlıyor. Evet.
0: Çünkü hani bizim neslin de belki böyle bir şeyi olabilir. Yani biz kalemle çalışmayı öğrendik. Belki
1: Evet,
0: dediğin gibi
1: belki
0: son nesil
1: metotlar.
0: olmamızın da bir şeyi vardır. Ama yani vücudumun bütün ihtiyaçlarını düşünme faaliyeti esnasında kalem ile karşılayabiliyorum. Ve aslında hiç kalem eline almamış bugün insanlar var. Onu söyleyeyim. Yani okul haricinde hiç eline kalem almamış, almayı da artık tercih etmeyen insanlar var. Bunlara kaleme tanıttığınız zaman bir hediye diyorsunuz, buyurun kalem diyorsunuz, hayatı değişiyor. Hayatı değişiyor.
1: Böyle
0: Yani
1: tanıklıklarınız oldu.
0: tabii bir İstanbul dışından bir arkadaş beni aradı bir gün. Böyle böyle bir kalem istiyorum dedi. Nasıl yapabiliriz dedi. Dedim bütçesi şu olur, şu şekilde yapabiliriz falan. Dedi ki maddi durum şu an müsait değil. Ben size 3 ay sonra dönerim dedi. İlk kalemiydi. Tamam dedim. Tabii böyle genelde biz karşılaştığımız için ben çok beklemiyordum. Bir gün çat kapı geldi. İstanbul dışından geldi. Dedi biz şöyle bir kalem konuşmuştuk. Hatırladın mı? Hatırladım dedim. Tamam işte onu yaptırmaya geldim dedi. Çok büyük bir keyifle oturduk işte beraber bir kısmını yaptık vesaire şudur budur. Sonra gitti kalemi aldı gitti. Bir hafta geçti geçmedi beni aradı. Dedi ki abi dedi kalemi aldım dedim hayırdır sıkıntı mı var falan. Çok teşekkür ederim çok güzel oldu. Ama dedi bir şey fark ettim dedi. Ben dedi okumuyormuşum.
1: Harika.
0: Şimdi kalemi aldım yazmam lazım. Yazabilmem için bir şey olması lazım. Ne yani?
1: Neyi
0: Ne
1: yazacağım?
0: yazacağım? Okumam lazım. Şimdi okuyorum dedi.
1: Galiba
0: Sana çok teşekkür ederim
1: sevgili dinleyiciler, kahve molasında bir hayat hikayesinden bir sır yakaladığımızı hissediyorum ben. Ne kadar ilginç, yazmak için okumaya ihtiyaç
0: okumak
1: var.
0: gerekiyor. Yani yazı kültürü başlı başına bir kültür yani. Okumanız lazım. Beslendiğiniz kanalların çeşitli olması lazım. İnsan da lazım yani. İşin içinde bizzat
1: Yani
0: insan faktörü var.
1: sloganik tweet atmaya benzemez bu işler. Hadi
0: Değil,
1: bakalım
0: değil.
1: biraz düşüncelerimizi yazıya dönüştürelim dediğinizde sizin eksikliklerin, boşluklar açığa çıkıyor tabiri
0: Tabii
1: caizse.
0: yani
1: Kalem sizi dönüştürüyor aslında.
0: şöyle söyleyeyim, işte dediğiniz gibi sosyal medyadan birçok mesaj, küçük işte aforizmalar yayınlanıyor. Ama biz hala çok büyük düşünürlerin
1: Evet.
0: hiçbir zaman eskimeyen
1: En büyük
0: küçük
1: tweetleri
0: aforizmalarını tekrar ediyoruz
1: En büyük
0: yani.
1: tweetleri Mevlana atmış diyorum ben.
0: Öyle yani
1: Kısa kısa Yunus Emre atmış. Kısa kısa ve
0: kalemle olan irtibatları sebebiyle olduğu kanaatindeyim. Bilmiyorum yanılıyor da olabiliriz. Bilmiyorum belki önümüzdeki süreç
1: Yok yok
0: başka bir şey de
1: ben diyorum
0: getirebilir.
1: aynı şeyi farklı bir iş kolunda, tasarım alanında, sunum işlerinde ben bizzat yaşadım ve beni dönüştürdü. Kalemle yazmak. Tabii siz bir adım öteye götürüyorsunuz. Dolma kalemle yazmak diyorsunuz mesela şimdi.
0: Şimdi dolma kalemle yazmak da her şeyden önce bir garip bir karşı duruştur. Onu söyleyeyim. Yani muhalif olmaktır. Neye muhalif olmaktır? İşte bu modern dediğimiz, hiçbir zaman tüketemediğimiz tabir olan şu modern hayata bir dur kardeşim demektir. Bu önemli bir karşı duruştur. Çünkü her zaman ileriye bakmak, her zaman anı yaşamak vesaire gibi hayır benim bir köküm var. Bu kökümle beraber hareket edeceğim deyip bir baş kaldırı demek istemiyorum ama
1: Bir duruş sergilemek.
0: duruştur. Yani
1: Evet.
0: tabiri caizse işte bize tahakküm eden bugün maalesef belli başlı şeylerin.
1: Yani bize doğru gelene bir saniye. Yani
0: Aynen
1: okey o
0: öyle.
1: da var. Yani tamam kabul ama benim de bir duruşum var.
0: Sikletleri
1: Ayağımın
0: üzerimizden
1: evet,
0: atıp
1: evet.
0: rahatlama meselesidir. Bu çok önemli. Bu işte ister tarzı hayattan bakın. Hayat tarzından bakın insanlara. İster başka muvacaheden bakın. İlla ki çok ciddi etkisi oluyor. Mesela az önce bahsettim. Dolma kalem naziktir, narindir. Bakım ister. Yani bugün kullanat geleneği tecrübesinin yaşandığı bir şey için çok büyük bir handikaptır dolma kalem. Evet. Yani kullandığınız, artık kullanamayacağınızı düşündüğünüz bir anda çöpe atamayacağınız bir şeydir artık.
1: Evet.
0: Bakmanız lazım.
1: Sizin bir hayat arkadaşınız oluyor aslında o. Yani hani daha çok Doğu Japon kültüründe varmış eskiye olan kıymet. Yani eskidikçe daha kıymetli olması. İşte bir fincanın yıllarca 30-40 yıl boyunca kahve içilmesinden kalan o kahve izi, artık çıkmayan kahve izi. Hani kir değil ama izi. Bir şey kalite, bir nasıl diyeyim, kalite doğru bir ifade olmadı. Bir şey göstergesi. Yani
0: aslında
1: kıymet
0: tam
1: göstergesi.
0: Tam karşılığı kalite, yani kualitet.
1: Evet.
0: Yani tam karşılığı kalite. Neden kalite? Onun bir yaşanmışlığı var. O eşyanın bir tecrübesi var artık. Hı hı. Tecrübe edilmiş bir eşya hiç tecrübe edilmemiş eşyadan kıymetlidir.
1: Yani Doğu kültürlerinde bu daha herhalde baskın gözüküyor. Eskimiş ama hani hala benim olan, yani bakılmış değil.
0: Bakılmış.
1: Eskimiş deyince sanki terk edilmiş gibi olabilir anlam olarak ama şunu kastediyorum aslında. Bir bakımla, yani kendisine bir hassasiyet gösterilerek, hı hı, sizinle yılları yaşamış bir kalem ya da başka bir alet, araç hakikaten kıymetli aslında yani.
0: Bu kıymeti insandan alıyor ama bunu unutmamamız lazım. Hmm. Yani kalemin bizzat kendisinden alan bir şey değil.
1: Konu yine insanda bitti.
0: İnsanda bitiyor. Yani bu kalemi bir tutan bir el var. Bu eli yönlendiren bir zihin var. Bu zihin bir ruhla besleniyor ve bu ruhu üfleyen birisi var. Yani o yüzden bütün bu söylediğim denklemin ortasında insan duruyor.
1: Bu bağlantıyı unutmadan. Evet.
0: Bunu unutmayalım. Yoksa bu bir prestişe dönüşür. Bir perestu
1: takıntıya
0: hali olur, takıntıya dönüşür. Evet. Bunu unutmamamız, bu ayrıntıya dikkat etmemiz lazım. Bu bir araç olarak yazmanıza hizmet eder, bir aksesuardır. Yani işte saatiniz ile ilgili, vesairenizle ilgili, işte kıyafetinize nasıl özen gösteriyorsanız, gözlüğünüze, efendim şapkanıza, ayakkabınıza nasıl özen gösteriyorsanız, böyle bir aksesuardır. Aksesuarlar bizim yine terk ettiğimiz bir gelenek olarak, özellikle erkeklerin terk ettiği bir gelenektir. Bizde çok, bizim tarihimize bakın, çok güzel aksesuarlar vardır. Erkek aksesuarlar, işte kuşaktan tutun, şeyden tutun falan böyle. Nazik, kibar, maksada yönelik. Bununla beraber maksadı hasıl ederken
1: İnceliği
0: başka
1: gösteren,
0: hiçbir şeye zarar vermeden, evet, hiçbir şeye, her şeye uyumlu. Öyle söyleyeyim. Tabiatında gibi. Hı hı. Dolma kalem de bugün tercih edilebilecek bu aksesuarlardan birisi.
1: Süper.
2: Kahve molası.
1: Nasıl yapıyoruz? Yani biraz bunu sizde, yani siz neler yapıyorsunuz? Yani dolma kalem size nasıl geliyor? Yani ben bir dolma kalem istiyorum diyerek geliyorlar, öyle mi?
0: Hı.
1: Ve siz...
0: En baştan alayım mı?
1: Tabii, buyurun lütfen, lütfen.
0: Bu ilginç bir tecrübe oldu çünkü. İşte bu memlekette bunun yapılmadığını fark edince işe girdik. Girdik şöyle, bizim bir sanat atölyemiz var.
1: Hı hı.
0: Bu işin yapılsa bir sanat atölyesinde olacağı kanaatindeydik. Geleneksel sanatlarla uğraşan, işte ciltle uğraşan, tesiple uğraşan, sedefkariyle uğraşan, hatla uğraşan arkadaşlarla bir atölye kurmuştuk ve bunun yapılsa burada yapılabileceği kanaati hasıl oldu.
1: Evet.
0: Altyapıyı kurduk ama altyapıyı kuruyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Türkiye'de bunun ustası yok. Yurt dışındaki ustalarla iletişime geçiyoruz ama tabii ki onlar da haklı olarak bir ufak bir çekingenlik yaşıyorlar bunları. Evet, yani onu çekingenlik yaşıyorlar. Biz de tabirimiz şu, kıra döke. Kıra döke öğrendik.
1: Evet, dişe kalka.
0: Şimdi mesela genel olarak talaşlı imalatla üretiliyor. Torna üzerinde, el frezesinde işte vesaire, şöyle böyle yapılıyor. Türkiye'de bu işleri yapan, çok iyi yapan insanlar var. Mesela tornacılar. Biz bayağı iyiyizdir tornacılık konusunda, hı-hı, memleket olarak. Lakin hep ağır sanayide tornacılık yapmışız. Kullandığımız malzemelerin işin içine zevk katıldığı zaman, vesaire katıldığı zaman nasıl ortaya bir şey çıkarılacağı konusunda bir tecrübemiz yok. İşte tornacı abilerimize gidiyoruz. Sağ olsunlar, çok yardımcı oldular. Hiçbir zaman bir şeyi esirgemediler. Onlar nasıl olur abi, şöyle olur falan, bak şunu kullanabilirsin, şu malzeme işine yarar, şu şey alıyorsunuz işinize yaramıyor çünkü onun öyle işine yaramış ama sizin başka ihtiyaçlarınız var, o ihtiyacı keşfediyorsunuz. Bu şekilde garip
1: bayağı
0: bir
1: sanayiden başladı sürekli.
0: Tabii, yani ilginç bir tecrübe oldu. Kıra döke bu işi yaptık yani, Allah nasip etti. Bununla beraber bir de bunun bir başka boyutu var. Yani tamam, dolma kalemi yaptınız. çalışıyor da çok güzel. Tamam da buna nasıl bir talep oluşturacaksınız? Bununla çalışırken, bunun üzerinde çalışırken baktım ki aslında talep var.

0: o geri dönüşü alamamış olsaydım belki vazgeçmiştim, bilmiyorum. Yani çok kolay vazgeçen
1: Bu
0: bir insan değilimdir ama.
1: işler ilginç ama yani şey olunca böyle bir hani talebi görmek ya da işte bir alkışı duymak ya da işte doğru yapıyorsunu duymak hakikaten ittirici bir güç oluyor. Belki sizde motivasyon yeterince vardı ama hızlandırıyor işleri
0: Tabii
1: yani.
0: hızlandırıyor. Yani dediğim gibi en kötü 100 tane kalemim olur diyordum ben.
1: Ama çok ilginç. Eyvallah. Bu tarz şeyler de girişimcilerin ruhunda var herhalde. Bende de var biraz. En azından şu elimde olur falan diyerek girdiğimiz
0: Aynen
1: işler
0: öyle.
1: kategorisinde bu da öyle gözüküyor.
0: Bununla işte
1: Sonra işin yani mekanik tarafını çözdünüz. Ama sanat tarafı da var. Şimdi
0: sanat
1: bunu yani bir de
0: tarafı
1: kişiselleştirmekten bahsediyorsunuz biraz.
0: hı-hı.
1: Öyle hissediyorum. Yani ay yani biricik ürünler, hani unik ürünler üretme üzerine de bir çalışmanız var
0: Şimdi
1: galiba.
0: esas benim yaptığım şey bu. Yani kişiye özel, başka bir numunesi olmayan, başka bir örneği olmayan kalemler. Asıl beni bu piyasada dolma kalem yapanlar, özel dolma kalem yapanlar piyasasında bu. Bu bir
1: Ben
0: modelimdi
1: de
0: mesela.
1: şunda biraz oynayayım bu arada.
0: Çevirmelidir.
1: Çevirmeli mi?
0: Hı-hı.
1: Pardon, ha, zorlamadan
0: Nihayetinde bu çok sıkıntılı bir süreç aslında ama keyif almakla doğrudan bağlantılı.
1: açayım. Bir
0: Çünkü
1: dakika, portakal renkli yazıyor
0: evet, içine
1: bu.
0: hangi mürekkebi korsanız o olur.
1: Ay süper.
0: Çünkü kalemsever mutlaka aklına bir şeyle geliyor. Mutlaka aklına bir şeyle geliyor ama bunun teknik olarak yapılabilmesi çok zor. Bir de bir işin ustası olarak bir duruşunuz oluyor her zaman için. Bir kalem ne olmalıdır sorusuna kendi verdiğiniz cevaptan çok sapmamanız gerekiyor.
1: Evet.
0: O yüzden bir denge üzerinde bu işi denge siyaseti diyelim. Onun üzerinde kurup
1: Yani
0: bir
1: olması
0: tasarım.
1: gerekenlerle talepleri bir araya getiren,
0: Tabii
1: hani iki
0: tabii.
1: tarafı kırmayan tabiri caizse bir şey, bir orta çözüm üretiyorsunuz her
0: Hı
1: seferinde.
0: hı. Her seferinde öyle olmak durumunda. Çünkü yani işte işin mücevherat kısmı var. İşte gümüşlü, altınlı, işte vesaire bu kısmı var. Taş işçiliği isteyen var. Vesaire var. Talepler çok farklı oluyor. Çünkü doymuş bir durumda bu endüstri. Biz tabii dolmakalemle aslında son 15-20 senedir tanışıyoruz diyebilirim bu noktada. Ama yani el yapımı dolmakalem Japonya'da, Almanya'da 100 yıldır yapılıyor. Hindistan'da yapılıyor mesela. Gandhi bu işe çok ciddi bir şekilde destek vermiş. Hindistan'da aklınıza hayalinize gelmeyecek kadar el yapımı dolma kalem yapan ustalar var. Tabii bunlar benim çalıştığım gibi değil. Belli başlı modelleri var. Bu modeller üzerinden çalışıyorlar. İşte
1: Yani
0: ham maddemiz yurt dışından maalesef. Türkiye'de artık
1: ham
0: bu
1: maddeden
0: konuda
1: kasıt şu dış şeyi mi?
0: evet malzemenin bizzat kendisi. Yurt dışından maalesef.
1: Evet.
0: Ama Allah'a şükür ki son zamanlarda işte üzerinde yıllardır çalıştığımız bazı abilerimizle, kimyager abilerimizle vesaire çalıştığımız bir şey var. Onu hallettik. Artık önümüzdeki süreçte de bunu memleketimizde de üretebilmeye başlayacağız. Öyle görünüyor. Bununla beraber işte talaşlı imalat genel olarak kullandığımız.
1: Yani
0: Yani
1: hiç
0: torna
1: bilmediğim.
0: üzerinde bıçakla malzemeyi yontarak diyeyim.
1: Evet.
0: Tam karşılığı o. Malzemeyi torna üzerinde zımparayla, ile yontarak yaptığımız şeyler. İşte gümüş işçilikleri var. Bunları işte döküm kalıp tekniği olsun, efendime söyleyeyim, frezeleme teknikleri olsun vesaire işte kalemkârı olsun. Bunlarla işte bezemelerini yapabiliyoruz.
1: Önce kaba çıkıyor, sonra üzerine ince işçilikler
0: Aynen
1: var.
0: öyle.
1: Uç ayrı, şey ayrı mı? Yani üst, en dış
0: Bu
1: kapla
0: kalemden
1: uç
0: kaleme değişiyor.
1: değişir.
0: Kalemden kaleme değişiyor. Dolum sistemleri mesela çok ilginçtir. Kanada'da birkaç müşterim var. Bizzat dolum sistemleri üzerinde kendileri çalışıyorlar ve bana eskiz gönderiyorlar. Şöyle bir şey icat edelim diye. Çiziyor, çiziyor, çiziyor böyle gönderiyor. İşte yapabilir miyiz? Yapabiliriz deyip yola çıktığımız ve birkaç tane yaptığımız oldu. Mesela bir çok sevdiğim bir Kenneth isminde bir Kanadalı bir kalemsever var. Çiziyor, kocaman kocaman çiziyor ama istediği şey 1 milimetre boyunda falan yani. Bunu böyle yapabilir miyiz diyor. Ya diyorum bak olmuyor
1: Bu
0: böyle falan diyor
1: incelik.
0: böyle. Büyüyünce çizerken kolay da yaparken bu zor.
1: Ne güzel hayatlar.
0: Yani o dolum sistemleri artık bir şeye dönüştü. Benim için de bir tutkudur. Yani evet bu bir mühendislik işi, mühendislikle zevki birbirine katabilerek bir şey yapma çok önemli. Tabii bu
1: Tasarım ve mühendislik.
0: milletlerin kendi tavırlarıyla, kendi tecrübeleriyle yaptıkları kalem üzerinde de çok ciddi farklar var. Mesela bir Alman'ın kalemine baktığınız zaman tabii marka vermek doğru değil burada, bir

0: Alman kalemine baktığınız zaman ki genele teşmil bir şey örnek verebilirim. İlk gördüğünüz şey mühendisliktir. İlk gördüğünüz şey müthiş bir malzeme yapmış abiler.
1: Evet.
0: Müthiş bir işçilikle onu sıfıra sıfır her şeyi böyle yapmışlar. Çok ağır bir tasarımı bizzat
1: Duruş.
0: ağır bir şekilde kalemin üzerinde görürsünüz. Japonlarda çok ilginçtir mesela. Japonlar hiç hassasiyet göstermezler kalemin belli başlı teknik şeyine. Çünkü o şöyle yaklaşır. Bu bir kalem. Bu kalemin işi ne? Yazmak. Yazarken ele zevk verecek, göze zevk verecek. O yüzden tabiatı kadar benim bunun hassas olmam lazım diye yaklaşır ve o fonksiyona binaen o hassasiyetini yansıtır.
1: Öne
0: İşte çok
1: çıkarır, evet.
0: çok pahalı Japon kalemleri var el yapımı. Birkaç tanesini bir koleksiyonerler aldıkları zaman getirdiler. İnceleme fırsatım oldu. Bakıyorum ya diyorum bunu Japon nasıl böyle yapar?
1: Yani bir usta gözüyle bakıyorsun
0: Sonra
1: sadece.
0: anladım ben meseleyi. Yani bu kadar hassas olmanın gereği yok. Ve Japonlar da ufak bir espriyle bütünü tamamlama geleneği var. Çok ufacık bir hareketle aslında gözün bile fark edemeyeceği ama bizzat fark edemeyeceği ama genelde o şeyi yakalayacağı, ruhu yakalayacağı bir tarzları var. Amerikan kalemleri çok ilginçtir. Rengarenktir. Bütün her şeyi birbirine karıştırırlar. Neden? Çünkü bir sonraki nesle aktarmak gibi efendime
1: Biraz
0: söyleyeyim
1: dikkat
0: bir şey
1: çekicilik
0: falan
1: ihtiyacı da
0: dikkat
1: orada
0: çekici
1: yani.
0: kullanacak belki hiç kullanmayacak belki 2 yıl kullanacak ve kullanat tek
1: Biraz
0: şeyle
1: daha o yönde
0: yaşayacağı
1: bakıyor
0: bir şey
1: zaten.
0: var. Her milletin kendine has belli şeyleri var. Aksiyon sahaları var. Onlara özel yapıyorlar. Benim de gayem bu memlekete has bir geleneği ilk başlatıp bunu ben kuracağım ya da ben işte dallandıracağım gibi bir iddiada bulunamıyorum. Yani haşa öyle bir
1: Önce
0: şeyim yok.
1: olmak gibi bir şeyden
0: Önce olmak,
1: bahsediyorsunuz burada
0: önden
1: yani.
0: giden bir atlı olarak
1: Liderlik ayrı bir şeydir.
0: o
1: Hep
0: çok
1: önde
0: başka bir
1: olmak o bir
0: şey yani.
1: stres getirir zaten ama önce olmak bir şeyi başlatıp bir güzellik yapıp o güzelliğin herkes tarafından yani devam ettirebilecek o şekilde yapabilecek herkes tarafından devam ettirilmesini hatta iyileştirilmesini istemektir yani.
0: Şimdi arıyor bazen sağ olsun Türk kalemseverler. Ya işte bütçemiz uygun değil ama ya size çok teşekkür ediyoruz diyorlar. Yani memlekette böyle güzel şeylerin yapılıyor olması bile bizim için yeterli diyorlar. İşte buyurun diyorum atölye benim kahvem de meşhurdur kalemlerim kadar. Atölyemi her
1: Kahve
0: zaman
1: molasına yakıştı o
0: beklerim
1: zaman.
0: diyorum. Her zaman beklerim diyorum. Geliyoruz, sohbet ediyoruz. Benim için de şöyle bir avantajı var. Kalemle uğraşan insandan zarar gelmez. Kalemle ilgisi olan bir insandan zarar gelmez. Ben çok şey öğrendim. Hepsine çok teşekkür borçluyum bu noktada. Onlardan çok istifade ettim. Hala da etmekteyim. Benim de bir katkım olmuşsa onların bu yazıyla olan serüvenine kendimi
1: Öyle
0: bahtiyar
1: gözüküyor ki
0: hissederim.
1: olmuş yani hani ortada anlattığınız hikaye çok çarpıcıydı. Yazının insanın okumasına olan aslında ihtiyacı gösterdiğini ortaya koymanız güzeldi gerçekten. Şimdi süremiz azalıyor. Ben az önce sizin o güzel şık dolma kaleminizi alıp kendimce bir şeyler yazdım. Benim en çok hoşuma giden şeyi söyleyeyim. Belki o sizde bir çağrışım yapar. Son cümlelerimizi de ona göre tasarlarız. Yazarken parlıyor. Yani o duygu bir de ışık varsa tabii yani o duygu bende farklı bir şey. Her kalem yapmıyor bunu mesela benim elimdeki de nispeten karşılıyor ama hazır bir kalem bu. Ama dolma kalemdeki şey farklı. Arkasını açıp o mürekkebin rengi mesela siz portakal mı diyeyim özel bir renk adı varsa onu da söyleyebiliriz ama ben hani
0: Okra sarı portakal arası bir şey
1: benim
0: karışım.
1: hani gözüm portakal gördü onu. Hani portakal renkli bir mürekkep koyma onların hepsi birer zevk aslında. Bunu bir süre sonra değiştirebilmek, yazıyı yazarken onun parladığını görmek falan. Hakikaten ilgi çekici. Umuyorum dinleyicilerimiz için de gösteremedik ama hani sözlerimizde ifade etmişizdir. O yüzden biraz görselleştirmek adına böyle yazdığım yazıdan örnekler vermek istedim. Belki sizin son cümlelerinizi bu kahve molasında alarak programı
0: Eyvallah.
1: noktalayabiliriz.
0: Bir dolma kalem yapımcısı olarak şunu söyleyebilirim ben sadece. Çünkü kendi tecrübemde, çevremdeki insanların da tecrübesini, gözlemlediğim tecrübesi olarak şunu söyleyebilirim. İşte bir lokantaya gittiğinizde bir yemek sipariş ederken bünyenizin ihtiyacını karşılayacak şekilde sipariş verirsiniz. İşte bahsettiğiniz gibi dolma kalem kullanırken de halinize göre, ruhunuzun ihtiyacına göre, o anki tepkinize ya da etki sahanıza göre mürekkebinizi tercih edebilirsiniz, malzemenizi tercih edebilirsiniz. ucun yapısını tercih edebilirsiniz. İnce mi yazacak, kalın mı yazacak, kesik mi yazacak? Bu tercihlerle de ruhunuzu besleyebilirsiniz. Bu çok önemli bir detaydır. Ayrıca işte pahalı olduğu falan gibi bir şeyler söyleniyor genelde. Hayır, dolma kalem çok ucuz bir şeydir. Hakikaten ucuz bir şeydir. İlla gidip pahalılarını almanıza gerek yok. Size yazı tecrübenizde hizmet edip eşlik edebildiği müddetçe, ömür boyu o refakati yapabildiği müddetçe her kalem güzeldir. Her kaleme bahasıyla değil, o tecrübeyle hürmet etmek.
1: Ödenen gerek. Paraya değer yani. O
0: yani evet. 15 liraya da dolma kalem var. Aşk olsun. Yani aşk olsun diyorum. Neden diyorum? İşte bir akıllı telefon dediğimiz, tablet dediğimiz, kullanatlarla yaşadığımız bir şeyde bu
1: ne paralar veriliyor bir de.
0: Ne yani paralar çok... veriliyor ve bir sene, iki sene sonra aslında hükmünün geçersiz olduğu bir şey. Bizim bahsettiğimiz şey bir sonraki nesle bırakabileceğiniz. Bir miras olarak, bir tecrübe olarak, yaşanmışlık olarak bırakabileceğiniz bir mirastır yani.
1: Evet, bugün Oruç Gazi Kutler'le birlikte yazı kültürü, kalem ve dolma kalemi işledik. Sanıyorum yani şöyle bize birkaç saat daha verilse hala tadından doyulmayacak bir sürü hikayeyle karşılaşırız ama bize de tanımlanan süreye göre açıkçası davranıyoruz. Bu konuda çok teşekkür ediyoruz programımıza
0: katıldığınız
1: için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Büyük keyifti.
1: Benim için de büyük keyifti. Yani ilham aldım. Yazıyla da ilgilenen birisi olarak mutlaka görüşeceğiz gibi
0: Eyvallah.
1: Gözüküyor.
0: Eyvallah. Beklerim her
1: çok
0: zaman.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Bir kahve molasına.
1: Eyvallah.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi. Akra Reklam. Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı Ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula. Akra Reklam.

Tabii şairler diyor ki mazi geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Yani yapılmışsa ne yapalım, olmuş bitmiştir. İstikbalde gelecek değil. İçinde bulunduğun zaman önemli. İçinde bulunduğumuz zamanı, her zamanı, içinde bulunduğumuz her zamanı iyi değerlendirmeye gayret edelim. Bu da daima insanın kendi kendisine ben ne yapıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye sormasıyla mümkündür. Bundan sonra bu yeni yılda adet edinelim. Her şeyi ben niçin yapıyorum? İşte Kur'an'da emredilmiş ondan. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyurmuş ondan. Efendim bunu böyle yapmak Müslümanlar için hayırlı, onun için yapıyorum. Bunu böyle yapmak ahiret için sevaplı, onun için yapıyorum diye. Kendi kendimize daima bir işi yaparken sormalıyız. İyi şeyi yapma niyetlenmeliyiz. Yaptığımız şey eğer İslami değilse, yani ben bunu yapıyorum ama bu İslami değil. Hıncımdan, kinimden yapıyorum, kızgınlığımdan yapıyorum veya nefsime uyduğumdan yapıyorum veya işte şeytana uyduk yapıyoruz filan gibi. Ha, öyle bir durum sezinlediyseniz derhal o işten vazgeçmeye de kendinizi alıştırmanız lazım. Yani kendinizi tutmaya alıştırmanız lazım. Bir de önümüzdeki yıl için güzel güzel projeler yapalım. Kendi şahsımız için proje yapalım bir. Ben önümüzdeki yılda hangi esaslara uyarak hangi ana prensipleri sıkı bir şekilde uygulayacağım, bu bir. Ailemiz için program yapalım. Çoluk çocuğuma İslam'ı öğreteceğim. Her gün Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okuyacağım, ezberleyeceğim, anlatacağım. Her gün birkaç tane hadis

0: Şerif okuyacağım, anlatacağım. Evimiz bir efendim medrese olacak, bir ilim yuvası olacak, bir mektep olacak. İslam'ın öğretildiği mübarek bir efendim yuva olacak. Çoluk çocuğumu da öğreteceğim. Tamam. Bu da ailevi bir karar. Efendim güzel kararlar almalı. Veyahut işte önümüzdeki sene hacca hazırlanalım. Şimdiden hacı inşallah yapalım diye böyle güzel projeleri düşünmek.
1: Akra, akra, akra.

0: İslam dini, zamanın değerlendirilmesinde, günün planlanmasına verdiği önem nedeniyle Müslümanların günlük, haftalık ve yıllık ibadetlerini belirli bir intizam altına almış ve bu şekilde kişinin hayatını en verimli şekilde geçirmesini hedeflemiştir. Bunu kolaylaştırmak ve belli bir düzene koymak üzere Müslümanların ibadetlerini ayın seyrine dayalı bir nizam içerisinde yapmalarına yönlendirici muhtelif ayetlerle dikkatleri göklere çekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de gökler, yıldızlar, ay, güneş vesaireye dair olan ifadeler Müslümanların astronomiye alaka duymasını sağlamıştır. Gerek ibadet vakitlerinin belirlenmesi için takvim çalışmaları, gerekse kıble yönünün bulunması için yapılan yön tayini çalışmaları ve astronomi araştırmaları İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren hız kazanmıştır. İslamiyet'ten önce kullandıkları kameri takvime alışık olan Müslümanlar, kısa sürede farklı coğrafi bölgelere yayılmışlar ve buralarda güneşe dayalı yeni takvimleri tanımışlardır. Güneşe dayalı bu takvimlerin bazıları, İslam tarihi boyunca tarım işleri ve devlete ait bazı idari meselelerle ilgili olarak bugüne değin kullanıla gelmiştir. Müslümanlar arasında sosyal ve dini hayatı düzenleyen bir unsur olan hicri takvime duyulan ilgi, Müslüman astronomların başlıca meşgalesidir ve Celali takviminin hazırlanmasına kadar devam etmiştir. Selçuklu astronomları tarafından hazırlanan Celali takvimi, çok geniş bir alanda kullanılmış mükemmel bir güneş takvimidir. Hicri takvim. İslam dünyasında kullanılan hicri kameri takvim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmesiyle başlatılır ve miladi takvimden farklı olarak ayın dünya etrafındaki dönüşüne göre tanımlanır. Müslümanların günlük, aylık ve yıllık dini ibadetlerinin vaktini belirleyen bu takvimde bir yıl, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi 12 aydır. Bu aylar sırasıyla şu şekildedir: Muharrem, Safer, Rebiyülevvel, Rebiyülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce. Bir yılı 354 gün olan hicri takvim güneş yılından yaklaşık 11 gün eksiktir. Bu eksiklik sebebiyle miladi takvim, hicri takvime göre 33 senede bir sene geri kalır. Dolayısıyla aylar güneş yılına göre kaydığı için Müslümanlar Ramazan orucunu daima aynı mevsimde değil, her mevsime gelecek şekilde değişik günlerde tutarlar. Bu durum hicri takvimi kullanan Müslüman devletlerin ayrıca güneş takvimini de kullanmaları ihtiyacını ortaya çıkarmakta. Bundan dolayı da astronomlar tarafından hazırlanan bazı takvimlerde hicri takvimin günleri yanında miladi takvimin günlerinin de yazıldığı görülmektedir. Kur'an-ı Kerim mesajının tamamı ay takvimi esasına göre inmiştir. Her biri zaman mefhumuna dayalı olan İslami kavramlar ay takvimine göre düzenlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde geçtiği için şer'i bakımdan büyük bir açıklıkla, kesinlikle ifade edilmiş olduğuna göre bir sene 12 aydan meydana gelir ve senenin 4 ayı haram aylardır. Yani çok mübarek, muhterem ve hürmetine riayet edilmesi gereken aylardır. Bu 4 haram ayın 3 tanesi peş peşedir: Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları. Zilkade ile Zilhicce eski senenin son iki ayı ve Muharrem de yeni başlayan senenin birinci ayıdır. Hac mevsimi bu aylarla başlamaktadır. Bu nedenle bu aylarda savaş, kavga, yol kesme vesaire gibi şeylerden Araplar son derece sakınırlardı, yapmazlardı. Aralarında kan davası olsa, husumet olsa bile hasmını görmezlikten gelirlerdi.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var: huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
2: Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'da yeni bir programda huzurlarınızdayız. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Mutluluk ve huzur üzerine

0: konuşacağız. Tam olarak ne arıyoruz? Mutluluğun peşinde miyiz? Huzurun peşinde miyiz? Veya zihnimize bunlar karışık olabilir. Ne nedir, ne değildir? Zihnimize biraz daha oturtmaya gayret edeceğiz. Tabii bu konuyu kiminle konuşacağız? İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Canan Karakaş ve hocam bugün stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam?
1: Hamdolsun, çok iyiyim, sizler de iyisiniz.
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Hocam mutlu musunuz? Önce onu sorayım, ya da huzurlu musunuz diyeyim ilk soru
1: olarak. Hem mutluyum hem huzurluyum. Acaba neden? Hepsi az sonra.
0: Tamam, o zaman şifrelerini rica edeceğiz hocam. Şimdi hocam, huzur, mutluluk çok birbirine karışan, iç içe geçen kavramlar. Tabii aslında dilimizde, Türkçe'de de bunun bir yansıması da, mesela mutluluğun farklı halleri var. Sevinç var, neşe var, keyif var. Aslında hepsi biraz farklı ama benzer yöne doğru mu? Hedefleri aynı mı? Bunları konuşacağız ama temel olarak huzur ve mutluluk nedir? Bir şeyi de böyle daha detaylı öğrenmek için sanki kavramlarla, tanımlarla başlamak, zihnimizde oturtmak açısından daha iyi olur diye düşünüyorum. Huzur ve mutluluk kavramlarının tanımlarıyla başlayalım mı hocam?
1: Bence de iyi olur. Önce bir şeyin bilinmezliği giderilsin ki insanlar kavramlardan korkmasın. Çünkü insan bilmediğinin cahilidir ve cahil olduğu şeyde korkar. Görmediği, bilmediğinden korkar. Biz de bu yolda emek vermiş üstadların tanımlarından hareketle sevgili Akrep dinleyenlere zihinlerinde böyle bir yer açması açısından bir gayrete gireceğiz. Ben öncelikle huzur duygusuyla, huzur kavramıyla başlamak istiyorum. Tabii ki bunlar net ayrıştırmalı, çok özel raflarda korunmuş kavramlar değil. Huzur ve mutluluk duygusu zaman zaman birbirinin yerine kullanılmış kavramlar. Belki tanımlayamadığımız için, belki tecrübe edemediğimiz için. Çünkü milyarlarca insan var. Olumlu bir hali, olumlu bir duyguyu mutluyum diyor. Belki zihinsel olarak, kalbi olarak bir mutluluğu huzur demiyor. Mutluyum diyor ya da huzurluyken kendini mutlu olarak tanımlıyor. Çünkü insanlar bunu felsefik olarak düşünmüyor. Nasılsın? Çok iyi, mutluyum. İç dünya nasıl? Elhamdülillah, huzurum yerinde, Allah bozmasın. Bunlar birbirinin içinde, toplum kullanımında, sosyal kullanımlarda birbirinin içine geçiyor. Fakat burada beraber işleyeceğiz. İnsana bütüncül olarak yaklaşmayı seviyorum. Bu duygu bedende nasıl yansıma buluyor? Beyinde nasıl yansıma buluyor? Hangi hormonlar çalışıyor? Hangi beyin dalgaları daha yüksek herslere ulaşıyor? Veyahut da insan neler yapınca mutlu oluyor? Neler yapınca huzurlu oluyor? Bunlar biraz böyle ayrışan yerleri var. Şöyle bir Wi-Fi çatısı gibi, çizgileri gibi, huzur mutluluktan büyüktür. Huzurlu olan mutludur ama her mutlu olan huzurlu olmayabilir. Bunu eskilerin bir şarkısı var, parayla saadet olmaz ki, çok iyi açıklıyor. Yani bir boyuttan çok iyi açıklıyor. Sadece maddi kazanımlarla, oh evimi aldım, arabayı aldım, çok şükür o çocukları da özel okula yazdırdım, ama bitmiyor. O çocuk hasta oluyor, araba arıza yapıyor, evin çatısı akıtıyor. Bitmiyor yani, insanın maddeyle olan ilişkisindeki arıza bitmiyor. Çünkü bu dünya kevn ve fesat, oluşma ve bozuşma düzeni, arka arkaya dönen bir serüvenin, bir maceranın, bir yolculuğun sürekliliğinden yaratıldığı için veya oluşturulup kurgulandığı için bu şekilde maddiyatla ilgili mutluluklarımız sürekli inkıtaya uğrayabilir. Ama siz huzurluysanız onu karşılayabilirsiniz. Mutluluk ve huzur tanımlanmaya ihtiyacı var. İsterseniz bu girişten sonra tanımlara bir bakalım.
0: Sadece hocam, güzel bir ifade, bir cümleniz oldu. Mutlu olan kişi aynı zamanda huzurlu olmayabilir diye bir şey yaptınız. Bu aslında insan zihni bunu ayırt etmesi için aslında güzel bir cümle. Peki aynı zamanda bu Wi-Fi işaretlerini o çatıya da benzettiniz. Buradan yola çıkarak o zaman şunu da söylemek mümkün mü, yoksa tamamen mi ayrıştıracağız? Huzurlu olan kişi mutlu olabilir ya da mutsuz olabilir. Bu da nasıl bir ilişki var hocam?
1: Şöyle, yani en baştan net bir ayrım yapabiliriz. Mutluluk, neşe, sevinç biraz daha maddi, somut, kentsel bir duygudur. Mesela şöyle düşünün. Düğün. Oğlu 20

0: 25-30 yaşına gelmiş bir baba düğün yapıyor. Hı hı. Şimdi baba düğünde keyiften, mutluluktan uçuyor. Bu aktif, hı hı, somut, bedensel. Direkt bu adam mutlu. Hı hı. Oğlunu evlendiriyor deriz. Bu adam oyun bitti. Karısının ellerinden tutmuş. Yani oğlanın annesinin, hı hı, kaynananın elinden tutmuş diyelim. Hı hı. Gözlerinin içine bakarak ne ara yaşlandık da oğlan büyüdü de dede olacağız deyip gözünden bir damla yaş akıyor, ama bu hüzün değil, işte bu huzur. Hmm. Yani birisi içsel, birisi daha somut, böyle hareketli. Onun için hani bunu ayırmak daha kolay. En basit şekliyle bunu ayıralım. Biraz felsefesine sonra gireriz.
1: Tamam hocam. Şimdi kavramlara geçelim ama bir yandan da huzura, şimdi hüznü de biraz yaklaştırdınız. Kafalar biraz böyle karışır gibi oldu ama toplayacağız hocam.
0: Peygamberimiz hüznü tavsiye ediyor. Üzüntüyü değil. Hüzün başka bir şey. Bugünün seküler kafası buna basmıyor pek. Tanımlayamıyor. Çünkü çok maddesel, primat, ilkel düzeyde yaşıyoruz. Ye, iç, harca, mutlu ol. Dolayısıyla, anladım, bunlar biraz daha derin kavram olduğu için. Eyvallah. Bir de bizim hani çocuk yaramazlık yapınca dur elleme falan böyle müdahale ederiz ya da etmez. Ya biz bu çocuk yapmaz deriz ya. Hani Allah yarattığını biliyor. Kur'an-ı Kerim'inde, Hazreti Peygamber'in sünnetinde öyle detaylı, yerine göre ayrıştırmalar, yerine göre bütüncül yaklaşımlar var ki, yani gayrimüslimler bunu, efendime söyleyeyim, Gazali, ne bileyim, Kindi'yi, İbn Hazm'ı defalarca didik didik edip bize sistem diye satmışlar. Böyle adına psikoloji demişler, bilmem bir şeyler demişler, yan yapmışlar, çamura batmışlar, bize bir şekilde geri iade etmişler pahalı biçimde. Ama onlar böyle çok ayrışımcı kalmış, sistematikize yapacağız diye çok ayrımlaştırmışlar. Ama bazen de becerememişler, bütüncül bırakmışlar. Mesela bilinçaltı deyip çıkmış adam. Bilinçaltının altında kalp var, sadır var, ruh var, nefis var, aklı mehat var, aklı meaş var, var oğlu var. Bunların bir bütünü belki bilinçaltı diyebiliriz, ya da bizde öyle bir kavram yok. Adam depresyon diye geçmiş, hüzün var, üzüntü var, kasvet var, bir sürü var. Yani burada isim vermek istemiyorum. Bunlarla ilgili pek bilindik bir büyüğümüz var. Sosyal medyada da konuşmaları çok aktif. Merak eden onu bulur zaten, anlar. Yani bizim duygu zenginliğimiz, Müslüman medeniyet toplumları olarak kavram zenginliğimiz Batı'dan çok daha zengin ve çok daha doyurucu. Yani onun için biz bize kendimizi konuşalım.
1: O zaman ilk adımı atalım. Huzur, mutluluk, evet, tanımlarla başlayalım hocam.
0: Şimdi huzur, insanın içinde duyduğu, hissettiği rahatlık duygusu. İçsel dedik ya, biri tensel, maddi, gönül rahatlığı. İçin rahat mı? Rahat hocam ya. Olsun, böyle de olsun ama benim içim rahat. Boş ver. Belki %20 kazandık ama en azından karşıya zulmetmedik, aldatmadık. İçim rahat. Huzurlu musun? Huzurluyum. Yani ne demek istediğim anlaşılıyor. Kafan dinç mi? İyiyim hocam. Bugün beni hiçbir şey üzemez. Kafam çok rahat. Bu da huzur. Yani içsele giden her şey huzura işaret ediyor gibi geliyor tanımlardan. Dinginlik, uyum, çekişmezlik. Nasıl ki otonom sinir sistemine bağlı olarak dahili organlarımız bana sormadan yemek geliyor, ben çiğnedikten sonra, yuttuktan sonra bir daha müdahale edebiliyor muyum? Asiti ben ayarlıyor muyum? Hayır. Mideyi hadi oğlum çalış, yapabilirsin demiyorum. O kendi kendine rotasını çiziyor. Son noktaya kadar bir daha hiç hükmüm yok. Giriş ve çıkışta benden bir şey var, müdahale var. O kadar. O da bir gayret. Onu da yaşamak için yemek zorundayım. Dolayısıyla bu tarz bir şeyle, otonom sinir sistemi gibi içsel, kendiliğinden bir duygu gelişiyor. Tabii bu birbirinden çok bağımsız değil. Organlar nasıl kendi içinde uyumlu çalışıyorsa, bu uyum kalp ile beyin arasında da oldu mu, esas huzurun dibine vurma orada geliyor. Yani benim iç dünyamı kabaca, derine inmeden oluşturan şey ne? Ayetlerden hareketle hemen hızlıca. Önce sadr. Burada ilk bilginin kaynağı, Vallahu alimun bizati sudur ayetince ilk bilginin kaynağı, ki Hakim Tirmizi de bilginin kaynağının ilk geldiği yerin sadr olduğunu söyler ayetleri örnek göstererek.

Bunu tıbbi ilim olarak da ispatlamışlar. Armour isminde Fransız bir kardiyolog, insanın kalbinde böyle üst bölgesinde 40 binden fazla beyin nöronlarına benzer aktiviteler gösteren nöron görünümlü işlevselliğine sahip hücreler olduğunu ve bunların artık diğer açıklamaları da birleştirdiğimizde vagus siniriyle bir bağlantı içerisinde olduğunu, kalpten sadırdan beyinden tekrar işlemden geçip harekete davranışa dönüştüğünü söyleyebiliriz. Yani karmaşık bir yapı. Peki benim iç dünyamda bir denge var mı? Kalbim katı ve kasvetli ise, aklım veya uhrevi değil de sürekli aklım veya aşağı çalışıyorsa, efendime söyleyeyim, buna bağlı olarak ağzım, gözüm, dilim, biri harama bakarken dilim estağfurullah bedavaya patinaj yapıyorsa, bir uyumsuzluk varsa burada huzurdan bahsedemeyiz. Yani çekişmezlik diyor ya, iç ve dış organlarımın, maddi ve manevi bünyemin, içselimin, bedenimin ahenk içinde olduğunda tam bir huzura kavuşabiliyoruz. Ama bunun tabii uygulamaları var. Bu hemen ben huzurluyum, benim kalbim temiz, sen benim böyle konuştuğuma bakma, ben iyi niyetliyim demekle olmuyor. Buna bir emek gerekiyor. Çünkü iyi insan olmak, ve neyse insan illa mesela, çaba gerekli. Manen de tam bir iyilik haline ulaşmak için وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Allah diyor ki, bana ulaşmak için gayret edenleri, mücadele edenleri biz yolumuzu kolaylaştırırız, açarız diyor. İkisinde de bir çaba var. Yani lafla peynir gemisi yürümüyor. Onun için çok dikkatli olmak lazım. İçsel huzur, yabancıların inner peace diye kavramlaştırdıkları, özellikle psikoloji ve eğitimde education diye makalelere baktığımızda, zamana veya duruma göre değişmeyen tutarlı, olumlu duygular, içsel huzur. Yani ben 50 yaşında da olsam, 25 yaşında da olsam aynı dinginliği hissedebiliyor muyum? Zamana göre değişmiyor. Her zaman Allah'a yakınlığım konusunda zikzaklar çizmeyen bir insansam, ki burada çok tatlı bir tanım var. Bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Belki de huzurun anahtarı. Tasavvuf diyor büyüklerimiz, yar olup bağır olmamaktır. Gül-i gülzar olup har olmamaktır. Yani mızmız adam olmayacaksın. Millete ayak bağı olmayacaksın. Kriz yönetebilen bir insan olacaksın. Bu da dingin bir kafaya, yönlü geniş bir adama ihtiyaç var demektir. Bazen bunu hiç beklenmediğin insanlardan, hiç beklenmedik zamanda liderlik fışkırır, pasif gibi görürsün ama adam liderim diye geçinenlere bakarsın, hiçbir çözüm üretemezken kriz durumunda bir anda liderlik adamın keşfi açılır, çıkıverir ve orada şak şak şak 2-3 müdahaleyle toplumu, sahip olduğu timi veya sorumluluklarını anında çözüme ulaştırabilen insanlar çıkar. Zikzaklı değil, böyle hani çok ters bir, aklıma ancak o geldi. Hani ölü X çizgisi vardır ya makinedeki, düz. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Yani ne mal gördüğünde şımaran, ne kaybettiğinde vaveyla koparan değil. Dinginlik, tam bir dinginlik hali. Zaman ve mekana bağlı olmadan, nimetin gelişine ve gidişine bağlı olmadan, maddeye, zamana hakim bir duygusal enerjiye sahip olmak. Belki de iç huzur bu. Hatta şöyle, kendini kabul ve başkalarının davranışları olduğu gibi kabul etme. Öz şefkat, kendine merhametli, başkalarına merhametli. Dediğimiz gibi tutarlılık, içsel uyum. Mesela huzurluyum diyen bir insan öfke patlamaları yaşamaz. Ancak ve ancak İslam'a, Allah'a, kitabına, namusuna halel gelici bir davranış bulunduğunda zillete düşmeden, zulme de girmeden şecaat gösterip yumruğunu masaya vuran adamdır. Ama her şeye öfkeleniyor. Sürekli kötümser bakan, sürekli öfke halinde olan, sürekli gergin olan bir insandan nasılsın? Çok huzurluyum, çok mutluyum. Bu insanı düşündürür. Böyle bir cevap insanı düşündürür. Dolayısıyla iç huzuru olmayan insanın mutluluğundan bahsedilmesi mümkün olmayabilir. Çünkü Kindi'nin tariflerinde olduğu gibi kevün ve fesat, bozulma ve olma,

0: alemindeyiz. Madden yaratılan her şey, gelen her şey yok olmaya mahkum. Eğer biz yok olanlara bel bağlarsak her daim üzülmeye mahkumuz. Hı-hı. Çocukları düşünün. 90'larda 80'lerde çocuksanız, ben o zaman taze babaydım, Tetris'ler vardı. Çocuk arkadaşını da Tetris görüyorum. Hadi bakalım, baba canım sıkılıyor, baba canım sıkılıyor hocam. Ne yapacağız? Baba Tetris alsana, arkadaşım da var. He, aldın. Bir hafta sonra baba canım sıkılıyor. Ha, bugün sıkılıyor mu? Bilmiyorum. Yani o kadar ekran bağımlılığı var ki, o kadar hareketli dijital bir ortam var ki can sıkılması mümkün değil. Hı hı. O anlamda. Fakat madde kaybolduğu zaman, beğendiğin şey, sahip olduğun şey sen olmadan sahip olursan, sen kendin olgunlaşmadan sahip olduğun şeyle mutlu olmaya kalkarsan, o gittiğinde mutsuzluk gelir. O gittiğinde bunlar tekrarlandığı zaman huzursuzluğa kadar gidiyor. Neden böyle? Ama sen sürekli aklı meadını çalıştırmadan, yani sürekli aklı meaş peşinde koşuyorsun, sürekli maddenin peşinde koşuyorsun. Onlar da yok olacak. Yemeği dolaba koymazsan 2 günde bayatlar, çürür, kokar. Buzdolabına koyarsan 10 günde bayatlar. Sonuçta yemek, yani işlemden geçti. Anlatabiliyor muyum? Veyahut da tüketiyorsun, yok oluyor hemen. O anlamda huzurla mutluluğun karıştırılması burada gerçekleşiyor. Neyle mutlu olduklarını, neyle huzurlu olduklarını bilemeyenler birbirine bu kavramları karıştırabilir. Dolayısıyla huzurun belki mekanı diyebileceğimiz yer sadrın altında kalptir. Neşet Ertaş'ın gönül dediği yerdir. Çünkü orası 1500 gramlık yağ dokusundan çok daha geniş. Ben mümin kulumun kalbine sığarım, başka yere sığmam dediği bir yer. Orası ne kadar yumuşak olursa o kadar huzur duygusu yer bulur. Kasvetli durumlarda sıkıntı var demektir. Hemen önden bir dinleyicilerimizin ağzına bal çalma hasebiyle bir hadis-i şerif aktaralım. Peygamberimiz diyor ki, kalbinin yumuşamasını istiyorsan, sıkıntının giderilmesini istiyorsan, yetime yediğinden yedir, onu sev, başını okşa diyor. Bu tatlı bir girizgah olabilir huzur ve mutluluğu yakalama noktasında.
1: Eyvallah hocam. Ara ara böyle küçük formüller de veriyorsunuz.
2: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz.
1: Peki hocam, şimdi huzur dedik, iç huzur dedik, bu ikisini birbirine girişik ama ayırabileceğimiz bir tarafı var mı? Yani siz tanımları anlatırken huzurda biraz daha bir içsel rahatlık, dinginlik hali gibi anlıyorum. İçsel dediğimiz zaman biraz daha bu daha derinlerde olduğunu, iç huzuru daha da derinlerde olduğunu. Yani huzur olabilir bir anlık değil ama belli bir dönem için, ama iç huzur daha da böyle geniş bir yelpaze. Sanki bu anlattıklarınızın en üstünde sanki iç huzur varmış gibi anladım. Ayırmak gerekiyor mu hocam?
0: Biraz ayırabiliriz ya da minik kavramlarla ayrıştırabiliriz. Şöyle söyleyebilirim bunu. Birinci en yakın kavram sekine. Şimdi bir temel koyalım. Anlık yaşantılara hal deriz. Üzerime bir hal geldi, onu bir daha unutamıyorum. Böyle bir tecrübem oldu, asla aklımdan çıkmıyor. Ama onu sürekli yaşama makam denir bizim literatürümüzde, İslam medeniyeti düşüncesinde. Şimdi şöyle bir örnek vereyim huzurla ilgili. 15 yaşındayken nasip etti, karayoluyla Umre'ye gittim. Buradan yaşımın kaç olduğu belli oldu herhalde. 1985'te lise 1'deyken karayoluyla Umre nasip oldu. Şimdi orada çok heyecanlıyız. Yani yaşlıların gittiği 80'li yıllarda, yaşlıların gittiği yerdeyim ben. Mekke'deyim, Kabe'deyim. Böyle elim ayağım zangır zangır titriyor. Ne okuyacağım? Yani duygularım allak bullak oldu. Böyle dilim tutuluyor. Orada bana dediler ki, paniklemeyin. Sıraya koyun. Önce Kur'an okuyun. Yok olmadı, dinlenin, Kabe'ye bakın dediler. Bab-ı İbrahim girişinin sağ tarafında bir yere, ilk kat. O zamanlar bu kadar büyük değildi. Daha şeydi, ben 70 kişi saydıydım metafta. Yani ebelemece oynar gibi Kabe'ye dokunarak, böyle biraz da çocuksuluk da var. Böyle sürüne sürüne elimizi tavaf ettiğimi hatırlıyorum. Özellikle gece tavaflarında.

0: Şimdi bir gün böyle oturdum, bana öyle tavsiye edildi. Biz de o zaman işte abilerimiz var, hocalarımız var başımızda. Biz itaat nesliyiz X kuşağı olarak. İtaat et, rahat et. Hakikaten yoruldum. Böyle bağdaş kurdum. Sağ elimi çeneme dayadım. Kabe'ye baka kaldım. Şu anda onu yaşıyormuş gibiyim. Asla unutmadığım şeylerden bir tanesi. O kadar tatlı bir duygu kapladı ki hiç ayrılamıyorsun, kopamıyorsun. Bir de şey de var, bir daha ne zaman geleceğim ki, sakın gözlerini ayırma duygusuları, o da besliyor. O anki yaşadığım huzur duygusunu, bunaldığım zaman gözlerimi kapatırım, ta yıllar önce, 40 sene önceki, 35 sene önceki o hali tekrar canlandırıp, hatta psikolojide böyle minik uygulamalar vardır, çapalama, ankor şeysi vardır, duyguları belirleme, onu ben zapt ettim, bir yere bağladım. Sıkıldığım zaman o Kabe'ye bakarkenki yakaladığım duyguyu %100 olmasa bile onu düşünüyorum, o örtüyor, rahatlatıyor böyle. Buna benzer bir şey mesela, anlatabiliyor muyum? O bir haldi. Bir daha Kabe'yi göremedim 2013'e kadar. Çünkü televizyona bakmak, ya oteldeyim, servis bekliyorum, televizyona bakıyorum, duvara bakıyor gibiyim. 15 dakika sonra metatap alanındayım, bambaşka duygular yaşıyorum. Mekanların, yani ekran mekan aynı değil. Mesela somut bir şey söyleyeyim, daha yakın elde edilebilir. Bir gün böyle bir sayfiyede denizde yüzerken yattım denize. Altımdan minik dalgalar sırtıma masaj yapıyor. Ellerimi böyle ördek perdesi gibi hafifçe şey yapıyorum. Üzerimde masmavi gökyüzü. Abo. Dehşet bir duygu. Tarif edilmez, yaşanır var ya. O anda yine böyle kendi kendime sıkıldığım, daraldığım zaman bu iki duyguyu kullanırım. Rahatlamışım, çok rahatım. Çocuklarım yüzüyor, yüzmeyi öğrenmiş. Eşim oradan el sallıyor kıyıdan. Tamam mı? Sesleri de pek duymuyorum. Kulaklarım da kapalı. Zaten sağır bir adamım, kulaksız duyamıyorum. Gökyüzüne bakıyorum. Altım mavi, üstüm mavi. Zaten mavi rengi çok seviyorum. Yaşadığım hissin tarifi yok. Bunları ben unutamıyorum. Bunlarla kendimi terapi yapıyorum böyle. Sıkıldığım zaman bastım çapama, bunları tekrar düşünüyorum böyle. Bir 5 dakika yetiyor bana. İşte mutlulukla şey, huzur anlık olduğu zaman biraz girelim sekineye.
1: Evet hocam, buyurun.
0: Sekine indirilir. Sekine size ikram edilir. Çok daralırsınız, çok bunalırsınız. İsyan etmezsiniz. Ya Rabbi dersiniz, lütfeyle dersin, ağlarsın yerine göre, yetmez, dayanamazsın, için taşar, secdeye atarsın kendini. Bir an gelir, şöyle bir deyiverirsin, o iş biter. İşte sekine böyle bir şey. Daha anlık bir şey. Çok daraldığında Allah-u Teala ikram eder. Daimi bir şey olmayabilir. 5 dakika sürer, 5 saniye sürer, ama 10 saniye sürer, ama 1 saat sürer. Bir sekine gelir üzerinden. Sekinenin de tanımları var. Sekine kavramı terim olarak yine huzura benziyor, ama biraz daha, huzur dedik ya, Wi-Fi'nin en üst perdesi, her şeyi kapsıyor. Huzura yapışık bir kavram. Yine dinginlik var. Mesela Hudeybiye Anlaşması esnasındaki kafa karışıklığını, çekişmeler, annelerimizden bir tanesi ya Resulallah, kalk kurbanını kes, sahabe senden, ashabın senden aksiyon bekliyor, bir irşat bekliyor şeklinde kurban kesiyor. Herkes teslim oluyor. İşte üzerinize sekinet indirmeseydik veya üzerinize sekinet indirdik ayet-i kerimeleri. Anlık böyle kalbi krizleri çözen bir kitle var. Başında Hazreti Peygamber var. Biz üzerinize sekine indirdik diyor. Ya da ne bileyim, böyle yüksek, çok coşkulu büyük düşman orduları karşısında bir anda böyle bir acaba sorusu üzerine Allah'a yönelip o anda bir rahatlama, bir şecaat hali geliyor, bir cesaret. Arkasından sekinet kalbe geliyor. Yine aynı şekilde bizim meşhur sözlüğümüz var, ilahiyat literatüründe çok kullanılan. Garibül Kur'an'ın yazarı, Müfredat-ı Elfazül Kur'an, aynı zamanda İsfahani, Ragıp el-İsfahani'nin sözlüğünde. Huzur, sükun hali. Yani böyle deniz nasıl sakin olur? Hani çarşaf gibi deriz ya, denizin içine girdiğimizde, çok temas ettiğimizde dalgaları hissedebiliriz, ama uçaktan şöyle bir baktığımızda deniz

0: çarşaf gibi gözükür. Yükseldikçe her şey küçülür. Daha durgun hale gelir. Çünkü sen mekanın üzerine çıkıyorsun. Mekandan bağımsız hale geliyorsun ve onun sükunetine vakıf oluyorsun o zaman. Maddeden sıyrıldığın zaman maddenin durağanlığı, sen daha hızlı olduğun için, belki ruhun büyük enerji olduğu için, ve nefaktu fihi ruhi diyor, hafife almamak lazım. Allah kendimden ruh üfledim diyor. Maddeden bağımsız hale gelip yükseldiğin zaman maddenin basit durağan bir şey olduğunu görebiliyorsun. İşte o sükuneti, dinginliği yakalamak. Anlık olursa, kısa süreli olursa biz buna sekine diyebiliyoruz. Hatta Hazreti Ali'ye atfedilen bir söz var. Yine İsfahani nakletmiş bunu. Sekinet müminin kalbine oturup ona güvenlik hissi veren bir melektir diyor. Peygamberlere Allahu Teala doğrudan vahyi metluv dediğimiz, tilavet edilen ayet dediğimiz, Kur'an, Tevrat dediğimiz şekliyle belki hitap ediyor, vahy ediyor, ama bir de gayri metlu var. Vahyi gayri metlu, tilavet edilmeyen. Cebrail aleyhisselam geliyor mesela, diyor ki ya Resulallah Rabbinin selamı var diyor, ya da diyor ki Hazreti Ebu Bekir'e Rabbinin selamı var diyor. Bunlar özel muhabbetler. İmanı coşturan, Kur'an'a girmeyen gayri metlu vahiyler veya arıya vahyetmesi veya Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor, onu al götür şöyle şöyle, o süreci anlatan ayetler. Dolayısıyla buralarda normal insanla konuşacaksa eğer Allahu Teala, aracı semboller veya ne bileyim yine yaratılmış ayrı formattaki, insana yakın bir formatla yaratılmış sonuçta meleği görevlendirebilir. Sekinet meleğini kalbine koyup o üflemiş olabilir. O yani belki çok inşallah düzgün olur. Hani melek orada ona telkin yapıyor farkında olmadan. Şeytanınkine vesvese diyoruz, meleğinkine de olumlu düşünelim. Telkin veriyor, sakin ol, rahat ol. Yani ben yanındayım gibi. Yani ben Hazreti Ali'nin sözünden bunu anlıyorum. Yine ağırbaşlılık, sükunet, kalp huzuru, bu şekilde kavramları neye göre dayandırıyoruz? Meraklısı, ilgilisi ya da akademik mantıkla düşünenler için İbn-i Manzur'un Lisanül Arab'ı bakılabilir. Akademik camiada bu konuda yazılar var, araştırmalar var. Bunlar özel olarak, tez olarak da yapılmış. Felah kavramı, sekine kavramı, itminan kavramı. Yok, tezden araştırılarak daha geniş bakılabilir.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Aslında programa başlarken sanki böyle evet konunun derinliğini fark ediyoruz ama kendi kendine de açıyor.
0: Evet.
1: İşte huzur diyoruz, bir şey daha açıyor, bir kapı daha açıyoruz. İçsel huzur diyoruz, oradan bir pencere daha açılıyor.
0: Ama huzurlu bir program oluyor gibi geliyor.
1: O huzuru hissediyoruz hocam. Başka bir programda devam edelim ama bugünlük, bu programlık bir ara vermiş olalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: vermiş
0: teşekkür
1: olduğunuz
0: ederim.
1: Bu güzel bilgiler için huzur dolu, mutluluk dolu, sekine dolu bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Sağlık. Allah huzurumuzu daim etsin.
1: Evet sevgili dinleyenler, doçent doktor Ahmet Canan Karakaş'la beraberdik. Mutluluk ve huzur üzerine konuştuk ve bu konuşmalar bir seri olarak devam edecek. Bu konuyu biraz daha işleyeceğiz. Biraz daha kavramlar üzerine konuştuk ki ileride anlatanları biraz daha yerli yerine oturtabilelim. O bilgileri herhangi bir yere savurmayalım da ilgili yerine, ilgili rafına koyalım diye kavramlarla, tanımlarla başlamış olduk. Bizi dinlediğiniz için, kulak verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize huzurlu günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, tümme elhamdülillah. Elhamdülillah ellezî hakka hamdih ve salatu selamu ala seyyidina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Eylem eyyühel ikhvan, enne efdalel kitâbu kitâbullah ve enne efdalel hadî hadî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûru muhtesâtuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atın dalâle ve külle dalâletin fînâr. Ve biz senedin muttasıl ile nebî sallallahu aleyhi ve sellem enne hukâd. Ettâibü min ezzemd. Taib de sevekâr olan kimseye diyorlar. Günahlarından tövbe ediyor. Yapmış bir hata beşeriyet iktizasıyla. Bunlara nedamet etmiş, pişman olmuş. Tövbe ediyor. Bir daha yapmayacağım diye Cenab-ı Hakk'a söz veriyor. Bu adamın o yapmış oldukları günahlar dolayısıyla şu tövbeyi yapınca hemen lazım böyle. Sanki o adam günah işlememiş gibi olur. Yani günah işlememiş adamlar nasılsa öyle olur. Bu tövbe etmek suretiyle günahları affolur ve silinir de.

Ama bunun şartları var tabii. Bu şartlara uygun olacak. Birisi evvela döndük, tövbe ettikten sonra bir daha o tövbeden dönmemek. Yani tövbe ettiği şeyi bir daha yapmamak. Aldığı para varsa onları sahibine iade etmek. Para vesaire ne gibi şeylerse. Namazlarından kılmadığı namazlar varsa bunları iade etmek. Ve bir daha, bir de içeriden giren bir pişmanlık. Niçin ben bunu yaptım? Böyle bir pişmanlık giderken tövbe ediyor, istiğfar ediyor. Tevbelerin nevileri çok. Allah'a dönüş. Ben yaptıklarıma utanıyorum. Bir daha yapmamaya sana söz veriyorum. Bunun tabii kendi dilimizce de var. Büyük evliyaların dillerinden de var. Peygamberlerin dilleriyle bize talim edilmiş tevbeler var. Kur'an'dan da numuneler var. Tabii kendi dilimizle yaptığımız tevbe bu peygamberlerin bize öğrettiği tövbe gibi olmaz. Bunlar tövbeyi güzel örtüler. Yani her sabah, her akşam üçer kere okumak bize tavsiye edilmiş. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mestebatü euzubike min şerri ma sanatü ebu'u leke bi nimetike aleyye ve ebu'u bi zembi tavfilli fe innehu la yavfiru zünube illa ente. Bunlar sabahta ve akşamda üçer kere okunduğu takdirde bu insanın üzerindeki günahlar silinir. Silinir. Yani nasıl sular esbaplarımızdaki kirleri siliyor, bu tövbeler de bizim günahlarımızı siler. Yalnız bir daha yapmamak ve bir de aldıkları hakları sahiplerine iade etmek ve namazlarında da kusur etmemek şartıyla. Bu usta birçok hadisler var ve bu çok hadislerin birisi, en güzeli, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de numune olaraktan bize her gün istiğfar ettiğini bildiren hadislerdir. Yani peygamber, ben peygamberim, masumum, günahım yok. Hepsini Allah affetmiş. Bunu da İnna Fetahna Aleyke suresinde bildiriyor. İnna Liyafir Aleyke Allahum Matikattemem İzzamike ve Matak. Burada o bildirildiği halde, peygamber de olduğum halde, masum da olduğum halde yine her gün 100 kere istiğfar ediyorum diyor. O 100 derse bizim binimiz azdır. Bizim binimiz azdır. Ama 3 tanesi yeter demiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu 3 taneyi sabahta 3 defa da akşamda söyleyeniz, bugün yaptığınız olmuş olduğunuz günahlara bunlar kefaret olur. Onun için Allah dillerimizi istiğfardan ayırmasın. Daima istiğfar ederim. İstiğfarın fevaidi pek çoktur. Ömrün uzunluğuna, rızkın bolluğuna, sıhhatın daha güzel oluşlarına çok fevaidi vardır. Hiç ummadığın yerden rızık gelir. Hiç ummadığın yerden vücuduna sıhhat, afiyet gelir. Hiç ummadığın şeylerden her türlü rahatlıklar hasılı bu yaptığın tövbenin mükafatı olarak Allah-u Teala'nın vermesiyle. Sen çalışmakla onları elde edemezsin. Yine bunu bir başka hadiste yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bildiriyor. Et-ta'ibi minezzem. Günahından tövbe eden bir insan. Kemen lazem bele. Öteki hadisin bir misli. Sanki günah işlememiş adam gibi olur bu adam. Şimdi altı var bunun yalnız. Bunun altı yoktu, bunun altı var. Altı diyor ki, ve izâ habballâhu abdân. Cenab-ı Hak bir kulu sevdi. Bir kulu sevdi. İbadetinde, taatında, hayr-ı hasenatında daima iyilikler yapıyor, güzel. Cenab-ı Hakk'ın da sevgisini kazanmış. Şimdi bu sevgisini kazanınca diyor ki, len yadurruhu zembün. Artık buna günah zarar etmez diyor. Tabir bu. Fakat bu ulemanın izahında diyor ki, asamehu minezzünüm. Cenab-ı Hak artık bunu günah işlemekten korur. Seviyor. Binaenle peygamberlerini koruduğu gibi, evliyalarını koruduğu gibi onu da korur. Lem yedurruhu zünüb, yani buna günah zarar etmez demek. Allah ona günah nasip etmez artık. Günahlardan korur Allah onu. Günah olacak yerlere sokmaz onu. Sebepler halinde sokmaz. Ve ölmezden evvel bir tövbe lazım ya. Bu sevdiği adama belki böyle hatalarda yürürse bile ölmezden evvel yine tövbe ederek temizlenerek gider. Tövbesiz gider zahirte giderken. Onun için tövbe daima dilimizden hiç çıkmamak lazım. Kur'an-ı Zimşan'da birçok ayetlerde buna dair emirler vardır. Yine buyuruyor. Et-ta'ibü minezzem kemen la zembele. Yine aynı hadis başka şekilde başka birisi tarafından rivayet. Yine günahlarından tövbe eden adam. Günahına tövbe ediyor. Sanki günah işlememiş gibi olur adam. Günah işleyen adam tövbe etti miydi? Bir daha yapmamak şartıyla o günahlarından

tövbe etmiş gibi olur. Şimdi bak bir izah ediyorum. Vel müstağfiru minezzem. Bir günahtan tövbe etti. Estağfurullah. Bir daha yapmayacağım dedi. Ve men âzâ müslüme. Her kim bir Müslümana eza ederse. Ezanın nev'i var, çeşidi var. Çeşittir. Her ne çeşit olursa olsun bir Müslümana bir adam eza ederse. Kâni aleyh minezzinûb islümenâbitin nehr. Nehir, hurma ağacı. Medine-i Münevvere'de hurma ağaçları çok. Onun için Cenab-ı Hak misal olaraktan bu hurma ağacının yapraklarını misal dedi, getirdi. Dedi ki, burada Medine-i Münevvere'de ne kadar hurma ağacı var? Yani yeryüzünde. Bu hurma ağacının üzerindeki yaprakların adedi ne kadar kim bilir? Bunu bu Müslümana eza eden adamın günahı böyle olur. Bu kadar çok olur yani. Bizim kabahatlerimizden yahut noksanlıklarımızdan diyelim. Birisi bilgi sahibi, yahut varlık sahibi, yahut da kudret sahibi olduğumuz zamanda maiyetimizde olanların hukukuna riayet edemeyişimizdir. Onu artık insan yerine de saymayız. Ufacık hatasından dolayı onu yerin dibine batırırız. Hiç de kıymet vermeyiz yani. Ama Müslümandır. Bu da Allah'ın kuludur. Bu mülkü veren sana Allah'tır, saltanatı veren Allah'tır, kuvveti veren Allah'tır, bilgiyi veren Allah'tır, serveti veren Allah'tır. Onu fakir eden de yine Allah'tır. Onu sana muhtaç eden yine Allah'tır. Binaenaleyh onların hepsini unutup da bu fakiri, o miskini, o garibi böyle kor fakiri dünyaya geldiğini pişman edercesine onu incitmek elbette revai hak değildir. Ettâcirul eminus sadûk. Sadûkul büsin. Hazreti Ayşe validemiz Resulullah Efendimiz'e soruyor. Ya Resulullah, yarın ruzu kıyamette şehitlerle beraber haşrolunacak bir adam var mıdır? Şehit malum, canını veriyor Allah yolunda. En kıymetli insanın canıdır, onu da veriyor işte. Onu da kıskanmıyor. Tek arkamdaki kalan nesil rahat etsin diyor. Düşman ayağı altına düşmesin diyor. Kafirin ayağı altına düşmesin diyor. Benim canım feda olsun diyor. Şehit oluyor. Allah da buna mukabil ona büyük mükafatlar veriyor. Buna muadil başka adamlar da var mıdır ya Resulallah böyle bu şehitlerle haşrolacak? Var var ya Ayşe. Kimdir ya Resulallah? Günde 20 kere ölümünü gözünün önünde getiren var. Günde 20 kere en aşağı yani. Günde 20 kere ölümünü düşünen. Ama bu ölümü en çok düşünen bizim mezarcılar. Günde 20, 40, 50 ölü gelir ellerine. Hiç ummadan hemen sokar deliye. Şu kadarcık da yüreğinde bir sızı da gelmez. Ürkeklik de gelmez. Çünkü alışmıştır o hadiseye o. Bizim de ölümle olan ilgimiz tıpkı o mezarcının ilgisi kadar yani. Komşumuz ölür. Yahut evimizden birisi gider. Birkaç gün şöyle bir ağlarız, sızlarız ama yalancıklardır bu desem. Hani yalancıklardır yani. Hakikaten değil. Hakikaten olsa insan yolunu düzeltir şöyle. Bu adam bak ne güzel ya. Şu Allah'a verdiği cereye baktın. Şu vücuda bak. Kıyamazsın yani. İnsan pamuk gibi yataklarda yatıyor. Evi o kadar güzel, muntazam. Uçan çıkınca hemen hiç durdurmadan derhal onun tabutun içerisine, yallah mezarın içerisine. Bu mezar işte karanlık bir yer. Aydınlığı yok. Toprakların içerisinde birçok haşeratın bulunduğu bir yere oraya bırakıyoruz adamcağızı. Ya işte anandı, babandı, hanımındı, evladındı. Ne olursa olsun. Buraya koyuyoruz. Allah sana selamet etsin burada deyip bırakıp diyoruz artık. Orada hani gül yüzüne bakmak kıyamıyordu sen. Gözü, yüzü, her şeysi öyle endamı. O kadar güzel. Git de şimdi bir bak bakalım burada ona. Hani ya o beslemek istediğin can nerede ya? Her gün ne güzel yediriyor, içiriyor ona. Paye veriyor, kıymet veriyordun. Yere buza kondurmuyordun. Söz söyletmiyordun. Bir sinek gelirse hemen vurup öldürüyorduk onu. Aman sen bize mikrop getirirsin diyerekten. Şimdi bak bu mezarlığın içinde ne sesi çıkıyor, ne sedası çıkıyor, ne feryat edebiliyor. Orada perişan bir halde. Bir gitsen ne kadar feci bir manzara Allah göstermesin. İşte o hepimizin başına gelecek bir manzara ama. Kaçsan da korksan da ne olursan ol. Bu manzara hepimizin başına gelecek. O kıymet verdiğimiz cesede. Asıl kıymet verilmesi ruhu idi. O ruhu unutuyoruz. Cesede veriyoruz kıymeti. Mesle bakalım artık. Yağla, balla, arabaların içerisinde. Besle bes. En nihayet o çukurun içerisi onu temizliyor. Hani onu geziden oynatan o ruh idi. O ruh ayrıldı gitti. Orada güzel bir şey var. Şimdi o ruh bizim içimizde. Şu tep makineleri gibi bir makine yani içimizde. Bütün hadiseleri alıyor içerisinden ruh. Bu vücut onun teybi. O el, ayak filan onun aletleriydi. İşte bunlar gibi. Bu tamamıyla bütün hadiseleri.

Hadisatı ruhun içine işliyor. Şimdi cesetten ayrıldı mı? Şimdi ayrılmadan evvel şu makine şimdi buradan çıkınca açıyor, basıyor oraya. Aldığını söylüyor değil mi? Gözümüzün önünde. Şimdi bizden de aldığını söylüyor teybimiz bize. Sen bunları bugün işledin, bak senin aynanda bunlar mevcut. Fakat göz kapalı artık. Görmüyorsun. Neden? Dünya sevgileri bu gözleri perdelemiş. İç alemini görecek şeysi yok artık. Bütün şeysi dünya. Dünya saadetinin peşinde. Ama ruh çıkar çıkmaz, dikkat edin, ruh çıkar çıkmaz perde açılıveriyor. Mani olan dünya kalktı ortadan. Ortadan kalkınca perde gitti. Perde gidince tek başladı senin karşında. Tam bugünkü televizyon misali aynalarıyla, sözleriyle tıngır tıngır sana söylüyor. Şimdi sen daha can çıktı, ceset evde daha. Evde. Fakat bütün o blue yaşından bugüne kadar yaptığın bütün hadise gözünün önünde böyle dönüyor. Böyle dönüyor. Şimdi bu göz görmüyor ama hakikat gözü görüyor şimdi onu. Hakikat gözleri onun karşısında. İşte bu daha mezarına konuncaya kadar bütün bu ya sevap ya ikab. Ya hasenat ya seyyat. Neyse bu teybindeki hal. Onun cezası yeter ona artık. Şimdi bir de mezara giriyor. Mezara girdikten sonra tabii işte sual-i münkereyi başlar. Ondan sonra onun haline göre nasıl ceza alınacaksa öylece kalır. Mesela bunun mezarı 70 arşın genişler. Bu 70 arşın genişleme demek böyle toprakları genişleme değil. Bu yani insan bazı dar evlerde oturur ama içerisi geniştir insan. Bazen çok büyük evlerde oturur ama içerisi dardır insan. Sıkılır da. Bu öyle bir alem. Bu dar mezarlık buna çok geniş gelir. Rahat olur da. Cennet bahçesi mezar. Maazallah. Bir de imansız ve ahlaksız olarak buraya göçtüyse onun mezarında işte bir cehennem çukurudur. Orada artık onun azabının şeysine kasveri gücümüz yetmez. Allah hepimizi affetsin. Yani bu tevbe bizdeyken bu tevbe güzel. İşte bu tövbeler bu tevbedeki hataları her gün siler. Nasıl ki değiştiriyor bizim tevbelerde başka bir sözü alırken eski sözü silip gidiyorlar. Tıpkı bu da tövbelerimiz eskilerini siliyor, yenisine temiz kalıyor tevbimizi. Onun için sabah da akşam da sen bunu bırakma. Günde 20 kere bu tövbe eden insan da şehitlerle haşrolunacak. Çünkü günah kalmadı üzerinde artık. Günde 20 defa ölümünü böyle canlı olarak tefekkür eden insan da günah alır. İstikametini de bu 20 defa düşünme az değil. Şimdi 20 kere düşünme suretle muhakkak istikametini düzeltmeye doğru insan çevrilir. Bu şehitlerle haşrolunurken öyle esedüyle ulaike maallezine emen yutu'illâhe ve rasûle. Kim ki, yalnız bu değil, kim ki Allah ve Resulüne itaat da kamildir. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهِ هُولَٰئِكَ مَا الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ. Bunlar hepsi bu iyi insanlarla beraber haşrolur. İş Allah'a iman ve Resulüne iman, itaat ve onların emirlerine itaat. Bu itaatte olanlar böyle sülaha, şüheda, salihin ile beraber haşrolunacaklar. Allah da bizi onlarla haşrolunan kullarla arasında kabul etsin. Bu günah tövbelerimizi ettiğimiz takdirde. Şimdi bunların arasına bir de taciri topluyor. Et-tacirus saduk. Et-tacirul emin. Evvela emin ismi var. Et-tacirul emin. Öyle bir tacir ki emin. Emniyet sahibi yani. Diyorsun ki ben bu tacire şu kadar para versem, bundan benim param zayi olmaz. Ya bu kaçadır dediğim vakitte bu adam bana yalan söylemez, olduğu gibi söyler diyorsunuz. Tacirul emin. Emin ona. Beni aldatmaz, kandırmaz, yalan söylemez, emindir. Bu emin tacir bir. İkincisi saduk. Doğru söylüyor. Hem emniyet kesetmiş, hem de sözünde sadakati var adamın. Üçüncüsü, el-Müslim. Müslüman olacak. Bunlar, maşşuhela yevmel kıyamet. Kıyamet gününde bu tacir, emin, saduk, Müslim, muhakkak yarın kıyamette şehitlerle beraber haşrolunacağını İbn-i Mace, Hakim, Beyhaki, An-İmbi Ömer Hazretleri'ne rivayet etmişler. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

ihtiyaçlarımı gören ve beni barındıran, yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana ikram edip ikramını bol kılan, veren ve verdiğini bol kılan Allah'a hamdolsun. Her hal üzerine Allah'a hamdolsun. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi ve her şeyin ilahı, ateşten sana sığınırım.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Hicri 1448 yılı yaklaşıyor. Yeni manevi yıl için yenilenme vakti. 1448 Hicri yılın başlamasına sayılı günler kala Müslümanlar yeni bir manevi yılın heyecanını yaşıyor. Hicri kameri takvime göre yeni yılın 15 Haziran pazartesi günü akşam ezanıyla başlayacağı, 1 Muharrem 1448'in ise 16 Haziran salı gününe denk geleceği bildirildi. İslam dünyasında ibadet vakitlerinin belirlenmesinde esas alınan Hicri takvim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul ediyor. Yeni Hicri yılın yaklaşmasıyla birlikte bu dönem sadece bir takvim değişikliği değil, aynı zamanda muhasebe ve yenilenme fırsatı olarak değerlendiriliyor. Hicretin taşıdığı değişim ve dönüşüm ruhundan hareketle bireylerin ibadet hayatı, kişisel gelişim, aile ilişkileri ve sosyal sorumluluklar konusunda yeni hedefler belirlemesi gerektiği de ifade edilmekte. Yoğun yaşam temposu içinde zamanın bilinçli kullanılmasının önemine dikkat çekilirken, günlük, haftalık ve yıllık planlamaların hem manevi hem de kişisel gelişime katkı sağladığı belirtiliyor. Kur'an-ı Kerim'de zamanın önemine sıkça vurgu yapıldığı, Peygamber Efendimiz'in de vaktin verimli değerlendirilmesini tavsiye ettiği hatırlatılmakta. Buna göre ibadet, çalışma, iyilik ve tefekkür için düzenli vakit ayırmanın dengeli bir hayatın temel unsurlarından biri olduğu aktarılıyor. Doğuş, Elazığ, İşrak ibadeti buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yuşa'nın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Server Yayınları'ndan kapsamlı bir eser, Cuma Sohbetleri Külliyatı. Server Yayınları, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Türşan'ın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri'ni okuyucularıyla buluşturdu. 12 ciltten oluşan bu kıymetli eser, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlendi. 1. cilt Muharrem, 2. cilt Safer ayı sohbetlerini içerirken, böylece her ay bir cilt okunarak yıl boyunca düzenli ve verimli bir okuma programı uygulanabilmekte. Cuma sohbetlerinin neşredildiği her bir ciltte Hicri takvimdeki ayların faziletlerine ve o ayda yapılabilecek ibadetlere yönelik tavsiyeler de yer alıyor. Eserle ilgili ayrıntılı bilgi Server Yayınları web adresinde yer alıyor. Kuraklığı erken tespit önlemi. Türkiye'de tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan kuraklık takip sistemleri bazı bölgelerde dikkatli olunması gerektiğine işaret etti. Mayıs ayı Birleşik Kuraklık Endeksi sonuçlarına göre ülke genelinde alanların %4,66'sı uyarı, %2,61'i ise alarm kategorisinde. Risklerin sezon başında tespit edilmesinin üreticilere önlem alma fırsatı sunduğu vurgulanıyor. Son veriler özellikle Kars, Erzurum, Kastamonu, Sinop ve çevresindeki bazı ilçelerde kuraklık baskısının arttığını gösterdi. En yüksek alarm oranı %91 ile Kars'ın Akyaka ilçesinde kaydedilirken Kastamonu'nun Hanönü ilçesi %80 ve Erzurum'un Karayazı ilçesi %69 oranıyla dikkat çekti. Yaz dönemindeki yağışlar ve doğru sulama uygulamalarının risklerin azaltılmasında belirleyici olacağı ifade edildi. Haritalarda öne çıkan bir diğer bölge ise Konya Aksaray Havzası. Türkiye'nin tahıl üretiminde önemli paya sahip bölgede geniş uyarı alanları görülürken, kontrollü su kullanımı ve modern sulama tekniklerinin önemine dikkat çekiliyor. Batı Karadeniz'de Kastamonu, Bartın ve Sinop çevresinde görülen kuraklık işaretleri ise iklimin etkilerinin farklı bölgelerde de hissedildiğini ortaya koyuyor.

Bölgede önümüzdeki dönemde alınacak yağışların mevcut riskleri hafifletebileceği değerlendiriliyor. Uydu destekli kuraklık izleme sistemleriyle risklerin haftalar öncesinden belirlenebildiği belirtildi. Türkiye'nin su ayak izi belirleniyor. Yürütülen çalışmalarla ülkede mavi, yeşil ve gri güncel su ayak izi miktarlarının ortaya konulması ve su kaynaklarının verimli kullanılmasıyla su ayak izinin azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda Sakarya, Susurluk, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, Büyük Menderes, Aras, Çoruh ve Gediz havzaları için su ayak izi değerleri hesaplandı. Yeşilırmak, Meriç Ergene, Antalya, Batı Karadeniz'de, Doğu Karadeniz, Kızıl Irmak ve Marmara havzaları için de hesaplamalar devam ediyor. Su tüketimi ve su kirliliğine bağlı olarak tatlı su kaynakları üzerinde oluşan baskının göstergesi olan su ayak izi, mavi, yeşil ve gri su ayak izi olmak üzere 3 bileşen olarak inceleniyor. Çalışmanın sonuçlarına göre Sakarya ve Susurluk havzalarında yüksek kirlilik yükü gri su ayak izini kritik seviyelere taşırken, Kuzey Ege'de yaygın açık kanal sulama sistemleri ve yoğun tarımsal faaliyetler yeşil ve mavi su ayak izini öne çıkardı. Batı Akdeniz havzasında çevresel hedefi aşan ağır metallerin, genel kimyasal, fizikokimyasal parametrelerin, belirli ve öncelikli kirleticilerin ölçüm değerleri gri su ayak izini öne çıkardı. Büyük Menderes havzasında nüfus artışı, tekstil, sanayi ve pamuk tarımı nedeniyle gri ve mavi su ayak izi oluştu. Sınavlar yaklaşırken eğitimciler adaylara son tavsiyeleri paylaştı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 1 milyon dolayında adayın katılımıyla bu cumartesi günü gerçekleştirilecek. Öğrenciler ağır tempolu, gece geç saatlere uzayan, bedeni ve zihni tüketen çalışmalardan kaçınmalı. Kısa tekrarlar, deneme analizleri, hafif soru çözümleri ve eksik görülen birkaç başlığa odaklanmak daha sağlıklı. Öte yandan kısa yürüyüşler, hafif egzersizler, düzenli uyku, ekran süresini azaltmak ve sosyal medya kıyaslamalarından uzak durmak öğrencinin zihinsel enerjisini korur. Daha enerjik olayım düşüncesiyle bedeni zorlayacak yemek tercihleri yapılmamalı. Öte yandan yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin katılacağı Yükseköğretim Kurumları sınavına da 10 gün kaldı. Eğitim uzmanları son günlerin verimli ve dengeli geçirilmesinin sınav performansına doğrudan etki edeceğini söyledi ve bol soru çözün, yeni konu öğrenmeyin tavsiyesinde bulundu. Ayrıca diğer öneriler şöyle. Her öğrencinin öğrenme süreci farklıdır. Son günlerde sosyal medya kullanımını sınırlandırmak zihinsel olarak daha sakin kalmaya yardımcı olacaktır. Sınav giriş belgesi, kimlik kartı ve sınav sabahı için ulaşım planı önceden hazırlanmalı. Adaylar sınava girecekleri yeri önceden görmeli. Son dakika telaşı sınav öncesinde gereksiz enerji kaybına neden olur. Bu sınav uzun bir emeğin sonucu. Son günlerde yapılacak en doğru şey bugüne kadar öğrenilenlere güvenmek ve sakin kalmak. Adaylar kendilerine inanmalı. Başarı sadece bilgiyle değil, doğru psikolojiyle de bağlantılı. Sınav günü yapılamayan sorulara değil, öncelikle yapabileceğiniz sorulara odaklanmalısınız. Klima kullanırken dikkat, yaz aylarında klima serinlik sağlasa da yanlış kullanım kas sorunlarını tetikleyebiliyor. Boyun tutulması, sırt ağrısı ve kas spazmları en sık karşılaşılan yakınmalar arasında. Basit önlemlerle bu riskleri büyük ölçüde azaltmak mümkün. Sıcak havadan korunmak için kullanılan klimalar yaşam konforunu artırıyor. Ancak uzun süre doğrudan soğuk hava akımına maruz kalmak kaslarda gerginlik ve spazmlara yol açabilir. Özellikle masa başında çalışanlar ve araç kullanıcıları bu duruma daha hassas. Doktor Burcu Ateşdemiroğlu, kas dokusu sıcaklık değişkenliklerine duyarlıdır. Özellikle klima havasının uzun süre doğrudan boyun, omuz veya sırt bölgesine gelmesi bölgesel kaslarda istemsiz kasılmalara neden olabilir. Soğuğa bağlı olarak kas liflerinde gerginlik artarken bölgedeki kan akımı da azalabilir. Bunun sonucunda ağrı, hareket kısıtlılığı ve tutulma hissi ortaya çıkar. Bu durum özellikle masa başında çalışanlarda, araç kullananlarda ve gece boyunca klimaya maruz kalanlarda daha sık görülür, dedi. Demiroğlu, halk arasında klima çarpması olarak adlandırılan durumun tıbbi olarak belirli bir hastalığı ifade etmediğini, genellikle soğuk hava akımına maruz kalma sonrasında gelişen kas spazmı, boyun tutulması, baş ağrısı veya sırt ağrısı gibi

0: belirtiler için kullanılan bir tanım olduğunu söyleyerek, belirtilerin çoğu zaman birkaç gün içinde düzelmekle birlikte şiddetli ağrı veya hareket kısıtlılığı gelişmesi halinde hekim değerlendirmesi gerekebileceğini kaydetti. Klima hava akımını doğrudan vücuda yönlendirmemeli. İç ortam sıcaklığı ile dış ortam sıcaklığı arasında aşırı fark oluşturulmamalı. Klima sıcaklığı genellikle 22 ila 24 derece aralığında tutulmalı. Uzun süre aynı pozisyonda çalışılıyorsa düzenli aralar verilmeli. Boyun ve omuz bölgesini destekleyen uygun oturma pozisyonları tercih edilmeli. Gece uyurken klima hava akımının doğrudan yatak üzerine gelmemesine dikkat edilmeli.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre ülke geneli parçalı, çok bulutlu, bazı kesimlerde ise yağışlar var. Bu noktalar Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van ve Hakkari çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Yağışların Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre TEM otoyolunda Hendek-Gümüşova kavşağı kesiminde, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Tarsus-Batı gişelerinde Mersin-Adana yolunda, Ünye-Fatsa-Çanakkale-Çan, Zonguldak-Bartın-Bingöl-Karlova güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, akşam kuşağında saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat ilmi programlarımız yayına gelecek. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Akra Reklam.
2: Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula.
1: Akra Reklam.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsan.

0: İlahi ümit değil. Ama bak.
1: En rentabl, yani en kar getiren, en verimli yatırım dalı ilme yapılan yatırımdır. Sirahate yatırırsın, şu kadar kazanırsın. Ticarete yatırırsın, bu kadar kazanırsın. İlme yatırdığın zaman rakamlarla ölçemeyeceğin büyük gelişmeler kaydedersin diyor. Yani onların 20. yüzyılda buldukları hakikati bizimkiler orta çağda, daha Büyük Selçuklular Devleti zamanında, daha Osmanlılar kurulmadığı zamanda tespit etmişler. Maneviyatın önemini, ilmin önemini. Tabii onlar da kendileri bulmuş değiller. Bizim dinimizin kendi içinde olan bir şey. Dinimizin mayasının içinde olan bir şey. İlme hürmet. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadisi şeriflerinde ilme dair, alime dair, ilim talebine dair çok hadisi şerifler var. Yani o kadar hadisi şerifler var ki, İlim adamı o kadar mübarek bir kişi ki, o kadar kutlu bir kişi ki, ilim talep eden kimseye diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, göktekiler ve yerdekiler, hatta sudaki balıklar istiğfar eder. Demek ki yani kainatın sevgilisi oluyor ilim talebi ile vaktini geçiren kimse. Kainatın göz bebeği oluyor. Kainattaki cümle varlıkların ilgisini çeken, duasını alan bir kimse oluyor. Peygamber Efendimiz bunu boş yere söylemez. Sudaki balıklar bile diyor. Sudaki balığın benimle ilgisi nedir bilmem ben ama Resulullah Efendimiz öyle buyuruyor. Göktekiler, yerdekiler, hatta sudaki balıklar bile ilim talep eden kimseye dua eder, istiğfar eder. İlminden faydalanan bir alim bin tane abidten daha hayırlıdır. Çünkü abid kendisine çalışıyor. Abid kendisine çalışıyor. Alim ümmete çalışıyor. Hepsi için çalışıyor. Demek ki ilme önem vermişler. Ne zamandan? Peygamber Efendimiz'den başlamış bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilme önem vermiş. Kendi hanımlarından, zevcat-ı tahirattan Hazreti Ayşe Sıddık'a validemiz, müminlerin anası, anamız, Hazreti Ayşe anamız büyük alim. Öyle büyük alim ki fıkıh biliyor, hadis biliyor, tefsir biliyor, tıp biliyor. Yeğeni sormuş, demiş ki hala, teyze, efendim, yani ben senin Peygamber karısı olman dolayısıyla Kur'an'ı bilmene şaşmıyorum. Hadis-i şerifleri bilmene şaşmıyorum. Fıkhın ahkamını bilmene şaşmıyorum. Bu tıbbı nereden öğrendin diyor. Demek ki yani kafa kaliteli olunca, beyin yüksek olunca her şeyi, tuttuğu her işi güzel yapıyor. O zamandan başlamış ilme sevgi, saygı, hürmet, alime hürmet, ilmin değerinin yüceliği efendim o zamandan başlamış. Patlama halinde gelişme olmuş. Aritmetik gelişme değil, geometrik gelişme değil. Efendim, patlama halinde, tariflere sığmayacak gelişme olmuş. Ve İslam alemi nice büyük dehalar yetiştirmiş. İşte o ilme verilen önem sayesinde. Nizam-ı Mülk'ün açtığı medreseler, Selçuklu devresinde malumdur. Nizam-ı Mülk medreseler diye her tarafa medrese açmış. Hazineyi oraya harcamış işte. Yani orduya harcamıyorsun diye şikayet ettikleri o. Eğitime harcamış. Osmanlıların yaptığı da o. Osman Gazi'nin şeyi vardır. Tarih kitaplarında oğlu Orhan Gazi'ye vasiyeti vardır. Evladım, alimlere izzet eyle, hürmet eyle. O kadar izzet ve hürmet eyle ki İslam aleminin her tarafındaki alimler senin ülkene gelmeye rağbet etsinler. O kadar izzet eyle. Fatih Sultan Mehmet Molla Camii'ye haber göndermiş. Ülkemizi teşrif eylesin. Her kaldığı konak için 1000 altın vereyim. Yani teklife var. Hani kekliği şeye sokmak için, kafese sokmak için böyle taneleri sıralayıp sıralayıp oraya şey yapıp da ondan sonra kapağını çekip kafese şey yapmak için ama öteki keklik de girmemiş. Sağ ol demiş. Paraya şey yapmamış. Kendi memleketinde çalışmış. Ama Fatih'in teklifine bak. Her konak için şu kadar para vereceğim, gel diyor. Yani meşhur bir kimse gelsin diye. İslam alemindeki o töre Osmanlılarda aynen uygulanmış. Osmanlı Devleti'nin gelişme yapısı, gelişme sebepleri incelenirse, herhalde hepimizin incelemesi gereken bir konudur. Osmanlılar niçin gelişmişler? İmkanlar fazla değildi ki. Buraya bir ümmi aşiret beyi olarak gelmiş Osman Gazi. Ümmi olduğu nereden belli? Şeyh Edebali'yi ziyarete gitmiş. Kal burada demiş Şeyh Edebali, işte kabilenin reisi diye. Bu gece bizde kaldı ya. Misafir et.

0: Allah'ın keramıdır, saygıya bak. İşte o saygı Osmanlı Devleti'ne imparatorluk yapar. Gece rüyasında görüyor. Göbeğinden bir şey çıkıyor, efendim, ağaç çıkıyor, gölgesi bütün cihanı tutuyor, tefsir ediyor, rüya tabirini yapıyor şey. Diyor ki, senin sülalenden bir büyük azim devlet sureci, ilme hürmet eden, Kur'an'a hürmet eden, alime hürmet eden, dine hürmet eden izzet bulur. Ümmi bir kabile beyi gelmiş Selçuklu diyarına, Selçuklu Sultanı Konya'da oturuyor. Demiş hadi sen de şu Domaniç yaylalarında eğlen, hayvanlarını orada yayla, efendim orada barın demiş. Yani bir küçük efendim aşiret beyi olarak oraya gelmiş. Oğluna söylüyor zaten, oğlum benden ibret al ki ben bu diyarlara bir küçük zayıf karınca gibi geldim. Zayıf karıncacık gibi geldim. Ama Allah bize bunları ihsan eyledi diye söylüyor.
1: Allah bizi de efendim yolunda eylesin. Kendisini bilenlerden, bulanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Dünya ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına erdirsin. Dünya ve ahiretin her türlü şerlerinden korusun. Bi hürmeti Esra Suretil Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

Sevgili kardeşlerim, efendim girecek olan yeni yılınızı tebrik ederim. Allah nice nice yıllara sizi mutlulukla, sağlıkla, afiyetle, huzur ve saadetle ve yolunda yürüyen iyi bir mümin olarak erenlerden eylesin. Ömrünüzü rızasına uygun geçirmeye muvaffak eylesin. Dolgun, hayırlı, verimli çalışmalar yapıp rızasını kazanmayı nasip eylesin. Dünyada ahirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnsanın şahsen iyi bir Müslüman olmasını ben takdirle karşılıyorum. Kendisini kurtarmış oluyor ama başkalarının da iyi olması için çalışmak daha güzel olduğu için onu da özeniyorum, tavsiye ediyorum, temenni ediyorum. Yani insan sadece kendisini kurtarmaya çalışmamalı, başka insanları da kurtarmaya çalışmalı. Yani sosyal yönü kuvvetli çalışmalar yapan bir Müslüman olmalı. Hepinizin böyle arkanızda eser bırakan Müslüman olmanızı, arkanızda doğru yola çekmiş olduğunuz insanların veya her insanların istifade edip dua ettiği eserlerin bırakılmış olmasını temenni ediyorum. İnşallah çalışmalarınızda nice insanlar doğru yola gelir, hidayete erer. Yaptığınız hayır hasenatla nice insanlar size hayır dualar ederler. Dünyanız, ahiretiniz mamur ve mesut olur. Temenni ediyorum. Öyle olsun. Allah-u Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın kavmini uyarması ve Allah'a teslimiyeti.
1: Gerçekten İbrahim'i Allah'a itaat eden, onu belirleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önder idi. O müşriklerden de değildi. Onun nimetlerine şükrediciydi. Allah onu peygamber seçti ve doğru yola iletti. Biz ona dünyada bir güzellik verdik. Elbette o ahirette de iyilerdendir. İbrahim'i de gönderdik. Hani o kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin, onun emrine uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz ancak Allah'ı bırakıp bir takım putlara, heykellere tapıyorsunuz. Onlara bağlılık gösterileri yapıyorsunuz. Bunun için de bir takım yalan ve bahaneler uyduruyorsunuz. Şüphesiz Allah'tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. O halde rızkı Allah katında arayın. İbadet ve itaatle ancak ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz ancak ona döndürüleceksiniz. Bir uydurma olarak Allah'tan başka ilahlar mı istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir? Dedi. İbrahim de kehanet yapıyormuş gibi yıldızlara bir göz attı da ben hakikaten hastayım dedi. Derhal onun yanından çıkıp uzaklaştılar. O da gizlice onların put olan ilahlarına varıp hani yemekleri yemiyor musunuz? Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz deyip üzerlerine yürüdü. Onlara elindeki balta ile tüm kuvvetiyle vurup kırdı. Derken kavmi gelip durumu görünce koşarak onun önüne geçtiler, neden kırdığını sordular. İbrahim, kendi ellerinizle yonttuğunuz, meydanlara diktiğiniz, kendilerini korumaktan aciz şeylere mi tapıyorsunuz? Dedi. Kavminin İbrahim'e cevabı, onu öldürün veya onu yakın demelerinden başka bir şey olmadı. Kavmi onu ateşe atınca Allah da onu ateşten koruyup kurtardı. Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. Biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selametle ol dedik. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık. İbrahim kavmine dedi ki, siz dünya hayatında aranızda sevgi ve dostluk olsun diye Allah'ı bırakıp bir takım heykel, putlar edindiniz. Putların ve putlaştırdıklarınızın etrafında birleşip sevgi ve dostluk kurdunuz. Oysa sonra kıyamet gününde küfürle birbirinizden uzaklaşacak, putlara saygı ve tapınmada önderlik edenler ve onlara tabi olanlar birbirinize lanet edeceksiniz. Artık sizin barınağınız ateştir. Sizin için yardımcılar da yoktur.
0: Bir haberimiz var.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
2: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Ebul Kasım Zehravi ve Cerrahi Aletler. İsmi Halef bin Abbas Ez-Zehvari olup künyesi Ebul Kasım'dır. Miladi 930 yılında Kurtuba yakınlarındaki Ez-Zehra'da dünyaya gelmiş, 1013 yılında da Kurtuba'da vefat etmiştir. Doğduğu yerden dolayı da Zehravi ismiyle meşhur oldu. Batı ilim aleminde Ebul Bukasis ve Al-Zahveris olarak bilinir. Hayatının büyük bir kısmını doğduğu yer olan Ez-Zehra'da tıp ve eczacılık çalışmaları ile geçiren Zehravi, ayrıca dini ilimler ve diğer fen ilimlerini de okumuş, zamanında ilim ve kültür seviyesi en yüksek olan Kurtuba Üniversitesi'nde öğrenim görerek özellikle tıp ilminin nazari ve tatbiki sahalarında ihtisaslaşarak söz sahibi oldu. Daha genç yaşındayken şöhretin zirvesine ulaşmış, önce Endülüs Emevi Halifesi 3. Abdurrahman'ın, daha sonra da yerine geçen 2. Hakem'in hususi doktorluğunu yaparak hükümdarların özel tabibi oldu. Müslüman cerrahların babası olarak kabul edilen Zehravi, daha çok cerrahi sahasında başarılı ve meşhurdur. Modern cerrahinin öncülüğünü yapan Zehravi'nin devrinde Avrupa'da cerrahlık, hekimler tarafından

0: tarafından üstün görülmediği için uygulama sahası açılamamıştır. Avrupa'nın aksine İslam aleminde makbul, yaygın ve revaçta bir ilim olduğundan tatbiki başarılı neticeler veriyordu. Endülüs'te de cerrahinin başlı başına bir bilim haline gelmesi Zehravi sayesinde oldu. O devirde Avrupa'da Zehravi'nin eserleri ve bunlarda ortaya koyduğu tıbbi ve cerrahi usuller temel müracaat kaynağıydı. Ebu'l-Kasım Zehravi'yi esas şöhretine kavuşturan Et-Tasrif adındaki eseridir. O, bu eseriyle Orta Çağ'ın Batı tıp dünyasına hakim oldu. Doğulu ilim adamlarından çok, Batılı bilim adamlarından takdir topladı. Zehravi, ameliyatlarda kullanılmak üzere çeşitli aletler keşfetti ve resimlerini çizip kitabına koydu. Cerrahide kullanılan, resmini çizdiği bu aletlerin sayısı 200 civarındaydı. Bu aletlerle kendi devrinde yapılması imkansız sayılan birçok ameliyatı bizzat yaparak kullanımını da göstermiş oldu. Böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını ilk defa o tespit ederek bu ameliyatı ilk defa gerçekleştirdi. Yaptığı ameliyat çağımız operatörlerinin yaptıkları ameliyatla aynıydı. Zehravi, cerrahi usullerini birçok günlük acil hallerde başarıyla tatbik etmiş, burun ameliyatları yapmış, çalışmalarında gümüş nitrat kullanmıştır. O, akciğer iltihaplanmaları üzerine çalışmış ve ameliyatla göğüs yarıp dağlama yoluyla tedavi gibi daha önceleri hiç yapılmamış birçok cerrahi tedaviyi başarmıştır. Günümüzde elektrikle yapılan yakma bu uygulamanın faydasını gösterir. Ameliyat sırasında mum ve alkol kullanarak kanamayı durdurmayı başardı. Leğen kemiği kırıklarının tedavisini ilk yapan kişiydi. Omuz eklemi kırık ve çıkıkları üzerine önemli tespitleri vardır. Açık kırıklarda yaranın bakımı için alçı sargısından bir pencere kesip açma metodu da ona dayanır. Alçı sargısını yumuşak şeylerle doldurma da Ebu'l-Kasım'ın keşfiydi.
1: Bir mucit, bir icat. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmurla dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

bedenime afiyet veren, ruhumu bana iade eden ve kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamdolsun.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: En önemlisi bizim için kader, Allah'ın takdiri. O ne dilerse onu takdir edecek tabii. Dua ederiz, Allah bize hayırları mukadder eylesin, hayırlar yazsın alın yazımıza, kaderimize diye dua ederiz. Ama bizim için önemli olan, artık yeni bir ay başlıyor, yeni bir yıl başlıyor, yeni yılbaşı, neler yapabiliriz onu hatırlatmak. Efendim, bir kere yeni bir ay başlanınca ne yapılır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesi, bir insan yeni bir ayda başında, ortasında, sonunda oruç tutarsa bütün ayı oruçlu geçirmiş gibi olur. Evet, bu bir genel kaidenin aksetmesi oruca. Genel kaide nedir? Allah bir iyiliği 10 misli ile değerlendiriyor. Daha da fazla olabiliyor. 3 gün oruç tutarsa 10 misli 30 gün eder. Demek ki en aşağı efendim 10 misli mükafatla bile, aşağı mükafat olan 10 misliyle bile mükafatlandırsa hakikaten bir ay oruç tutmuş gibi olacağını rakamlar da gösteriyor. Peygamber Efendimiz de buyurmuş. O halde biz de bu yeni yılı oruçla karşılayalım sevgili kardeşlerim. İlk hatırlatacağım ibadet, sevap kazanma kapısı, vesilesi, efendim aracı, vasıtası bu. Bakalım, Ramazan'da tutmuştuk orucu, sevmiştik. Arada biraz şimdi oruç tutmaya tutmaya efendim oruca hasret kaldık diyelim, özledik diyelim. Oruç tutalım ve Allahu Teala Hazretlerine dua edelim. Ya Rabbi, ben bu yeni yıla kendi nefsimi oruçla efendim itaate zorlayarak, bazı şeyleri yapmamaya zorlayarak sevdiğim bir ibadetle açıyorum, başlatıyorum. Sen bu yeni yılımı ve bundan sonraki mütebaki bütün ömrümü böyle günahlardan uzak, günahlardan sakınarak, sevdiğin vecih üzere iyi bir Müslüman olarak, kamil bir Müslüman olarak geçirmeyi nasip et ya Rabbi diye efendim bir kere oruçla başlayalım. Bu önemli bir şey. Efendim, oruç tutarsak Muharrem'in ortasında da oruç tutarız, sonunda da oruç tutarız. Böylece bu ayın oruçla geçilmesini, tamamının oruçlu olmasını sağlamış oluruz.
0: Dostça bir tavsiye. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men sâme âhire yevmin min zilhicce ve evvele yevmin minel muharrem fakat hatemes senetel madiyete bir savmin ve steftahes senetel müstakbilete bir savmin ve cealallahu azze ve celle lehu kefarette hamsine sene. Bir insan Zilhicce'nin sonuncu gününü oruçlu geçirirse, Zilhicce'nin son günü oruç tutulmuş olacak ve Muharrem'in birinci günü oruçlu tutulmuş olacak. Böyle yapan bir kimse geçen giden seneyi oruçla kapatmış olur ve gelen yeni seneyi oruçla başlatmış olur. Allah böyle davranışını onun için 50 yıllık günahına kefaret vesilesi eyler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdeliyor. Hicri yılbaşından önceki Zilhicce'nin son gününü ve Hicri yılbaşı gününü, birinci gününü oruçla geçirmeye niyet edelim. Niyet etmek biliyorsunuz çok güzel bir şeydir. İnsan niyet ettiği şeyi herhangi bir mani çıkarda yapamazsa bile, yani hastalansa yapamazsa bile Allah o sevabı verir. Böylece Ramazan ayının dışında tutulan farz olmayan, faziletli, sevaplı ki bunun dindeki tabiri nafile oruç. Nafile oruç yani sevaplı, faziletli oruçların en üstünü Muharrem ayında tutulan oruçtur diye bunu da sizlere hatırlatmış oldum, nakletmiş oldum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den.

0: 1 Muharrem 1448 geliyor.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Önceki programımızın sonunda Mute gazası konusuna başlamıştık. Şimdi bu konuya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abdullah bin Revaha'nın vedalaşırken ağlaması ve ağlamasının sebebi. Abdullah bin Revaha yanındaki kumandan arkadaşlarıyla birlikte vedalaştıkları sırada ağladı. Ona "Ey Revaha'nın oğlu, niçin ağlıyorsun?" diye sordular. Abdullah bin Revaha, "Vallahi ben ne dünya sevgisinden ne de sizleri özleyeceğimden ağlıyor değilim. Fakat ben Yüce Allah'ın kitabından, içinde cehennem ateşi anılan, içinizden cehenneme uğramayacak yoktur. Bu Rabbinin yapmayı üzerine vacip kıldığı bir gerçektir" ayetini okurken Resulullah Aleyhisselam'dan işitmişimdir. Cehenneme uğradıktan sonra oradan selametle nasıl geri döneceğimi bilmiyorum ve bunun için ağlıyorum dedi. Müslümanlar, Allah sizin yardımcınız olsun, sizleri her tehlikeden korusun, sizi sağ salim geri çevirsin dediler. Abdullah bin Revaha onlara, fakat ben Rahman olan Allah'tan yargılanmak, şehit olmak isterim ki kabrime uğrayanlar, Allah bu savaşçıya doğru yolu göstermiş, o da doğru yolu bulmuştur desinler meali beyitleri okudu. Ordunun gitmeye hazırlandığı sırada Abdullah bin Revaha Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına varıp Peygamberimiz Aleyhisselam'la vedalaştıktan sonra Allah Musa'ya olduğu gibi sana olan ihsanını da sabit ve devamlı kılsın. Yardım olunan ve zafere kavuşturulanlar gibi sana da yardımını ihsan buyursun. Ben sana Allah tarafından hayır, peygamberlik ihsan olunduğunu hemen anlamışımdır. Allah bilir ki ben kesin görüşlüyümdür. Sen hiç şüphesiz Allah'ın Resulüsün meali beyitleri okudu. Abdullah bin Revaha, Allah sana olan ihsanını sabit ve devamlı kılsın dediği zaman, Peygamberimiz Aleyhisselam da ona, ey Revaha'nın oğlu,

0: Allah seni de iyilikte ve güzel şekilde sabit ve devamlı kılsın diyerek cevap verdi. Abdullah bin Revaha, ya Resulallah, bana nasihatini artır dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, Allah'ı daima zikret. Çünkü Allah'ı zikr, umduğuna ermede sana yardımcı olur buyurdu. Peygamberimiz aleyhisselam, Seniyetül Veda'da İslam süvarileriyle vedalaştı. Onlara, hadi Allah'ın ismiyle gaza ediniz. Allah'ın ve sizin Şam'da olan düşmanlarınızla çarpışınız. Orada Nasranilerin kiliselerinde halktan ayrılmış, kendilerini ibadete vermiş bir takım kimseler bulacaksınız. Sakın onlara dokunmayınız. Onların dışında başlarında şeytanların yuvalandıkları daha bir takım kimseler de bulacaksınız. Siz ne bir kadını, ne süt emen bir çocuğu, ne yaşlanmış bir pir-i faniyi öldürecek, ne bir ağaç yakacak veya kesecek, ne de bir ev yıkacaksınız buyurdu ve kendilerini ses bürüdüğü ve hiçbir yeri göremez bir halde bulundukları sırada sabahlamadıkça Mute'ye girmekten de nehyetti. Peygamberimiz aleyhisselam vedalaşıp Medine'ye dönerken Abdullah bin Revaha Peygamberimiz aleyhisselamı şu beyitlerle selamladı. Geride kalan hurmalıkta kendisine veda ettiğim zata, o en hayırlı uğurlayıcıya, en hayırlı dosta selam olsun. Şurahbil'in savaşmaya hazırlanışı. Şurahbil bin Amr, İslam mücahitlerinin kendisine doğru gelmekte oldukları haberini alınca pek çok asker topladı. Topladığı askerlerin sayısı 100 bini aşkındı. Şurahbil, Müslümanların geleceği yollara gözcüler, casuslar çıkardı. İslam süvarileri Vadil Kura'ya gelip konakladılar ve orada günlerce oturdular. Şurahbil bin Amr, kardeşi Sedus'u veya Vebr bin Amr'ı ileri birlik olarak ileri sürmüştü. Mücahitler Sedus'un 50 kişilik birliğini bozguna uğrattılar. Sedus öldürülünce Şurahbil korktu, kalesine sığındı. İslam süvarileri yolların üzerindeki bir köye uğramışlardı. Kale halkı birini vurup şehit ettiler. İslam ordusunun Maan'da durup durumu gözden geçirmeleri. İslam ordusu yollarına devam ederek Şam topraklarından Maan'a vardılar. Kayser Heraklius'un 100 bin askerle Belka topraklarından Meab'a gelip konduğu ve Beli kabilesinden Malik bin Zafile adında birinin kumandası altında Lahm, Cüzam, Kain, Behra, Vail, Bekr ve Beli Hristiyan Araplarından 100 bin kişilik bir kuvvetinde gelip onlara katıldığını haber aldılar. Başka rivayete göre toplanan düşmanların sayısı 150 bin veya 200 bini Rumlardan ve 50 bini Hristiyan Araplardan olmak üzere 250 bindi. Bunların yanlarında atlar ve silahlar da bulunuyordu. Müslümanlarsa bunlardan mahrumdu. Lahm ve Cüzam çöl Arapları olup Hristiyandılar. Behra, Beli ve Kain'da Kuda kabilelerinden idiler. Kuda kabileleri Beni Mehre, Beni Behra, Beni Beli, Beni Cüheyne, Beni Seleman, Beni Sehil ve Beni Huşeş kabileleridir. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar Mustafa Asım Köksal.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba değerli okurlar. Hayber nihayet tamamıyla fethedildi. Sayısız mücevherden oluşan büyük bir hazine ele geçirildi. Yahudiler bağ ve bahçeden elde ettikleri ürünlerin yarısını her sene Peygamber Efendimiz'e vermeye teklif ettiler. Böylece Müslümanlar daha rahat bir hayata kavuştular. 54. bölüm. Zehir. Hayber'de kalmayı başaran Yahudiler en az Müslümanlar kadar rahat ettiler. Fakat Allah Resulüne her zaman kötülük etmeyi düşündüler. Natat Kalesi komutanı Merhab'ın kız kardeşi de bunlar arasındaydı. Ağabeyinin teke tek dövüşte Hazreti Ali tarafından öldürülmesinin intikamını almak isteyen bu kadın bir keçi kestirerek ön kolunu kızarttı ve zehirledikten sonra Efendimiz'e götürüp "Ey Ebu'l-Kasım, bu keçi sizlere hediyemizdir." dedi. Peygamberimiz o sırada akşam namazından çıkmıştı. Sahabilerle birlikte yemeye başlayınca aldığı ilk lokmayı hemen dışarı atıp "Sakın bundan yemeyin, bu et bana zehirli olduğunu haber verdi." buyurdu. Fakat Bişr bin Bera adlı sahabi o etten bir lokma yutmuş bulunuyordu. Bu zehirden dolayı aylar boyu kıvrandı. Bir yıl sonra da vefat etti. Allah Resulü ise zehirlendikten sonra 3 yıl yaşadı. Bu sürede büyük acılar çekti. Peygamberlik şerefinin yanında şehitlik sevabı da onu beklemekteydi. Zehirli etten vefat eden Bişr bin Bera'nın annesi şunları anlatmıştı. Vefatıyla sonuçlanan hastalığa yakalandığında Allah Resulü'nün yanına gittim. Ateşler içinde titremekteydi. "Ya Resulallah, hiç kimsenin sizin kadar ateşlenip titrediğini görmedim." dediğimde, "Bize verilecek sevap ve mükafatlar kat kat olduğu gibi başımıza gelenler de katmerli olur." dedi. "Ya Resulallah, ben oğlumun Hayber'de yediği o zehirli etten öldüğünü sanıyorum. Peki siz bu hastalığınızı neye bağlıyorsunuz?" diye sorunca, "Hastalığımın sebebini ben de ona bağlıyorum. Hayber'de oğlumla birlikte tattığım o etteki zehirden çok acı çektim. O zehirden ötürü şu anda bile kalp damarlarımın koptuğunu hissediyorum." dedi. Hazreti Ayşe validemiz de Ümmü Bişr'in anlattıklarını aynen tekrarlamıştı. Enes bin Malik ise peygamberimizin dili üstünde bu zehrin izini görür dururdum derdi. Zehirli et veren Yahudi kadın daha sonra yakalanıp Allah Resulü'nün yanına getirildi. Neden böyle yaptığı sorulunca bu yola intikam için başvurduğunu, çünkü Hayber Savaşı'nda kocasını, babasını ve kardeşini kaybettiğini söyledi. Peygamberimiz bunun üzerine "Bu kadına dokunmayın, herhangi bir şekilde de üzmeyin." dedi. Sahabiler şaşkınlık içindeydi. Onlara göre bu kadının öldürülmesi gerekirdi. Fakat Allah Resulü'nün görüşü, kadının bu işi Allah'a ya da İslam dinine duyduğu düşmanlıktan değil de intikam duygusuyla yaptığıydı. Yine aynı sebepten olsa gerek ki, Peygamberimiz babasını ve kardeşini kaybetmenin yol açtığı intikam duygusuyla Hazreti Hamza'yı mızraklatıp şehit eden, daha sonra da kalbini çıkartıp dişleyen Hind'i affedecekti. Af hususunda hiç kimse Efendimiz'e yetişemezdi. Reis kızı, kedi babası. Des kabilesine mensup Araplar, İslam'ın ilk yıllarında Müslüman olmuş ve Allah Resulü yanında Hayber'e koşmuşlardı. Onların arasında Efendimiz'den 5374 hadis naklederek büyük bir şeref kazanan Ebu Hureyre de bulunuyordu. O anlatıyor. "Bir yavru kedim vardı. Geceleri onu serbest bırakır, gündüzleri gömleğimde saklardım. Peygamberimiz göğsümdeki şişliği fark edince, "Nedir bu?" diye sordu. "Ya Resulallah, yavru bir kediciktir." dediğim zaman bana tebessüm etti ve ondan sonra beni Ebu Hureyre diye çağırmaya başladı ki yavru kedinin babası demektir. Arkadaşlarım da gerçek adımı söylemezlerdi. Annem müşrikti, putlara tapıyordu. Ne zaman İslamiyet'e çağırsam yanımdan kaçar, üstelik de Allah Resulü için kötü sözler söylerdi. Bir gün Peygamberimizin yanına gittim ve annemin bu durumunu ağlayarak anlattım. Ellerini kaldırıp, "Ya Rabbi, Ebu Hureyre'nin anasına doğru yolu göster." diye dua etti. Bu duayı müjdelemek için eve gittiğimde bir de baktım evden su sesleri geliyor. Meğer annem o sırada Müslüman olmuş, abdest alıp temizlenmek istemiş. Bu sefer de sevincimden ağlamaya başladım. Koşarak geri dönüp, "Ya Resulallah, daha eve gitmeden Allah senin duanı kabul etmiş." dedim.
Allah hayırlı etsin diye tebessüm ettikten sonra benim ve annemin Müslümanlar tarafından sevilmesi için dualarda bulundu. Bu duadan sonra beni ve annemi görüp de sevmeyen hiçbir insan kalmadı. Cennet Havlusu. Peygamberimiz Yahudilerin yaşadığı bölgeleri Müslüman valiler tayin edip Medine'ye dönünce Habeş Meliki Necaşi'nin yanına hicret eden Hazreti Cafer ve arkadaşlarının döndüğünü öğrendi. Hazreti Cafer, Hazreti Ali'nin abisi.

sahibiydi. Ondan 10 yaş büyüktü. Peygamberimiz kendisini kucaklayıp iki gözü arasından ve alnından öptü. Daha sonra da Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in döndüğüne mi daha çok sevineyim bilemiyorum dedi. Rum hükümdarı Allah Resulü için o günlerde bir hediye gönderdi. Son derece güzel bir kürk elbiseydi bu. Efendimiz onu giydiği zaman ''Ya Resulallah bu elbise sana semadan mı indi?'' dediler. Peygamberimiz ''Demek çok beğendiniz ama Allah adına yemin ederim ki Sa'd bin Muaz'ın cennetteki havlusu bu elbiseden çok daha güzeldir.'' buyurdu. Bu sözlerin ardından da sırtındaki elbiseyi çıkartıp Habeş Meliki Necaşi'ye gönderdi. Peygamberimiz bu tür süslü şeylerden hiç hoşlanmaz ve ''Benim dünyayla ne ilgim olabilir ki?'' diyerek onları başkalarına verirdi. Hayber zaferi kıtlık içinde kıvranan İslam toplumu için büyük bir ferahlık sağladı. Bu sefere katılan muhacirler savaş ganimetlerinden aldıkları paylarla rahatladıkları için Medinelilerle paylaştıkları ev ve bahçeleri geri verdiler. Kısa bir süre sonra Mekke'de bir kuraklık ve kıtlık başladı. Peygamberimiz bu durumu öğrendiğinde müşriklere bol miktarda altın ve yiyecek gönderdi. Yardım geldiği zaman Mekkeliler gözlerine inanamadı. Onlardan Safvan ve Süheyl bin Amr bu yardımı almak istemiyordu. Fakat Ebu Sufyan hepsini teslim alıp fakirlere dağıttı. Daha sonra da Allah kardeşimin oğlunu hayırla mükafatlandırsın. Çünkü o akrabalık hakkını gözetti diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Peygamberimiz Ebu Sufyan'a özel bir hediye olarak Medine'nin en güzel hurmalarından gönderdi. O da işlenmiş deri yollayarak karşılık verdi. Ebu Sufyan hem Mekke'nin reisi hem de Hendek Savaşı'nda ordu kumandanıydı. Ama Peygamberimiz kendisinden ümit kesmiş değildi. Diğer müşrikler için de öyleydi. Peygamberimiz Hudeybiye Anlaşması'nın üzerinden bir yıl geçince yarıda kalan umresini tamamlamak üzere 2000 kişiyle yola koyuldu. Bu arada tam silahlı 100 süvariyi önce gönderdi. Bazı sahabiler, ''Ya Resulallah, Hudeybiye'de yaptığımız anlaşmaya göre umre sırasında kılıçlarımızdan başka bir silah taşımayacaktık.'' dediklerinde Peygamberimiz, ''Biz yine sözümüzde duracağız. Bu silahları Kabe'ye yakın bir yere koymayı ve müşriklerin sözlerinde durmayıp saldırmaları halinde kendimizi korumak için kullanmayı düşünüyorum.'' dedi. Nitekim öyle oldu. Silahlar Mekke'ye 3 kilometre uzaklıktaki Yecüc bölgesine depolandı. Başına da 200 nöbetçi dikildi. Mekkeli müşrikler Allah ve Resulüne karşı duydukları düşmanlıktan ötürü Müslümanların Beytullah'ı tavaf etmelerine dayanamıyorlardı. Ne onu ne de onun sahabelerini görmeyelim diyerek dağlara tırmandılar. Peygamberimiz devesi Kasva'nın üzerinde Mekke'ye girerken Hudeybiye anlaşmasına uygun kılıçlarını kuşanan sahabiler onun çevresini sarmış vaziyette telbiye getirmekteydi. Yaşanılan manzara sanki Mekke fethinin provasıydı. Dağa kaçan müşriklerin dışındaki insanlar kadın erkek yollara dökülmüştü. Hepsi de Allah Resulü ve sahabelerini görmek için can atıyordu. Haşim oğullarının küçük çocukları ise peygamberimizin bazen önünden bazen de arkasından koşarak onlara hoş geldiniz diyorlardı. Önde gelen müşrikler Müslümanların umre yapmasını dağların tepesinden izliyorlardı. Namaz vakti girince peygamberimiz ezan okunmasını istedi. Hazreti Bilal Kabe üstüne tırmanıp ezana başlayınca sahabiler ağlamaya başladı. Yıllar boyu süren hasret sanki bitmiş gibiydi. Dağa kaçan müşriklerden İkrime ezanı duyduğunda bir kölenin söylediklerini işitmeden öldüğü için babam Ebu Cehil çok şanslıymış dedi. Süheyl bin Amr ve yanındakiler de ezan bitene kadar kulaklarını tıkadılar. Mekke'de kalınan 3 gün boyunca umreler tamamlandı, kurbanlar kesildi, akrabalar birbirleriyle görüştü. Silahları bekleyen Müslümanlar umre yapanlarla yer değiştirip Kabe'yi tavaf ettiler. Daha sonra hep birlikte Medine'ye dönüldü.

0: evlat acısı. Hicretin 8. yılı içinde Allah Resulü'nün kızı Hazreti Zeynep ikinci bebeğini bekliyordu. Mekke'den Medine'ye giderken Hebbar adlı bir müşrik bu durumu öğrendi ve devesine gizlice sokularak onu mızrakla dürttü. Deve can acısıyla sıçrayınca Hazreti Zeynep onun üstünden fırlayıp yerdeki kayaların üstüne düştü. O sırada çocuğunu kaybetti ve aşırı derecede kan kaybetmeye başladı. Bu durumdan uzun süre kurtulamadı. Daha sonraki aylarda vefat ettiği zaman 31 yaşındaydı. Allah Resulü bir kez daha evlat acısıyla sarsıldı. Belindeki kuşağın Hazreti Zeynep'e iç gömleğe yapılmasını buyurduktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Kızı için uzun günler boyu gözyaşı döktü. Hazreti Zeynep'in vefatıyla kızı Ümame annesiz kalmıştı. Bu yüzden Allah Resulü bütün torunlarından çok onunla ilgilenir, onu kucaklayıp öper, sırtına bindirirdi. Ümame de dedesini çok seviyordu. Bir gün namazdayken onun sırtına çıktı. Peygamberimiz rükûya ve secdeye giderken Ümame'yi yavaşça bırakıyor, ayağa kalktığında onu tekrar sırtına alıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onu kucaklamışken Ümame altını ıslatmaya başladı. Odada bulunanlar hemen koşup Ümame'yi almaya çalıştılar. Peygamberimiz bırakın benim yavrumu işini tamamlasın deyip tebessüm etti ve torunuyla birlikte iyice ıslandı. Peygamberimiz bir başka gün kıymetli boncuklardan yapılmış bir gerdanlıkla gelip bunu en sevdiğim kişiye vereceğim dedi. Bu kişi önce Hazreti Ayşe zannedildi. Fakat Peygamberimiz küçük Ümamesini çağırarak kolyeyi onun boynuna geçirdi. Ben asla Müslüman olmam. Amr bin As, Halid bin Velid ve Osman bin Talha Kureyşliler içinde en saygın kişilerdi. Bunlardan Amr bin As, Arapların dört dahisinden biri kabul edilir. İçinden çıkılmaz gibi görünen bütün problemleri hallederdi. Amr bin As, hayatının en önemli olayını şöyle anlatıyordu. Ben İslam dinine çok düşman bir insandım. Bedir ve Uhud savaşlarında müşriklerin yanında çarpışmama rağmen Müslümanların eninde sonunda galip geleceklerine inanıyordum. Allah Resulü Hudeybiye anlaşmasını imzaladığında tamam işte olan oldu artık Muhammed'in Mekke'ye girmesine çok az kaldı diyerek İslamiyet'e iyice düşman kesildim. Kendi kendime Kureyşlilerin tamamı Müslüman olsa da ben asla olmam diyordum. O günlerde en çok istediğim şey Allah Resulü'nü öldürmekti. Hendek Savaşı'ndan döndüğümüzde yanıma Kureyşli zenginleri toplayıp Muhammed bütün kavimlere üstün gelecek gibi görünüyor. Bence en doğru hareket Habeş Meliki Necaşi'nin yanına sığınmaktır. Muhammed kavmimizi yenerse Necaşi'nin yanında olmak onun yanında olmaktan daha iyidir. Kureyşliler Muhammed'i yenerse hemen dönüp kavmimize geliriz dedim. Sözlerimi beğenip doğru görüş işte budur dediler. Amr bin As anlatmaya devam ediyor. Kısa bir süre sonra Habeşistan'a gittik. Necaşi bizi görünce çok sevindi ve hediye olarak getirdiğimiz derileri adamları arasında paylaştı. Meğer ki o sırada Allah Resulü'nün gönderdiği elçi hemen yanımızdaymış. İşi bitip salondan ayrılınca Necaşi'nin yanına sokularak "Hükümdarım, biraz önce çıkan adam en büyük düşmanımızın gönderdiği elçidir. Onu bize teslim et de hemen öldürelim." diye ricada bulundum. Necaşi bu sözleri duyduğunda burnumun üzerine öyle şiddetli bir yumruk attı ki kırıldı sandım. Burnumdan fışkıran kan elbisemi mahvetti. Eğer yer yarılsaydı o anda içine girmek isterdim. Demek sen Cebrail tarafından vahiy getirilen bir peygamberin elçisini öldürmek istiyorsun ha? Vallahi o elçiye bir zarar verseydiniz hiçbirinizi sağ bırakmazdım dedi.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimal.

ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çiz etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

0: Reklam. Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula. Akra. Reklam.
1: Akra dinle, farkında ol.

0: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, ibadetlerinizin makbul olmasını, dualarınızın müstecab olmasını Cenab-ı Hak'tan dilerim. Rabbul Alemin muratlarınıza ersin. Bu mübarek günlerin, gecelerin, ibadetlerin güzel sonuçlarından, mükafatlarından azami nasipdar olmayı, kısmetinizi, nasibinizi bol bol almayı Cenab-ı Hak'tan dilerim. Cenab-ı Hak ihsan eylesin. Efendim şimdi Bakara suresinin 122. ayeti, 123. ayeti üzerinde biraz da burada biraz oradan farklı bir durumda okuyarak hafif özel geçmeyi düşünüyorum. Hayırlısı 122. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni İsrail, ya beni İsrail ezgürü nimetiyelleti en amcu aleyküm ve enni fattantüküm alel alemin ve teku yevmen la tezî nefsün annesi şeyen ve la yukbelü minhâ addın ve la tenfa'uha şefaatün ve lahum yunsarûn. Sadakallâhü'nün. Bu da 123. ayet-i kerime. Bakara Sûre-i Şerifesi'nin 122. ayet-i kerimesi ve 123. ayet-i kerimeleri. Efendim, Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri buyuruyor ki, ya beni İsrail, ey İsrail'in evlatları, yani Yahudi kavmi, beni İsrail dediğimiz beni kelimesi Arapçada ibn evlat oğul sözünün çoğuludur. Beni evlatlar demek İsrail oğulları demek oluyor. Efendim İsrail de Yakup Aleyhisselam'ın sıfatıdır diye kitaplarda bildiriliyor. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden efendim bunlar tabi Arapların akrabası oluyor. İbrahim Aleyhisselam Arapların da atası. Efendim onun bir oğlundan gelişiyor, oğlundan öbür taraf gelişiyor. Aslında bütün insanlar Hazreti Adem'den birbirlerinin kardeşi. Bunlar da efendim İbrahim Aleyhisselam'da nesepler birleşiyor. Birbirleriyle akrabalar, kavimler. İnsanlar hepsi efendim Hazreti Adem'in evlatları. Bizler hep birbirimizin kardeşiyiz. Ama efendim işte böyle çeşit çeşit kabilelere, milletlere, ırklara teşekkür etmiş bunlar. Tarihin akışı içinde coğrafi şartlarla, efendim kavmi şartlarla, inanç meseleleriyle bunlar böylece oluşmuş bir vaka karşımıza duruyor. Ey İsrail oğulları! Üzgürü, tabi üzgürünün büyüsü başındaki hemzeyi basıp geçilebilen hemze olduğundan bir ismillahi demiyoruz ve bismillah diyoruz ya, Besmele'de söylemiştim. Bazı hemzeler geçilebilen hemzelerdir. O harfler iki isi arasında kalınca okunmaz, geçilir. Üzgürü zekere yezgürüden emir. Üzgürü siz zikredin. Yani siz anın, hatırlayın. Ama ya beni İsrail'e dersen ona vurguluyor. Ya beni İsrail ezgürü. Ey İsrail oğulları hatırlayın neyi? Nimeti, benim nimetimi. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki benim nimetimi hatırlayın. Nimetin de ne olduğunu açıklıyor. Ellezî en'amtu aleyküm. O nimet ki ben size efendim bu nimeti bahşetmiştim, inam etmiştim, ihsan etmiştim, ikram etmiştim. Benim size efendim ikram etmiş olduğum nimetimi hatırlayın. Ve enni ve yine hatırlayın ki ben sizi abdal tüküm üstün kıldım, faziletli kıldım, daha meziyetli kıldım. Alel alemin, alemlere nispetle, başka insanlara, başka ırklara nispetle, başka ailelere, topluluklara nispetle sizi faziletli kılmıştım. Bunları hatırlayın ey İsrail oğulları buyuruyor. Şimdi tabii efendim Cenab-ı Hak İsrail oğullarına ne nimet verdi? En büyük nimet peygamberlik nimeti. Yani onların bağlı bulundukları o şahısların, İbrahim Aleyhisselam'ın, Yakup Aleyhisselam'ın, İshak Aleyhisselam'ın peygamber olması, Allah'ın seçtiği mübarek, Allah'ın emirlerini insanlara duyuran efendim insanlar olması. Bu büyük bir şey, ikram. Allah-u Teala Hazretleri bir kısmına efendim böyle peygamber gönderdi mi? Çok büyük bir ikram, çok büyük bir lütuf. Bize de Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretleri'ni Allah-u Teala Hazretleri ne buyuruyor? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ben sizi ancak alemlere, ben seni ey Resulüm ancak alemlere rahmet olarak indirdim. Yani acıdığım için onları doğru yola sevgili olsunlar, doğru yolu bulsunlar, böylece sevaplı işler yapsınlar da efendim, cenneti kazansınlar diye, hidayet yolunu göstereyim diye sen onlara benim emirlerimi tebliğ edesin. Onlar dalalette, efendim cehalette, cahiliyette kalmasınlar diye seni rahmet olarak gönderdi dedikti. En büyük nimet o. Tabii Allah-u Teala Hazretlerinin bütün kullara umumi olarak nimetleri çoktur. Sayısızdır. Sayılamayacak kadar fazladır. Ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalktığınız takat getirip sayıp efendim hepsini bitiremezsiniz. Bitmez, ömür biter ama nimetlerin sayılması gene yarıda kalmış olur, nimetler bitmez. Allah'ın nimetleri çoktur. Zaten her türlü nimet efendim ayrı ayrı yerlerden, ayrı ayrı yönlerden, ayrı ayrı cihetlerden bize geliyor. Yani vücudumuzun sağlığı bir nimet, aklımızın efendim sağlam olması bir nimet, çevremizde efendim bilmem tabiat şartlarının güzel olması bir nimet, huzurumuzun olması nimet, İslam, iman, Allah'ın sevdiği iman üzere olmak nimet, bu nimetler sayılamayacak kadar çok. Cenab-ı Hakk'ın nimetleri esas itibariyle onun adalet-i ilahiyesinin gereği olarak insanlara umumi olarak iner.

yani gökten rahmetin indiği gibi şakır şakır her evin üstüne efendim bir şehire, bir bölgeye, bir bölgeye geldiği zaman yağdığı gibi gelir. Ama efendim bazıları bu nimetten istifade ederler, bazıları etmezler. Kabiliyetlerinin nispetinde bazı toprak efendim çöl, efendim yağmur yağar, kumların arasından rahmet sızar gider, diplere gider, o üçte bir bitki bir şey olmaz. Ama toprak mümkünse, bitirici, bereketliyse, güzelse, efendim yağmuru da birden öyle efendim aşağıya geçirmiyorsa, o zaman yeşillenir, otlanır, çiçeklenir, ağaçlanır, ormanlanır, efendim türlü türlü nimetler olur. Allah-u Teala Hazretleri'nin nimetleri umumi insanlara çoktur da, efendim hususi olarak da İbrahim Aleyhisselam'ın nesline, efendim her koluna, evlatlarından efendim devam eden neslinin kollarına nimetleri çok. Yahudilere de, yani Beni İsrail'e de, Yakup Aleyhisselam'ın evlatlarına da nice efendim peygamberler gönderdi içlerinden. Hatta onlara devlet, şevket, izzet, ikram nasip etti. Efendim düşmanlarını yendiler, muazzam devletler kurdular. Efendim Davud Aleyhisselam Cazut'u öldürdü, efendim hükümdar oldu. Süleyman Aleyhisselam cinlere, insanlara hükmetti. Artık o nimetlerin neler olduğunu daha önceki ayet-i kerimelerden efendim hatırlayacaksınız. Onların hatırlatılması geçmişti, tarihi olaylar geçmişti. Burada da efendim bu nimetleri yine hatırlamaları tekraren ifade ediliyor. Bu tekrar için kürret ahüneli tehdit, yani tehdit için tehdit ne demek? Bir meseleyi iyice sağlamlaştırmak, kuvvetlendirmek, iyice belirlensin diye. Efendim, وَالْحِسِ عَلَى اتِّبَاءِ الرَّسُولِ اَلْنَبِيَّ الْمِيِّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ سُفَتَهُ فِي كُتُبِهِمْ وَنَحْتَهُ وَاسْمَهُ وَاَمْرَهُ وَاُمَّتَهُ. Yani kendi Tevrat kitaplarında, kendi kitaplarında geleceği bildirilen bu ahir zaman peygamberi, bu ümmi Muhammed'i, ümmi Arabi, efendim, bu Resul'e ittiba etmeye teşvik için bu. Yani bu ismiyle, emriyle, sıfatlarıyla, hayatıyla, ümmetinin evsafıyla kendilerine bildirilmişti. Geldiği zaman, öyle bir peygamberin geldiği zaman sizin evlatlarınız, nesilleriniz yetişirse unutsunlar diye onlardan ahdü, misak alınmıştı. Bunun efendim yapılması lazım diye bunu teşvik sadedinde bu ayet-i kerimeler tekrar giden yani kuvvetlendirmek için durumu iyice anlatsınlar diye tekrar ediliyor. Ve وَكِتْمَانِ مَا اَنْ اَمَبِهِ عَلَيْهِمْ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَذْكُرُوا نِمَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ مِنَ النِعْمَةِ وَيَوَتِّينَ diye bunları şeyden okuyorum. Efendim İbn-i Kesir kısaca böyle şey yapmış. Türkçesini söyleyelim. Yani Allah'ın kendilerine verdiği bu nimetleri hatırlasınlar ve açıklamaları gereken bilgileri saklamasınlar. Haset ettiklerinden efendim akrabası olan bu kavmin içinden yine dedeleri İbrahim Aleyhisselam'ın evladından gelmiş olan bu mübarek peygambere haset edip de efendim Allah'ın ona verdiği nimetlere efendim düşmanlık edip de ona münkir olmasınlar. Efendim bu hasetten dolayı muhalefete düşmesinler, yalanlamaya düşmesinler. Mümin kavimken kafir olmasınlar. Muvafakatinden, ona ittibadan uzak kalmasınlar diye tekrar ediliyor. Evet, gerçekten mümin olmak, imansız olmaktan çok yüksek bir meziyettir. İnsanlardan efendim fark böyle olur. İmanla iman etmeyen arasında çok büyük fark vardır. Birisi cennete gidecek, ebedi saadet edecek. Evet, birisi cehenneme düşecek, ebedi şakavet, ebedi azapta kalacak. Çok büyük fark var. Yani tariflere sığmayacak kadar fark var. Efendim bir de imanda da fark nedir? Takva. Yani Allah'tan korkmak. Allah'ın emrini tutmak, muhalefetinden Allah'a karşı gelmekten, asi olmaktan kaçınmak önemlidir. O asi olmaktan sakınmak, kaçınmaya takva diyoruz. Filanca adam takvalı bir Müslüman, yani böyle asi olmayayım, günah işlemeyeyim diye bir fiyat gidiyor, titizleniyor, dikkatli Müslüman demek. Efendim
İsrailoğullarına tekrar denedip hatırlatıyor Cenab-ı Hak. Kendilerinin yanlış fikirlerini de, yanlış kanaatlerini de geçtiğimiz haftalarda izah ettikleri bir bir ihtilafa düştükleri konuları da bir bir açıklıyor. Yani İsrailoğulları tarih boyunca kendi tarihleri içinde efendim ileri sürdükleri çeşitli şeyleri, yanlış fikirleri bu Kur'an-ı Kerim'le düzeltiyorlar. Hatalarını efendim burada efendim doğru çeşitli fikirler çoğaldığı zaman doğru olan fikirleri efendim buradan Kur'an-ı Kerim'den anlayabilirler. Anlıyorlar. Efendim bunları anlayıp bu peygamberin de Allah'ın tam peygamberi olduğu kendi evlatlarını bilecek kadar kesin, açık, seçik bir şekilde bilip de onlara da hükürde kalmamak çok önemli. İnsanlar bunu neden yapıyor? Maalesef siz de tecrübe kazanmışsınızdır. Hayat tecrübenize dayanarak insanların niye kusurları, günahları işlediğini şöyle bir düşünüverin. Efendim, insanoğlu bir kere şeytana kanıyor. Şeytana kandığı için hatalı işler yapıyor. Şeytan da tarih boyunca, yani insanlığın tarihi boyunca Hazreti Adem atamızdan beri kandırmayı yapa gelen bir varlık olduğundan çok ustaca kandırıyor bunları. Kul şeytanın kendisini böyle sizce vesvese vererek kandırdığını anlamıyor. Şeytanın kendisine verdiği fikirleri kendisini öz fikri sanıyor. Canım öyle istiyor sanıyor. Halbuki şeytan onu kandırıyor. Bir, şeytanın kandırması var. İki, nefsin, yani insanın kendisinin, kendi egosunun, bencilliğinin, benliğinin aldatmaları, istekleri, arzuları, bitmez tükenmez, hevesleri, hevası, şehevatı var. İnsanoğlu bu heva ve hevesatı ve arzu ve şehevatına yem vurmazsa, diz dinlemezse, engellemezse, yani iradesi kuvvetli olmazsa, aklını efendim, nefsine emir ve hakim kılmazsa o zaman ne oluyor? Her aklına geleni, her canının istediğini her yerde yapabilir miyiz? Sen yapamaz. Neden? Başkalarının hakları var. Hep bu her istediğini yaparsa o zaman başkalarının aklını çiğnemiş olur. Onun için bu nefsin, bu sonsuz, bitmez, tükenmez arzularına, heveslerine, şehevatına ne demek lazım? Dur bakalım. Güzel gel. Başkalarının da hakları var. Efendim aşırı gitme, teraziyi elinden bırakma, adaletten ayrılma, hakkın olanı al, hakkından fazlasını isteme, yanlış şeyleri isteme, efendim duygularının şiddetine, hırsına kapılarak günah olan şeyleri kayma demek lazım ona. Efendim şeytan da büyük bir düşman. Tabii bu iki asli düşman insanları şaşırtıyor, imana getirmiyor, küfürde bırakıyor, şirkte bırakıyor, ahireti hiç düşündürmüyor efendim ve mahvediyor. Bu iki büyük düşmana, hele şeytana efendim hiç hatırdan çıkarmamak lazım. Şeytana, şeytanın oyunlarına karşı bilinçli olmak, uyanık olmak lazım. Nefsin de arzu ve hevesle şehevatına da meşru ölçüler içinde müsaade etmek lazım. Gayrı meşru çizgiye çıktığı yerde, zamanda diyor, burası gayrimeşru, böyle yapma diye efendim, dur demesini bilmek lazım. İnsan ile hayvan arasındaki zaten en büyük ayırım insanın en yüksek neziyeti, kemalatı, yani canlı olgunluğu nerededir? Her arzu ettiğini hemen yapmaması. Düşünmesi, taşınmasıdır. Aklına, mantığına göre efendim hareket etmiştir. Ben şu adamı çok kırıyorum. Bunun hemen kafasını kıracağım geliyor. Onu öldürmek istiyorum. Bir kaşık suda boğulmak istiyorum. Niye ama? Doğru değil, katil olursun. O zaman tamam, yapmamam lazım. Ya şunu çok canım istiyor, şu benim olsun. İyi ama onu şu anda alacak param yok. Çalayım. Çalarsan hırsızlık olur. Sen onun malını çalıyorsun, memnun oluyorsun ama birileri de gelse senin mallarını çalsalar memnun olur musun? Olmaz. O zaman o da olmadığına göre demek ki çalma iyi bir şey değil. Oradan atla kendini, yani iğneyi başkasına batır, çuval iğneyi ne derler? Çuvaldızı başkasına batır, iğneyi kendine batır mı derler? Yani kendini koyarsan onun yerine o zaman anlarsın. Şimdi alemlere Allah onları böyle peygamber kılarak gönderdi aralarından.

kendilerine kitap getirerek, haklı göstererek, tevhidi, la ilahe illallah göstererek, ahireti bildirerek bir büyük iyilik yapmış. Hazreti Kılıç, öteki kavimler Kut'a taparken, güneşe, aya, yıldıza taparken, Sümerler, Babililer, Romalılar, Yunanlılar, politeizm, çok tanrıya tapmak, heykellere tapmak, efendim, yıldızlara, göçteki varlıklara tapmak. Saçmalıkları yanında bunlar Allah'ın varlığını işliyorlar. Efendim, peygamberleri de tanıyorlar. Allah'ın indirdiği kitaplara da sahipler. Bunlar bir tezgir. İşte bunları hatırlatıyor. Yani hizaya gelmelerini, dinlerinin icabını, kitaplarının kendilerine söylediğini yapmalarını gösteriyor bu ayet 20. Sonra Cenab-ı Rabbül Alemin buyuruyor ki vetteku yevme, böyle bir günden korunun, sakının, korkun ki la tecdi nefsin an nefsin şey'a, hiçbir nefis, hiçbir nefisten efendim bir şey efendim efendim koruyamaz, kurtaramaz, efendim onun yerine efendim karşılık olarak ona verilemez bir şey. Herkes kendisine kazandıysa o kazancına göre mükafat veya cezayı alır. Cezayı ötekisi ben alayım da o çekmesin diyemez. Mükafatı da efendim ben yaptım ama bu faziletleri mükafatı ona ver. O da olmaz. Her koyun kendi bacağından asılır. Her nefis kendi ettiğini bulur. Hiçbir nefsin, hiçbir nefse, hiçbir canın, hiçbir cana, hiçbir kişinin, hiçbir kişiye efendim o kişinin kendinde Allah'ın istediği vasıflar olmayınca bir hayrı faydası, bir yardımı olamaz. Efendim, vela yukbedur minha, o günde efendim kabul olunmaz. Hadli, bu adili efendim yerine bedel olarak işte ben girmeyeyim de cehenneme şu girversin dedim gibi şöyle bir muadil kabul edilmez. Vela tenfa'uha şefaatün, eğer kişi kulluğunu yapmamışsa o zaman şefaat de fayda vermez. Bu benim yakınım, bu benim akrabam, bu benim sevdiğim, bunu efendim kurtarayım diye ama Allah'ın emrini tutmak iyi kurtuluk etmedi. O zaman şefaat ona fayda vermez. Velahum yunsarun, böyle iyi kulluk yapmamış insanlara da hiçbir yerden yardım gelecek, hiçbir şekilde kendilerine yardım olmayacaklar. Şimdi burada tabii vela senfa'uha şefaatün deniliyor. Bir şefaat fayda verecek. Kime fayda vermiş? Cehennemi hak etmiş bir insana, birisinin efendim kafir olmuş bir insana, imana gelememiş bir insana birisinin şefaati fayda vermeyecek. Onu kurtarıp cennete girmesine yardımcı olamayacak ama şefaat var. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati var. Kur'an-ı Kerim'de bazı kulların, Allah'ın müsaade ettiği bazı kimselerin, bazı mümin kimselere, bazı kusurlarının affı hususunda şefaat edeceği kesin olarak bildiriliyor. En kesin, herkesin bildiği delil, ayet-i kürsüdeki her namazın arkasında okuyoruz ki her namazın arkasında ayet-i kürsüde okumak çok sevap. Efendim, onu okuyan insanın cennete girmesine sadece ne mani oluyor? Hayatta yaşaması mani oluyor. Hayatta olmasa cennete girecek çünkü ayet-i kürsüyü okuyor diye o kadar methedilmiş. Benzellezi yeşfa'u indir. Kimdir Allah'ın huzurunda şefaat edecek? İlla bir izni. Yani ancak izni olursa şefaat eder. İzni olmadan kim şefaat edebilir? Kimse izinsiz şefaat edemez diye bildiriyor. Buradan izinsiz şefaat edilemeyeceği anlaşıldığı gibi Allah'ın bazı kimselere izin verip onlara da efendim şefaat hakkı verdiği de görülüyor. Hadis-i şeriflerden de biliyoruz. Peygamberlerin şefaatleri var. Efendim, şehitlerin şefaatleri var. Şehitler kendi aile etrafına ama mümin olanlara. Yani iman olmadı mı şefaat seyretmez. İman olmadı mı birisinin onun namına tevbe ve istiğfar edivermesi fayda etmez. Onun namına hayır hasenat yapıvermesi, ben onun kurbanını kesiverdim, ben onun yerine hacı gidiverdim. Ama adam mümin değil ki. Hiç ona gitmez. Yani her şeyin ilk temel şartı, ön şartı, kabul şartı eğer mümin olmak. Mümin oldu mu o zaman şefaat olur. Allah müsaade ediyor. Allah-u Teala Hazretleri müsaade ettiği için bazı kimseler
sevdikleri bazı kimselere şefaat ediyorlar. Peygamberler ümmetlerine, kendi ümmetlerine şefaat ederler. Şehitler ailelerine şefaat ederler. Alimler kendilerine tabi olan, efendim, sözlerini dinleyen kimselere şefaat ederler. Efendim, ya Rabbi bu benim talebemdi, bu efendim, bunu ben öğretmiştim. Efendim, bunun kusurlarını affediver. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın şeyi de var. Affı mağfireti de var. Yani kullar kusursuz olamıyor. Ne kadar uğraşsalar, ne kadar gayret etseler yine her an nice nice hataları oluyor kulların. Hatasız kul olmuyor. Dikkat edin, niyet edin. Bu sabah niyet ettim. Bugün hiç günah işlemeyeceğim, hata yapmayacağım diye evden çıktım bu niyetle. Ama akşam düşünürsünüz ki yine ne kadar istemeye hatalar olmuş. Cenab-ı Hak hataları affediyor. Kaffarun zünub, günahları bağışlayıcı. Efendim affı affetmeyi çok seviyor. Efendim settarul uyub, ayıpları örtüyor. Ekremül ekremin, yüvettirullahı, seyyati, hasenat, seyyatını hasenata döndürüyor kulların. Affediyor. Namaz kılınca bir önceki efendim aradaki günahı affoluyor. Birisi, ya Resulallah ben bir hata işledim, bana haddi şer'iyi, yani şer'i cezayı uygula dedi. O sırada ezan okundu, namaz kıldılar. Namazdan sonra tekrar geldi, ya Resulallah ben bir suç işlemiştim, o cezamı bana uygula dedi. Efendim İmam Nebi Nebevi'nin İlyas-ı Sahih'inde sahih hadisler var. Ama bunları İlyas-ı Sahih'ini okuyunuz diyorum ya size, yani sahih hadisleri itibaren güzel bir kitap diye orada var. Peygamber Efendimiz diyor ki namaz kılmadın mı bizimle? Sallallahu aleyhi ve sellem iddiaya soruyor. Bizimle namaz kılmadın mı? Kıldım ya Resulallah. Tamam. Affoldu diyor. O şey hata namaz kıldığı için affoldu. Evet. Namaz kılınca günahlar affolur. Abdest alınca günahlar dökülür. Ramazan orucunu güzel tutunca bir sene önceki günahlar affolur. Hacca ömrüye gidince geçmiş günahlar affolur. İbadetler yapılmış hataları affettiriyor, sildiriyor, bağışlatıyor. Veyahu ankesir, kulların işlediği çok hataları Cenab-ı Hak affediyor. Küçücük gayretlerini, ufacık ibadetlerini, değersiz efendim, çalışma ve gayretlerini büyük mükafatlarla mükafatlandırıyor. Lütfuyla, keremiyle cennetine dahil ediyor, cemaline mazhar ediyor, köşklere sahip ediyor, huurileri, lülmanı emrine veriyor, cennetin sonsuz nimetlerinden ebedi istibate imkanı veriyor. Eğer bunları cennetlik olan bir insan cennette sahip olduğu şeylere en küçüğünü, dünyadaki bütün imkanlarını sağlayarak satın almak kalksa bir kaşını alamaz. Yani diyelim ki İngiltere efendim kraliyet tacının başındaki efendim şu kadar kraflık büyük elmas. Efendim paha biçilemiyor. Bilmem Topkapı Sarayı'nın Hazine-i Hümayun dairesindeki kaşıkçı elması. Paha biçilemiyor. Efendim çok pahalı. Tamam, bunu alabilir misin? Alamam hocam, nasıl alayım? Yani düğümdeki, efendim güzel elmas bir düğümde işte nişanlım için alayım dedim de çok paralar istediler, onu bile alamadım. Evet, alamaz. Ödeyemez. Hiçbir şeyimiz yetmez. Kendimizi satsak kaç kulu ederiz esir pazarında? Efendim esirler satılırmış eskiden. Yani ödemek mümkün değil. Nasıl oluyor? Allah'ın lütfundan oluyor, ikramından oluyor, azımızı çoğa saymasından oluyor. Günahlarımızı bağışlamasından oluyor. Çok bağışlayıcı olduğundan, çok cömert olduğundan, çok lütufkar olduğundan, kullarına çok efendim lütfettiğinden, kulların tevbesinden çok memnun olduğundan, efendim hata işleseler bile estağfurullah deyip tevbe edince affediliyor deyipten, kullar kurtuluyor, siliniyor, temizleniyor, efendim günahlardan sıyrılıyor. O zaman Allah affeyle hazır cennetine dahil ediyor. Yani şefaat kafirlere fayda vermeyecek. Eğer cehennemlik olmuşsa o zaman orada ebediyen kalacaklardır ya halidin. Ama müminlerin kusurlarının aklında efendim bağışlanmasında derecelerin yükseltilmesinde cennete girmesinde şefaatler var.
Resulullah Efendimiz'in müteaddit şefaatleri var.

0: efendim mahşer gününce efendim şefaatleri var. Hesabın başlaması için şefaati var. Kullarının, ümmetinin günahları için şefaati var. Efendim, böylece bunu açıklamış oluyoruz. Bu şeyler inanmayanlar için. Şu tehdit, bu ifade inanmayanlar için. Görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine dayalı efendim, efendim bir hüküm söylemek yarım bilgi olur. Doğru olmaz. Kur'an-ı Kerim'i tam bilmek lazım. Bütün ayetleri bilmek lazım. Konuştuğu konuyu da teferruatıyla bilmek lazım. Şimdi bazıları çıkıyor şefaati inkar ediyor. Neden inkar ediyor? Eli de gösteriyor. İşte diyor bu ayet-i kerimede velâ tenfa'uhan şefaatin dedi. İyi ama bu kafirler için, müminler için şefaat seyretmez demiyor ki. Müminler için şefaatin olduğunu ayet etmesi söylüyor. Başka ayet-i kerimeler söylüyor. Sahih hadis-i şerifler söylüyor. Peygamber Efendimiz söylüyor. Peygamber Efendimiz'i inkar ediyor. Efendim işte adalet icabı efendim suçlu suçunu çeksin birisi ona şefaat edin diye niye kurdun? İyi ama yani zaten hep Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla yaşamamız, affımız, efendim cennete girmemiz hep lütuf. Yani eğer adaletle muamele olsa herkes yanar. Herkes yanar. Huzuru diyor ki yani şairane bir söz söylüyor ama doğruyu da söylüyor aynı zamanda. Çünkü alim bir insandı Fuzuli. Yok mende amel sana şayesi af eger amalime yürevile addün ceza bana. Tam böyle ahzeli şiresiyle tabii nasıldır bilmiyoruz ama bu harflerle yazıldığı için yok bende bir amel sana layık yarabbi. Eğer adaletle bana karşılık verecek olursan vay benim halime yandım o zaman. Çünkü terazide benim şeyim ne olacak ki karşılığında ne alacağım diye söz söylemiş. Çok ileride bir şiiridir o şiiri. Bu beytin olduğu doğrudur. Yani hep Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla o kıyafatlara eriyoruz ama ağzımızı çoğa sayıyor Cenab-ı Hak. Onun için biz karınca kararınca elimizden geldiğince Cenab-ı Hakk'ın güzel kulluğuna etmeye çalışalım. Efendim Kur'an-ı Kerim bilginizi arttırın. Efendim hiç ezberi az olanlar olmayanlar tam ve cüzünü ezberlesin. Onu bilenler tebarek ezberlesin. Onu bilenler efendim Kasemi Allah Kasemi cüzünü ezberlesin tebarek ederek değil. Böylece Kur'an bilgisi arttırsın. Bilen maaline, manasına, tefsirine dikkat etsin. Okursun, ibret alsın, uygulasın. Efendim, kendisini öyle kimsenin kimseye fayda vermeyeceği ahirette ki o güne efendim mümin olarak gidecek şekilde hazırlamaya çalışsın. Efendim hataların affı için gayret etsin. Emirleri tutmaya çalışsın. O zaman Cenab-ı Hak onun güçlü niyetiyle öyle karınca kararınca adımcık adımcık küçük gayretlerini büyük mükafatlarla mükafatlandır. Ama hiç gayret göstermiyor. Efendim tavşan gibi yatıyor. Efendim ben nasıl olsa hızlı koşarım diye. O zaman kaplumbağa efendim yarışta tavşanın içi gibi olur. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak yardım edince kolaylaştırınca tevfikini radik edince kolay olur. Allah'tan yardım istemek lazım. İstiyoruz zaten ama onu candan istemek lazım. İhtilaf sıradan istediğim bizi doğru yola hidayetiyle İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana ibadet ederiz. Ancak senden yardım bekleriz. Onu şuurla, yani yardımın Allah'tan geldiğini bilerek şuurla istemek lazım. Allah istediğine istediğini veriyor. Sen canı gönülden istersen önünden müşkilleri kaldırır, kolaylaştırır. Efendim seni de sevdiği kullar arasında dahil eder. Allah cümlemize tevfikini nasip etsin. Yolu da sevdirsin. Günahlardan, kötülüklerden korusun, kurtarsın. Hak eylesin, ertemiz eylesin, pür nur eylesin. Efendim, huzuruna sevdiği razı olduğu kul olarak varalım. Rızasına erelim, cemalini görelim. Efendim, iki canlı aziz ve bahtiyar olalım. Aziz ve sevgili kardeşlerim, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
1: Tefsir sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunduk. Hayırlı geceler.

0: istediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra, akra.

Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü o, takatsiz bırakan ne fena bir haldir. İhanetten sana sığınırım. Çünkü o ne fena bir

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

0: zamanını şu anda nasıl değerlendiriyor, nasıl geçiriyor, Allah'ın rızasına uygun mu şu andaki yaptığı işler, bulunduğu yer, efendim iştirak ettiği faaliyet Allah'ın rızasına uygun mu diye düşünmesi lazım. Ve tabii Allah'ın rızası neyse onu yapmaya dönmek. Allah'ın yapmadığı bir iş üzerindeyse, sevmediği bir, yapmayın dediği bir iş üzerindeyse onu da hemen bırakmak gerekir. Yani gaye Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın sevdiği, razı olduğu işleri, amali, efali yapmaktır. Sevmediği işleri de bırakmaktır. Zikirden murat da, Allah'ı anmaktan, hatırlamaktan murat da budur, itaattir. Yani Allah'ı zikredecek, efendim, yani hatırında tutacak ama hatırına getirecek ama hatırına getirdiği halde ona isyan etmeyecek. Hatta hem Allah hatırında, hem Allah'ın efendim kendisini gördüğünü biliyor, hem Allah'ın kendisini hesaba çekeceğini biliyor, hem de günah üzerinde devam ediyor. Bunun kıymeti yok. Onun için bir insan eğer elinde tesbih olsa, la ilahe illallah veya Allah demekte olsa bile o anda günah üzere, kötü bir yol üzere, yanlış bir iş üzere ise Allah'ı zikretmiyor demektir diye hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Yani zikirden de murat Allah'ı hatırlayıp Allah'a itaat etmek, rızasını kazanacak işleri yapmaktır. Onun için içinde bulunduğumuz zaman en önemli zamandır, sahip olduğumuz zamandır. Mazi geçmiştir, elimizden kaçmıştır. İstikbal ya gelir ya gelmez. Önümüzdeki zamanı bilmiyoruz. Kaç sene yaşayacağımızı bilmiyoruz. Seneyi bırakalım, kaç saat yaşayacağımızı bilemeyiz. Kaç dakika yaşayacağımızı bilemeyiz. Efendim, şairin Yahya Kemal'in dediği gibi, hani bir tel kopara ahengi ebediyen kesilir dediği gibi, birden hayatın ahengi ebediyen kesilebilir. Tel kopup, yani insanın eceli gelip vadesi yetip bitebilir.
1: Akra dinliyorsunuz.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızın hayat hikayelerinden bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, putperest şairlerden Velid bin Mugire, Nahl suresinin 90. ayetini peygamberimizden dinlediğinde duygularını şöyle dile getirmişti. Vallahi onun okuduğu sözlerden daha üstün söz olamaz. O bir nurdur. Onun öyle bir tatlılığı var ki, sanki kökü çok verimli toprakta, bol sulu bahçelerde, yükselen dalları etrafa gül salkımlı bir hurma ağacı o. Çünkü o öyle büyüleyici bir sözle gelmiştir ki. Vaktiyle bir Arap şairi de bir sayfa yazıda bütün edebi sanat inceliklerini göstermiş ve konu bütünlüğünü bozmayacak şekilde metnin arasına bir hadis-i şerif ve bir de ayeti kerime yerleştirmişti. İslam'dan ve Kur'an'dan haberi bulunmayan ama Arabi bilgisi kuvvetli olan birkaç kişiye de bunlar bir şairin sözleridir diyerek okutmuştu. Okuyan kişilerin hepsi hadis-i şerife gelince durup bu bölüm yukarısına benzemiyor. Burada sanat daha yüksek demişler. Sıra ayete gelince ise hepsi hayretler içinde. Burası hiçbir söze benzemiyor. Mana içinde mana yüklü. Hepsini anlamaya imkan yok demek zorunda kalmışlardır. O Kur'an ki edebi inceliklerini layıkıyla anlayabilmek için pek çok ilim dalına vakıf olmak gerekiyor. O Kur'an ki kelamını anlamaya yalnızca lügat, sarf, nahiv, mantık ve tefsir ilmi yetmiyor. Çok çok da bedi, beyan, meani ve belagat anlamak gerekiyor. Bütün bunlar bilinince belki bir ayetin dil açısından mucizevi manasıyla yüz yüze gelinebilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden biri ve başlıcası lisanında gizlidir.

lisanı mucizelerle dopdolu olan Kur'an-ı Kerim hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı seslerinizle süsleyiniz. Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace. Özellikle Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak ve anlam derinliğini hissettirmek son derece önemlidir efendim. Bu hususta bilhassa kıraat dersi alanlara büyük iş düşmektedir. Konuyla alakalı Mesnevi Şerif'te ibret verici bir hikaye anlatılır. Güzel sesli bir hafız Kur'an okuyordu. Kulağına gelen bu güzel sesten duygulanan Hazreti Mevlana da onu gözyaşlarıyla dinliyordu. Bu sırada elini ağzına kapayarak esniyen uykulu bir adam Mevlana'nın bu gözyaşlarına bir mana veremeyerek sordu. Efendi Hazretleri, niçin ağlıyorsunuz? Ağlanacak bir şey mi var ortada? Mevlana esniyen adama anlayacağı dilden şu cevabı verdi. Güzel sesli hafızlardan gelen Kur'an sesi bana cennet kapısının açılış sesi gibi geliyordu ondan. Esniyen uykulu adam bu kez bana da öyle. Cennet kapısının açılış sesi gibi geliyor dedi. Mevlana tam bu noktada küçük bir düzeltme yaptı ve şöyle dedi. Senin duyduğun ses cennet kapısının açılış değil kapanış sesi olmalıdır. Çünkü dedi açılış sesi gözyaşı döktürür. Kapanış sesi uyku hali getirir. Sevgili dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzel ve gür sese hayatı boyunca önem vermiş, İslam'ın sembollerinden olan mübarek Kur'an'ın ve hususiyetle ezanın güzel sesli ve musikiye vakıf insanlar tarafından okunmasını tavsiye etmiştir. Güzel ses, Kur'an tilaveti açısından da son derece önemli ve gereklidir. Çünkü Kur'an hem mana hem de lafız açısından mucizevi bir etkiye sahiptir. Manasını anlayabilmek için nasıl müçtehitlere ihtiyaç varsa, lafız güzelliğini ve ses insicamını ortaya koyabilmek için de güzel sesli okuyuculara ihtiyaç vardır. İslam tarihinde Kur'an-ı Kerim'i güzel bir sesle okumanın müşriklerin iman etmelerine vesile olduğunu gösteren nice örnekler vardır. Günümüzde de güzel bir ses ve eda ile okunan Kur'an-ı Kerim ya da ezanın tesiriyle imanla şereflenmiş birçok insan mevcuttur. Ecdadımız da sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ses konusundaki hassasiyetini idrak etmiş olsa gerek, Darül Kurra adı verilen kurumları inşa etmiştir. Burada sadece hafız yetişmemiştir. Darül Kurra'nın asıl işlevi, kari denen, kıraat ilmine vakıf, Kur'an'ı en güzel biçimde okuyan, kurallarını bilen ve uygulayan imamlar yetiştirmekti. Güzel okuma gayretleri 7. ve 8. yüzyıllarda da önemsenmiş ve kıraat ilmi bir din bilimi olarak o vakitler gelişmiştir. İlk İslam medreselerinde sürekli Kur'an okunan özel mekanlar bulunmaktaydı. Bu mekanlarda özellikle hafızlar bir tür yarış havası içerisinde farklı üslup ve makamlarda Kur'an okurlardı. Bu tür bir eğitim, Kur'an talebelerinin sistemli biçimde yetişmelerine olanak verdiğinden, cami ve medrese vakfiyelerinde eleman alımı yapılacakken, bilhassa Darül Kurra'lara ve burada eğitim görenlere önemli paylar ayrılırdı. Osmanlı Devleti'nde Kur'an'ı ses incelikleriyle öğretmeye dönük çalışmalar yapan diğer bir kurumsa, Darül Huffaz'lardı efendim. Bu medreselerin ortak amacı hafız, cüzhan, mevlidhan, imam, hatip ve müezzin yetiştirmekti. 1924 yılında medreselerin kapatılmasından sonra gittikçe azalan Darül Kurra ve Darül Huffaz geleneği, o zamandan bu zamana camiler, dernekler ve Kur'an kursları aracılığıyla sürdürülmeye çalışılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın girişimleriyle Kur'an-ı Kerim'in okunmasında yaşanan telaffuz hatalarını gidermek, ses, seda ve mana bütünlüğü içerisinde Kur'an'ın güzel okunmasını sağlamak amacıyla başlatılan kıraat eğitim çalışmaları ise günümüzde halen devam etmektedir. İslam ülkelerinde de kıraat çalışmalarına önem verilmekte ve bu çalışmalar sırasında ünlü kıraat alimi Kısai'nin kıraat ekolü büyük bir

ilgi görmektedir. Dilerseniz bugün Kur'an-ı Kerim'i makamına ve manasına göre 10 ayrı kıraat üzerine okuyabilen Ahmet Naina'dan bir aşr-ı şerif dinleyelim. Ardından İmam Kısai'nin kıraat ekolü ve hayat hikayesiyle programımıza devam edelim.

Kur'an-ı Kerim'i makamına ve manasına göre 10 ayrı kıraat üzerine okuyabilen Ahmet Nayina'dan farklı kıraat ve makamlarda okuduğu Aşr-ı Şerif'i dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, kıraat ilminin önde gelen isimlerinden biri de İmam Kısai Hazretleri'dir. O, kıraat, nahiv ve lügat ilimlerinde zamanının imamı olup diğer İslam ilimlerinde de söz sahibi bir alimdi. Asıl adı Ali bin Hamza bin Abdullah bin Osman bin Firuz'dur. Dedelerinden Firuz, Esed oğullarının azatlı kölelerinden olduğu için El Esedi, nahiv ilmi olduğu için En Nahvi, kıraat dersi verdiği için El Mukri, lügat alimi olduğu için El Lugavi, Kufe'de yetiştiği için El Kufi, Bağdat'ta yerleştiği için El Bağdadi olarak tanınmıştır. Kendisinin ifadesine göre, kilim elbise içerisinde ihrama girip Kabe'yi tavaf ettiği veya Hamza Zeyyad'ın meclisinde dizinin üzerine kilim koyduğu için El Kısai nisbesini almış ve bu nisbeyle meşhur olmuştur. İmam Kisai'nin dedelerinden, Firuz'un isminden ve bazı kaynaklardaki Fars oğlu şeklindeki kayıtlardan İranlı olabileceği söylenmiştir. Bazı kaynaklarsa Kureyş oğullarından olduğunu söylemektedir. Kisai Hazretlerinin doğum yeri ve tarihi hakkında ise bilgi yoktur. Kaynaklarda Harun Reşid'in mahiyetindeyken İmam-ı Muhammed Şeybani Hazretleri ile aynı gün ve aynı yerde vefat ettiği ve oraya defnedildiği yazmaktadır. Mezarı Rey yakınlarında Rembuye köyündedir. 70 yaşlarındayken vefat etmiştir. İmam-ı Kisai, Kufe'de Reisül Kurra ve 6. Kıraat İmamı olan Hamza bin Habib Ezzeyyad'ın talebelerinin arasına katıldı. 4 defa Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hocasına dinletti ve tasdikini aldı. Hocası İmam-ı Hamza'dan sonra Kufe'de Reisül Kurra oldu. Kendisinden sonra Kufe'den bir daha Reisül Kurra çıkmamıştır. Kisai Hazretlerinin ilk lisan hocaları arasında Muaz-ı Herra ve Ebu Cafer Ruasi gibi meşhur alimler vardır efendim. Nahiv ilmini Amr bin el-Ala, Yunus bin Habib, İsa bin Ömer ve Süleyman bin Mihran'dan aldı. Süleyman bin Erkam ve Ebu Bekir bin İyyaş'tan hadis okudu. Abdurrahman bin Ebi Leyla, Caferi Sadık, Seleme bin Ahveş, Hammad bin Seleme de yine ders aldığı hocalar arasındadır. İmam Kisai, Kufe'den sonra nahiv ve lügat ilmi tahsil etmek üzere Basra'ya gitti. Meşhur nahiv alimi Halil bin Ahmet'ten dersler okudu. Onun dil üzerindeki bilgilerine hayran olup bu bilgilere nasıl sahip olabileceğini sordu. Çöllerdeki bedevilerden öğrenebileceği cevabını alınca yine hocasının tavsiyesiyle Necid, Tihame ve Hicaz bedevileri arasına gitti. Onların arasında bir müddet kalıp buradan öğrendiği lügatleri günlerce göz nuru dökerek kayda geçirmiştir. Kisai Hazretleri Kufe'ye gelişinden sonra Abbasi halifesi El Mehdi'nin oğlu Harun Reşid'e mürebbiyelik teklifini kabul ederek Bağdat'a gitti ve oraya yerleşti. Ömrünün sonuna kadar Harun Reşid'in yanında kalmıştır. Onun oğulları Muhammed Emin ve Mutasım'a da mürebbiyelik yapmış, gerekli olan ilimleri sohbet yoluyla öğretmiştir. O, kıraat ilminin yardımcı ilimlerinden olan nahiv ve lügat ilimlerinde zamanının bir tanesiydi. Ömrünün 15 senesini lehçeleri en beli ve en

fasih, dilleri hiç karışıma uğramamış olan Necid, Tihame ve Hicaz Bedeviler arasında geçirdi. Bu Bedevilerden çok istifade eden İmam Kisai, nahiv ve lügat ilimlerindeki otoritesini günümüze kadar korumuştur. Kendisi, nahiv ve lügat ilimlerinde otorite olmayanın, kıraat ilmine tam sahip olamayacağı düşüncesindeydi. Bu düşüncenin ışığında kıraat ilminde hocası Hamza el-Zeyyad'ın kıraati ile diğer rivayetlerden birinin arasında bir kıraati seçmiş ve onu rivayet etmiştir. Böylece tarihe 7. kıraat imamı olarak geçmiştir. Sevgili dinleyenler, meşhur kıraat alimi İmam Kisai'den birçok alimle ders almıştır. Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Muin, Ebu Ömer el-Duri, Yahya bin Ziyad el-Ferva en meşhur talebelerindendir. El-Duri ve Ebu Haris de kendisinden kıraat nakleden meşhur ravileridir. Ayrıca Kisai Hazretlerinin kurucusu olduğu Kufe Dil Mektebi'nin kitaplarını talebelerinden Muhammed bin Yezid el-Müberrit tasnif etmiştir. Kisai, zamanının meşhur alimleriyle çeşitli mevzularda münazaralarda bulunmuş, onlarla sohbetlerde beraber olmuştur. Basra Nahvi Mektebi'nin koruyucusu sayılan Sibeveh ile yaptığı münazara meşhurdur. İmam-ı Azam Hazretlerinin talebelerinden İmam-ı Muhammed ile sohbet etmiş, İmam-ı Yusuf Hazretleri ile yaptığı bir münazarada talakla ilgili bir meselenin hallini nahiv ilmi yardımıyla kolaylaştırdığı için takdir edilmiştir. Şafii Hazretleri onun hakkında nahivde engin bilgi sahibi olanlar Kisai'nin çocukları gibidir buyurmuştur. Basra'da büyük alimlerin önünde 60 sene namaz kıldırıp bir defa bile hata yapmamasıyla meşhur olan Ebu Hatim Sehbil Muhammed Es-Sicistani de şunları anlatır. Basra'ya Kufe'den bir vali geldi. Alim ve fazıl bir zattı. Ziyaretine gittim. Bana Basra'nın alimleri kimlerdi diye sordu. Kıraatte Zeyyadi, nahivde Mazini, fıkıhta Hilal bin Yahya, hadiste El-Sazekuni en iyi alimlerdir. Benim de Kur'an ilminde vukufum olduğu söylenir, dedim. Vali hepsinin toplanmasını emretti. Meclisinde herkese ilim sahasının dışında sorular sordu. Hepsi ilgili alime sorması gerektiğini, kendilerinin o hususta malumatları olmadığını söylediler. Bunun üzerine vali, 50 sene ilimle meşgul olup da sadece bir sahada ilim sahibi olan ve bundan başka bir şey sorulursa halledemeyen insana yazıklar olsun. Bizim Kufeli alimimiz El-Kisai bunların hepsine cevap verirdi, dedi. Ebu Bekir el-Enbari de, İmam Kisai başkalarında olmayan meziyetlere sahiptir. Kur'an-ı Kerim hususunda bir taneydi. Herkes onun kıraatini öğreniyordu. Halkı etrafına toplayıp Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okurdu. Bazıları ellerinde musaflarla gelir, onun okuyuşuna göre harekelerdi. Nahiv'de de en büyük alim oydu. Lisanın nadir kelime, tabir ve kaidelerini bilmekte üstüne yoktu diyerek onun ilmi hususiyetlerini ortaya sermektedir. Efendim, 3. asırda gelerek Kisai'yi Kurra-i Seba'dan 7.si olarak kabul eden İbn-i Mücahid, o asrında kıraat ilminde insanların imamıydı buyurmuştur. Meşhur şair Yahya bin Mübarek ise iki büyük alimin vefatı üzerine yazdığı mersiyesinde Kisai'nin ölümü bana hayatı ve lezzetlerini zehir etti. Bunlar gibi alim artık bu aleme gelmez demiştir. İmam-ı Kisai hayatını bilhassa kıraat ilmine adamış ve birçok eser kaleme almıştır. Kitab-ül Müştebihat fil Kur'an isimli eserinin bir nüshasının Beyazıt Kütüphanesi'nde bulunduğunu hatırlatıyor. Bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte değin hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Dini yönden Muharrem ayı önemli bir aydır. Zira dört muhterem aydan, haram aylardan bir tanesi olduğu için Kur'an-ı Kerim'le tescil edilmiş bir muhteremliği, mübarekliği olduğu için önemli bir aydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de muhtelif hadisi şeriflerinde bu ayla ilgili şunları buyurmaktadır. Kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en şereflisi, en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da geceleyin kılınan namazdır. Bir insan geçmiş senenin 30 günü olan Zilhicce'nin sonuncu gününü oruçlu geçirirse, giden seneyi oruçla kapatmış olur ve gelen yeni seneyi oruçla başlatmış olur. Allah böyle davranışını onun için 50 yıllık günahına kefaret vesilesi eyler. Muharrem ayına önem kazandıran hususlardan biri de Aşure günü olarak bilinen 10. günüdür. Bugün de oruç tutulmasıyla ilgili pek çok rivayet mevcuttur ve bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gün oruç tutarak örnek teşkil etmişlerdir. Bu konudaki hadis-i şerifleri ise şöyledir. Aşure günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan umarım. Bir günün öteki güne içinde oruç tutmak bakımından bir üstünlüğü yoktur. Hepsi eşittir. Ama Ramazan ayı ve Aşure günü müstesna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendileri Aşure orucunu tutmuşlar ve başkaları da tutsun diye emretmişlerdi. Aşure orucunun hükmü nedir diye sahabe-i kiram efendilerimizden İbn Abbas radıyallahu anh'a sorulduğunda şöyle buyurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin faziletini umarak, öteki günlerden daha faziletli diyerek, riayet ederek bugünden başka bir gün oruç tuttuğunu bilmiyorum. Bugün için bu faziletlidir diyerek tutardı. Aylar içinde de Ramazan orucunu tutardı diye buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye teşrif ettikleri zaman orada birilerinin oruç tuttuğunu gördü. Onlara sordu. Bu ne orucu? Niye oruç tutuyorsunuz? Dedi. Onlar dediler ki, bugün mübarek bir gündür. Allah bugün de İsrailoğullarını kurtardı. Firavun ve ordusu denizde boğuldu. Musa aleyhisselam şükür için bu orucu tuttu diye bildirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki, Musa aleyhisselam bizim kardeşimizdir. Biz ona sizden daha yakınız. Onun sevindiği şeyden sevinmeye biz daha çok riayet ederiz. Dinin esaslarında bir ayrılığımız yoktur. O halde biz de bugünü tutarız dedi. Ashabına Aşure günü oruç tutulmasını tavsiye etti. Yalnız tam onlar gibi olmayalım diye, onlara tabi olmuş olmayalım diye, 9'unda ve 10'unda veya 10'unda ve 11'inde tutmayı tavsiye buyurdu. Bu husustaki bir başka rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, önümüzdeki seneye çıkarsam, sağ kalırsam, o zamana kadar baki olursam, ömrüm sürerse, Muharrem'in 9. günü de inşallah oruç tutacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir soru sorduklarında Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de onun yanında oturmaktaymış. Demişler ki, Ramazan'dan başka bir zamanda oruç tutmamı tavsiye ederseniz, hangi ayda tutmamı tavsiye edersiniz? Orada bulunan

bulunan Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz de orada oturuyormuş, o anlatıyor. Ben orada oturuyordum. Duydum, bu aynen böyle diyor. Peygamber efendimiz cevaben buyurmuşlar ki, eğer Ramazan'dan başka bir ayda oruç tutmak istersen Muharrem'de tut. Çünkü Muharrem ayı mukaddes bir aydır. Şehrullah diye anılan aylardandır. Haram aylardandır. Onun için o ayda tut. Onun içinde bir gün vardır ki o günde Allah eski kavimlerden bazı kimselere tövbe nasip etmiştir. O evvelki insanlara tövbe nasip ettiği gibi başka insanlara da tövbesinin kabul olunmasını nasip eder. Onun için o ayda oruç tutun.

0: Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı.
1: Sağduyunun sesi Akra.
2: Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa. Ta ezel mahbubi cananım Muhammed Mustafa. Nura gark ettin semavat-ü zemini serteser. Talatınla şems-i tabanım Muhammed Mustafa. Bab-ı lütfundan beni tard etme ey kenz-i kerem. Haf-i yezdan ile lerzanım Muhammed Mustafa.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur.

tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene, dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklığa bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve tüm kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Muhterem kardeşlerim, tabi geçen geçti, diyor ki İslam büyüklerinden birisi, geçen geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Doğru, hakikaten geçti, ne yapayım artık, ne yapabilirim? Yapmadığım zaman da geçti, mazi oldu. İstikbal, gelecek zaman, onu da bilemiyoruz. Yani yaşayacak mıyız, istikbale ulaşabilecek miyiz, onu bilemiyoruz. Geçmiş geçti, elimizde bir şey yok. İstikbal henüz gelmedi, getirmek için bir şey yok. O zamana çıkmak için de garantimiz yok. O halde nedir bizim için önemli olan? İçinde bulunduğumuz andır. Onun için demişler ki مَا مَدَى فَاتَ وَالْمُؤَمَّلُ غَيْبٌ فَلَكَتْ سَاَتُ الَّتِي اَنْتَ فِيهَا. Geçen elden kaçmıştır, gelecek kayıptır, belli olmaz ne olacağı. Senin ancak işte içinde bulunduğun an vardır. Onu güzel değerlendirmeye bak demişler. Muhterem kardeşlerim, zamanın kıymetini bilmek ve zamanı iyi değerlendirmek çok önemli. Onun için aman zamanınızı bir hazine gibi bilin, bir sermaye gibi bilin. Bak geçen senenizi nasıl geçirdiyseniz geçirdiniz, bu yeni seneyi güzel geçirmeye gayret edin.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hayatı kontrol etmeye çalışmak demek, mekanik bir yaşam demektir ki insanın fıtratına terstir. İnsan mekanik değildir, insan daha çok dinamiktir. Her şey değişip dönüşürken benim kendimi bir şeye mahkum etmem zordur. Hani denir ki, evet biz bir plan yapmamız gerekiyor. Fakat bu planın da içeriği de herkese göre değişir. Burada nedir plan, neden yaparız? Bir, büyüyoruz. İki, yani bir geçmişimizi, bir ardiyemizi temizleyip ondan sonra yeni yılda ya da yeni önümüzdeki zamanlarda ne kadar kirletmemeliyim belki? Geçmişte yapmış olduğum düzensizlikleri nasıl da ayarlayabilirim? Biz de eğer neler yapmamız gerektiğini önce bilip, niçin yapmamız gerektiğini bilip onları da yaptığımız zaman hayat tıkır tıkır işler. O yüzden hani bu dönüm noktasına geldiğimiz zaman işte hicri yıl başına önümüzde bir yıl var değil mi? Bu yıl çerçevesinde ben önce bir oturup bir muhasebe yapmam gerekiyor. Öncelikle bakın, rasyonel olarak düşünüyorsunuz. Yani insan zaten istese de istemese de hani insanın mutlaka olmak istediği bir şey, yönelişi vardır zaten. Genel çerçevesi var hayatın. Nedir bu genel çerçeve? Ya bizim kültürümüz, dinimiz, ondan sonra ve yaşamış olduğumuz ülke. Bu ülke çerçevesinde neler yapabilirim diye zaten düşünmüşüzdür. Ve o istikamete gidiyoruzdur zaten. Yani yeni yıl planı bunu hani nasıl güzelleştirebilirim, nasıl geliştirebilirim? Her şey gelişirken, değişirken ben de bu değişime yani kendimle uyumlu bir şekilde, çevremle uyumlu bir şekilde nasıl uyum sağlayabilirim üzerinde aslında biraz da muhasebe yapmak. Hepimiz zaten ister istemez ki düşünceler hani davranışa dönüşür diye. Hayat amacımızı öncelikle bir hedef, yani şimdi siz bir yıl bugün arabaya bindiğiniz zaman, navigasyon açtığınız zaman size diyor ki nereye gidiyorsun diye soruyor. Nereye gidiyorsun diye soruyor. Sonra nasıl gitmek istiyorsun diye soruyor. Paralı mı gitmek istiyorsun, parasız mı gitmek istiyorsun? Yani soruyor bunlar değil mi? Aynı zamanda biz de bir yere gidiyoruz zaten. Nereye gittiğimizi bilmeden nasıl yola çıkabiliriz? Öncelikle nereye gittiğimizi hani belirleyip ve daha sonra da hangi vasıtayla gideceğiz? Uçakla mı gideceğiz? Daha sonra uçakla gidiyorsak bu sefer nasıl, uçağa nasıl gideceğiz? Havalimanına nasıl gideceğiz? Daha sonra zamanımızı ayarlarken orada neler yapacağız? Bütün bunları planlamak aslında kişisel plandır. Biz nereye gidiyoruz peki? İnsanlık nereye gidiyor? İki nefes arasındaki meçhul bir yolculuktayız.
0: İki dakika. Az, öz, etkili.

0: Hüsnü Kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü Kelam başlıyor.
1: Adab kelimesi Arapça kaynaklı olup Türkçemizde de kullandığımız, aslında yine Türkçemizde kullandığımız edep sözcüğünün çoğuludur. Edep kelimesi ise güzel davranış, söz ve davranışların yerli yerinde olması, bunun çoğulu olan adab ise aynı anlamda adab sözüyle ifade ediliyor. Muaşeret ise birlikte yaşayıp iyi geçinme demektir. Ahlaki bir kavram olarak ise insanlarla, toplumla güzel geçinme, o güzel geçimi sağlayan insanlarla beraber yaşamanın güzel bir şekilde olması ve bunun bu şekilde devam etmesi anlamına gelir. Şimdi şöyle, Peygamberimiz aleyhisselam bir hadisi şeriflerinde ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Ahlak aslında davranış. Buna konu olan şeyler nedir? Aile içi görevlerimiz var. Çevremizde ilişkilerimiz var, onlara yönelik görevlerimiz var. İbadet hayatımızda Yüce Allah'a karşı düşüncelerimiz, ibadetlerdeki davranışlarımız, peygambere ve dinen mukaddes olan şeylere karşı davranışlarımız. Bunların hep yerli yerinde ve güzel bir şekilde olmaz. Ahlak dediğimiz olay bu. Şimdi bu açıdan baktığımızda olayın bir Müslüman olarak bizler için bir görev olması.

özelliği vardır. Yani evet, bir insana karşı davranışımızda mesela hakaret etmemek, iftira atmamak ve benzeri davranışlar. Ama her biri hakkında Cenab-ı Hakk'ın buyrukları vardır. Mesela suizanda bulunmayın, hüsnüzanda bulunun, kimseye hakaret etmeyin, kendinizi büyük görmeyin, mütevazi olun gibi. Şimdi dolayısıyla bunlardan yarın bir hesap verme durumu var Müslüman için. Her birinin bir sorumluluk ifade ettiğini bilmemiz lazım. Bu da önemli bir noktadır. Mesela diyelim ki biriyle konuşurken biz kırıcı konuştuk, selam verdi almadık. Yani ahlaki eksikliklerimiz var. Evet, bundan dolayı gidip mahkemeye müracaat edemez, ahlaki davranışlardır. Evet böyle, ama bir Müslüman için bunlar Allah'a karşı bir sorumluluk taşır. Yarın mesela dini açıdan size selam verildiğinde bir ayet meali olarak onu ya verildiği şekliyle veya daha güzel bir şekilde, ilaveli bir şekilde alın. Şimdi bu bir emir, ilahi bir emirdir. Buna karşı muhalif davranıldığında Allah katında bunun hesabı sorulacaktır. Dolayısıyla bakınız, Müslümanın bu konulardaki hassasiyeti daha bir farklıdır. Ama değerli dinleyicilerimiz de şunu paylaşabiliriz. Evet, bir güzel davranış kimden? Geleneksel olarak öğrenen bir başkasında gerçekleşmedi. Veya dünyanın herhangi bir yerinde uygulanan güzel bir davranış. Müslüman için burada ölçü nedir? Nerede bir güzellik varsa, nerede güzel bir bilgi ve onunla ilgili uygulama varsa, Peygamber Aleyhisselam'ın ifadesiyle bu Müslümanın kendisine ait olup da kaybolmuş bir malı gibidir. Nerede bir güzellik varsa onları alır. Ama buradaki ölçü nedir? Kendi dininin, Cenab-ı Hakk'ın insanlığa, tüm insanlığa en son olarak gönderdiği ve olduğu gibi kendisini asırlar boyu, işte 14-15 asırdır aynı şekliyle nesilden nesile intikal eden, o hayatı güzelleştiren o bilgiler, vahiy kaynaklı bilgiler, onları ölçü almak durumundadır ilahi sorumluluk açısından. Şimdi ibadet hayatımızda, yani Türkçe'deki ifadesiyle işte namaz, oruç, zekat gibi ibadetlerimiz, ibadetlerde öncelikle onların esasını oluşturan, dini kaynaklarda rükün diye ifade edilen temel parçaları var. Onlar mutlaka olması lazım. İşin bu tarafına dikkat edilmeli. Bu bir kısım ibadetlerimiz camilerde beraber icra ettiğimiz ibadetler var. Namazların cemaatle kılınması. Öncelikle Allah'a karşı olan bu ibadetler esnasındaki durumumuz. Burada öncelikle iyi niyetli olmak, samimi ve dürüst olmak. Dini hayatımızda bunlar son derece önemlidir. Öncelikle bunları, yani şöyle diyelim, mesela dinin temelini oluşturan namaz ibadeti. Bir de bu ibadetin toplulukla beraber yapılması, camide cemaatle kılınması veya bir başka yerde cemaatle kılınması. Bu da bu ibadete sevap bakımından çok fazla üstünlükler kazandıran bir şeydir. Şimdi bunları yaparken öncelikle bu kadar önemli olan bu ibadeti eğer biz yaparken şekil bakımından, görüntü bakımından neye uyulması gerekliyse onları yapıyoruz, ama camiye gelişimizde ve o ibadeti yapmamızda eğer bir takım kabul edilemeyecek düşünceler, art niyetler varsa, bakınız bunlar bir kere ibadet olarak değerlendirilmez. Peygamber Aleyhisselam hadisi şeriflerinde sizler niyetlerinizle Müslüman olmadıkça davranışlarınız sizi Müslüman yapmaz. Önce iç dünyanın ihya edilmesi, onun düzeltilmesi, bakın ne kadar önemli. Dolayısıyla bu kaynaklarda ve tasavvufun da temel konularından biri olan ihlas kavramı var. Yani bunların yapımındaki niyetimiz de istenildiği şekilde dosdoğru olmalı, yerli yerinde olmalı. Yapacağımız
iyi davranışlarla ilgili bir takım art niyetler bu konularda yaptırıcı durumunda bu

0: alınıyorsa, motivasyon olarak onlar yer alıyorsa, o zaman bunlar ibadet olarak asla kabul edilmez. Enteresan bir noktadır. Dolayısıyla davranışlarımızda da, ibadet hayatımızda da hepsinde iyi niyet, iyi niyet olmalı. Bu temel bir şart olarak aranır. Bu iyi niyetin, ihlasın varlığıyla beraber mesela ibadetlerimizi yaparken oradaki davranışlarımız, diyelim ki bir namaz ibadetini eda ederken orada diğer cemaate karşı ince davranmak, konuşmamız varsa asla kırıcı olmamak, bütün bunlar da o adab-ı muaşeret tarafını oluşturan davranışlarla ilgili konulardır. Bunların hepsine riayet etmedikçe, elden geldiğince onları istenildiği şekilde yapmaya gayret etmedikçe mutlaka orada bir takım eksiklikler olacaktır. Şimdi bakınız, konuyla ilgili bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhisselam camileri, bu anlamdaki ibadet mahallerini çocukların oyun alanına dönüştürmeyin anlamında böyle bir ifade var. Bu tefsirlerde de diğer hadis, doğal olarak hadis kaynaklarında geçen bir ifadedir. Şimdi o zaman şu, yani camiler nedir? İbadet yeridir. Şimdi bunun farkında olmak lazım. Öte yandan adab, işin uygun, yani oradaki sergileyeceğimiz davranışın adaba uygun olmasında neyi göz önünde bulundurmalıyız? Şunu da göz önünde bulundurmalıyız. Şimdi çocuklar oraya geliyorsa, bunlar çocuk. Bunlar bilgilendirilme, eğitilme ihtiyacı içinde olanlardı. O zaman mesela diyelim oraya gelmiş doğal olarak. Orada oynamak isteyecektir. Namaz kılanların önünden geçmek. Tabii ki bunlar aman çocuk yapıyor, aman iyidir, o anlamda değil. İyi değildir ama bilmek lazım ki çocuklar bunları kasıtlı yapmamada. Dolayısıyla ne yapmak lazım? O zaman en güzel, hiç kırıcı olmayan, hatta o sevgi yumağı içerisinde çocuklara efendim bunlar ama işte Peygamberimiz şöyle buyuruyor, burası ibadet yeridir, davranışlarımızı güzelleştirerek bu şekilde yapmak lazım. Bu önemlidir. Evet. Yani hani kaş yaparken göz çıkarma, evet, meselesi gibi. Şimdi bir yanlış yaptı, belki çocuğu hayatı boyunca her hatırladığında camiden işte iyi olmayan o duygularla belki uzaklaşmasına, evet, vesile olacak bir davranış hiç değildir. Mesela bakınız, Peygamber aleyhisselam, Peygamberimiz hani camileri, ibadet yerlerini oyun alanına dönüştürmeyin buyuran Peygamber aleyhisselam. Ama bunun yanında biz biliyoruz ki sahih kaynaklarda torunları namaz kılarken omuzuna çıkıyor. Ha, namaz kılıyorum işte de, tavrı değil, evet, müdahale etmiyor ona göre. Namazı rükû secdesini ona göre yapıyor. Bunlar son derece önemli inceliklerdir. Evet. Ama evet, bilmek lazım ki Cenab-ı Hakk'ın bize dinin hem ahlaki konularda hem de ilgili hukuki konularda geçerli olan temel kurallardan biri şudur. Orijinal ifadesiyle "Eddarar la yuzalu biddarar." Anlamı şu. Şimdi biri bir yanlışlık yapıyorsa onun yanlışlığına başka bir yanlışlık yaparak karşılık verilmez. Bu meşru değildir buna göre. Mesela diyelim ki birine yapmış, bize iftira atmış. Sen bana iftira atarsan ben de daha fazlasını atarım. Biri diye ne yapmış? Diğerini çekiştirmiş. Yani gıybet dediğimiz olay. Evet. Dedikodusunu, evet, yapmış. Hiçbir gerek olmadan dedikodusunu yapıyor. O dedikodusu yapılan insana sen benim dedikodumu yaparsan ben de daha fazla. Böyle değil. Nedir? Eğer burada yani kendisinin yani gördüğü bir zarar, hukuki alana intikal edecek bir zarar varsa hakkını arar. Tamam. Ama onun ötesinde özellikle ahlaki davranışlarda işte yani sen beni gıybet ettin, sen bana iftira attın, ben de sana atarım. Bu yok. Bakınız, dindeki davranışları güzelleştiren, onları gören insanların imreneceği ve biraz da fıtratlarıyla, doğuştan gelen yaratılış özellikleriyle benimseyeceği, işte İslami davranışlar, Müslümanlardaki davranışlar işte budur. Yani biz namazımızı, orucumuzu ve benzeri ibadetlerimizi gerektiği gibi yapıyoruz. Ama onun ötesinde insanlarla olan ilişkilerimizde adab uymuyor. Yani güzel davranmıyor, kötü huy diye o başlık altında yer alan bir takım yanlışlıklar bunlar. Dolayısıyla bir yandan hem ibadet hayatımız güzel olmalı, hem de öte yandan insanlarla olan ilişkilerimiz son derece güzel olmalı.
1: Hüsnü kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık.

Güvenlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: En önemlisi bizim için kader, Allah'ın takdiri. O ne dilerse onu takdir edecek tabii. Dua ederiz, Allah bize hayırları mukadder eylesin, hayırlar yazsın alın yazımıza, kaderimize diye dua ederiz. Ama bizim için önemli olan, artık yeni bir ay başlıyor, yeni bir yıl başlıyor, yeni yılbaşı, neler yapabiliriz onu hatırlatmak. Efendim, bir kere yeni bir ay başlanınca ne yapalım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesi, bir insan yeni bir ayda başında, ortasında, sonunda oruç tutarsa bütün ayı oruçlu geçirmiş gibi olur. Evet, bu bir genel kaidenin aksetmesi oruca. Genel kaide nedir? Allah bir iyiliği 10 misli ile değerlendiriyor. Daha da fazla olabiliyor. 3 gün oruç tutarsa 10 misli 30 gün eder. Demek ki en aşağı efendim 10 misli mükafatla bile, aşağı mükafat olan 10 misliyle bile mükafatlandırsa hakikaten bir ay oruç tutmuş gibi olacağını rakamlar da gösteriyor. Peygamber Efendimiz de buyurmuş. O halde biz de bu yeni yılı oruçla karşılayalım sevgili kardeşlerim. İlk hatırlatacağım ibadet, sevap kazanma kapısı, vesilesi, efendim aracı, vasıtası bu. Bakalım, Ramazan'da tutmuştuk orucu, sevmiştik. Arada biraz şimdi oruç tutmaya tutmaya efendim oruca hasret kaldık diyelim, özledik diyelim. Oruç tutalım ve Allahu Teala Hazretlerine dua edelim. Ya Rabbi, ben bu yeni yıla kendi nefsimi oruçla efendim itaate zorlayarak, bazı şeyleri yapmamaya zorlayarak, sevdiğim bir ibadetle açıyorum, başlatıyorum. Sen bu yeni yılımı ve bundan sonraki mütebaki bütün ömrümü böyle günahlardan uzak, günahlardan sakınarak, sevdiğin vecih üzere iyi bir Müslüman olarak, kamil bir Müslüman olarak geçirmeyi nasip et ya Rabbi diye efendim bir kere oruçla başlayalım. Bu önemli bir şey. Efendim, oruç tutarsak Muharrem'in ortasında da oruç tutarız, sonunda da oruç tutarız. Böylece bu ayın oruçla geçilmesini, tamamının oruçlu olmasını sağlamış oluruz.
0: Dostça bir tavsiye. Bir Muharrem 1448 geliyor. Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar girmiş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Sağlık, sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
2: Yeni bir programla daha huzurlarınızdayız kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda sirkadiyen beslenmeyi konuşacağız değerli dinleyenler. Stüdyomuzda iç hastalıkları uzmanı Doktor Maksude Hanedar Kılıç bizimle birlikte. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Maksude Hanım.
3: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
2: Biz çok teşekkür ederiz. Evet, bugün sirkadiyen beslenmeyi konuşacağız dedik ama sirkadiyen kavramı çok aşina olduğumuz bir kavram değil. İsterseniz öncelikle sirkadiyen nedir, bu kavram üzerinden başlayalım. Sonrasında da beslenme nasıl olacak, nasıl bizim hayatımızı etkiliyor, bütün bunları değerlendirelim. Söz sizde, lütfen buyurun.
3: Tabii ki. Şimdi sirkadiyen kelimesi tabii ki tıpta birçok şeyin olduğu gibi Latince türemiş bir kelime. Sirkadiyen kelime anlamıyla sirka yaklaşık, Dies de gün kelimelerinden meydana geliyor. Yaklaşık bir gün anlamını taşımaktadır. Yani bir gün içerisinde bedende meydana gelen değişikliklerin, günün ışığına göre meydana gelen değişikliklerin düzenini anlatmaktadır. Yaklaşık 24 saat süren aydınlık ve karanlık döngüsü canlıları yaşam ortamlarındaki döngüsel değişiklikleri yönlendirir. Canlılar üzerindeki bu döngüsel, fizyolojik, biyokimyasal ve davranışsal etkiler sirkadyen ritim olarak tanımlanmaktadır. Yani bu sirkadyen dediğimiz ritim gün ışığına göre ayarlanmaktır. Gece salgılanması gereken hormonlar, gecenin biyokimyası, gecenin ritmi farklı, gündüzün ritmi farklı bedenimizde.
2: Peki sirkadyen ritimlere örnek verecek olursak neler söylemek istersiniz?
3: Genel daha kolay anlayalım diyerekten birkaç örnek vereyim ben size. Mesela glukoz tolerans dediğimiz glukoz hassasiyeti, yani yediğimiz şeker ve karbonhidrat yiyeceklerin vücudumuzda metabolizmaya giriş dengesi. Nasıl olur? Glukoz hassasiyeti gün ışığında zirve yapar ve gece karanlık döngüsünde daha düşüktür. Bu yüzden beslenme gün ışığında olmalı diyoruz. Yani şöyle bir açıklama yapabiliriz bu konuda. Gündüz yediğimiz glukoz metabolizması düzgün işler, gereken yerlere gider. Ama gece yeniden alınan karbonhidrat ve glukoz bize doğru işlenemediği için, gerekli yerlere gidemediği için yağ deposu olarak geri döner.
2: Evet.
3: Mesela
2: buyurun lütfen.
3: Başka bir önemli hormon, bu sirkadyen ritmi adeta orkestra şefi diyebiliriz, melatonin. Melatonin dediğimiz hormon uyku hormonudur. Sabah 07'de düşer. Yani gün ışığı açmaya başladığı zaman, gün ışığı geldiği zaman uyku hormonumuz tamamen sıfırlanıyor gibi. Neden? Çünkü güne başlayıp hayata devam etmemiz gerekiyor. Ve gece de 20'de yükselmeye başlıyor. Yani gün ışığı kaybolduğu zaman, gece olduğu zaman, karanlık olduğu zaman, beden gün ışığını görmediği zaman melatonin salgılanmaya başlıyor. Yani uykuya geçme moduna bu hormon bizi hazırlıyor.
2: Doğal olarak vücudumuzun bir ritmi var. Bu da güneşin döngüsüne göre değişiyor diyebilir miyiz?
3: Kesinlikle. Yani bu gece ve gündüz boş yere yaratılmamış.
2: Bir sebebi
3: evet,
2: var.
3: Evet.
2: Evet. Peki sirkadyen ritim dediğimiz bu nasıl çalışıyor daha doğrusu?
3: Evet, oraya geçelim. Şimdi sirkadyen ritim dediğimiz ritim bedenimizde iki yerden yönetiliyor. Biri merkezi saat, biri periferik saat. Aynı bildiğimiz saat gibi beynimizde de bir saat var ve periferik organlarımızda da saatler var. Yani bu organlarımız da bizim gün ve gece olduğunu anlıyor. Hangi saatte ne yapması gerektiğini biliyor ve ona göre işlevlerini gerçekleştiriyorlar. Mesela merkezi saat dediğimiz şey vücudu ışık veya güneşe göre senkronize edip bunun için öncelikle aydınlık ve karanlık döngüsünü kullanıyor. Hipotalamus dediğimiz tam iki gözümüzün ortasında göz sinirlerinin kesiştiği yerin üstünde hipotalamus bezimiz var. Bütün hormonal sistemimizin orkestra şefidir burası. Onun üzerindeki bir çekirdek. Bu çekirdekten bir saat, merkezi saat olarak algılanıyor. Yani buradaki merkezi saat görevi yapıyor buradaki çekirdek. Periferik saat dediğimiz saat de mesela karaciğer, pankreas, bağırsaklar, iskelet kası, yağ dokusunda bulunuyor ve bu merkezden gelen uyarılara karşı bir o organların otonomik ritmini oluşturuyor.
2: Birbiriyle iletişim
3: kesinlikle
2: halinde. Dolayısıyla tam siz iki gözün ortasında deyince bu genel olarak ışığı da rahatlıkla algılayabilen bir yerde bulunduğu için.
3: Aynen şöyle oluyor. Yani insanı hayretler içinde bırakan ve yani mucize olduğunu ispat eden bir şey. Gözümüz, göz kapağımız açık. Korneadan içeri gün ışığı giriyor. Retinaya düşüyor. Gözün içindeki, göz kesin içindeki retina tabakasına düşüyor. Retina tabakasındaki sinirler bu ışığı algılıyor ve hipotalamusa iletiyor. Hipotalamustaki bu orkestra şefindeki o çekirdek bu ışığı görüp melatonin salgılanıp salgılanmamasını arka tarafa epifiz bezine iletiyor.
2: Öyle belirliyor, evet. Merkezi saat beynimizdeki saat dedik, bir de periferik saat organlarımızda olan saat. Birbiriyle uyumlu mu olması gerekiyor sağlıklı bir hayat için?
3: Muhakkak. O düzen o şekilde kurulmuş. Yani hem gün ışığına göre, merkezi saatten periferik organlara iletilen uyarıya göre o organlar çalışma düzenini ayarlıyorlar. Hangi saatte hangi hormonu salgılayacak, ne düzeyde salgılayacak, ne zaman kesecek? Bunlar hep dediğim gibi bu saate uygun olarak çalışıyor.
2: Evet. Peki günümüzde bu ritmi etkileyen faktörler var mı hocam?
3: En önemlisi beslenme. Bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Sirkadyen saati etkileyen dış etmenlerden biri olan beslenme sirkadyen bir olaydır. Yani biz günün 24 saati yemek yemeyiz, beslenmeyiz. Belli zamanlarda besin alırız, belli zamanlarda acıkırız. Beslenmenin zamanı, yeterli ve dengeli beslenmek, ana öğünlerdeki makro besin öğelerinin dağılımını ayarlamak, sirkadyen saatleriyle metabolizma arasındaki dengenin ve sağlığın bozulmaması için önem taşır.
2: Evet, beslenmenin zamanı dediğiniz, bunu biraz daha açar mısınız? Sağlıklı bir insan için olması gereken zaman nedir beslenmede?
3: Şimdi sirkadyen beslenmeden öğrendiğimiz, yapılan çalışmalardan vardığımız sonuç şu: gün ışığı gördüğümüz zamanlarda beslenmemizi yapıyoruz. Gün ışığı kaybolduktan sonra, yani güneş battıktan sonra beslenmeyi kesiyoruz. Vücudun metabolik olayların sağlıklı işleyebilmesi için özellikle akşam güneş battıktan sonra beslenmek vücuda zarar veriyor, yarar yerine.
2: Sağlıklı olan günün ritmine göre, güneşin evet. ritmine göre evet. hareket etmek gerekiyor.
3: Evet. Ayrıca ışık, melatonin, sıcaklık gibi diğer faktörlerden de etkilenen bu hassas sirkadyen sistem modern yaşamla birlikte maalesef değişime uğramıştır.
2: Peki bu ritmi bozan unsurlar nedir hocam?
3: Şimdi modern toplumların yaşam tarzı, çevresel faktörleri, örneğin yapay aydınlatma, maalesef günümüzde çoğumuzun maruz kaldığı mavi ışık, tablet ve telefonlardan gözümüze, retinamıza düşen ışık, jet lag dediğimiz uçak yolculuğuyla oluşan değişiklikler, vardiyalı çalışma, gece çalışma, uzun mesailer, enerji yoğun gıdalara 24 saat erişim, yani gecenin bir vaktinde yüksek karbonhidratlı bir şey yemek, uzun mesafeli uçak seyahatleri, gece yeme sendromu, yani gecenin birinde kalkıp çok acıktım deyip bir şeyler yediğiniz zaman sistemi tamamen bozuyorsunuz. Ve uyku bozuklukları, yani gece uykunun yetersiz olması bu sirkadyen ritmin bozulmasına sebep oluyor.
0: Sağlık, sıhhat, afiyet.
2: Konuyu çok dağıtmak istemiyorum ama sizin bu beslenmeyle ilgili çok ciddi çalışmalarınız var. Buna binaen de sormak istiyorum. Beslenme bir alışkanlık tarzı, biliyoruz. Kişi gece yemeğe alışınca ondan kurtulması da biraz zor oluyor sanırım. Biz vücudu nasıl alıştırırsak onu talep ediyor. Bu konuda da biz bu sağlıklı bilgilerin farkına varırsak belki gece yemelerimizi gündüze çekeceğiz bu durumda.
3: Gece yeme isteğini arttıran faktörler de var. Bu konuyla çok ilgili değilim. Onu da bir artı parantez söyleyeyim.
2: Lütfen.
3: Karbonhidrat içeriği yüksek beslenme. Mesela ekmek yediğiniz zaman 2-3 saat sonra acıkırsınız. Tatlı yediğiniz zaman 2-3 saat sonra acıkırsınız. Çünkü aldığınız karbonhidrat, özellikle basit karbonhidratsa, çok hızlı insülin piki yapar. İnsülin piki yaptığı zaman şeker hızlı düşer. Şeker düştüğünüz zaman yine acıkırsınız. Yani o yüzden bizim acıkmamızı engelleyen en önemli şeylerden bir tanesi protein ve gerçek sağlıklı yağ içeriği yüksek beslenme. Yani ne kadar öğünümüzde karbonhidrat içeriği yüksekse, özellikle basit karbonhidrat dediğimiz, hani proteinle birlikte olmayan, kompleks olmayan karbonhidratlarla beslendiğimiz

0: zaman sık acıkma, yanlış zamanda acıkma şikayetlerimiz oluyor maalesef.
1: Evet, yoksa akşam yemeği yedikten sonra normal şartta acıkmamamız gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Ama yatmadan önce tekrar bir açlık oluşuyorsa o beslenmemizin içeriğiyle
0: kesinlikle
1: alakalı.
0: Kesinlikle, akşam yemeğinin yoğun karbonhidrat içeriğiyle alakalıdır.
1: Evet. Yine sirkadiyen ritme dönecek olursak bunu etkileyen faktörler var dediniz. Melatonin, sıcaklık, jet lag gibi. Bunları biraz daha açalım isterseniz.
0: Sirkadiyen ritmi etkileyen faktörler biraz daha açacak olursak. Geçmişte insan yaşantısı gündüz ve gece döngülerine uyum sağlarken elektriğin olmadığı bir çağ düşünün. Gece güneş battıktan sonra kişinin maruz kaldığı gecenin karanlığı, değil mi?
1: O zaman bu kadim kültürde aslında çok doğru yapılıyormuş bu modern teknoloji çağına geçmeden
0: aynen
1: önce.
0: Aynen öyle. Olması gereken fizyolojik olan gece güneş battıktan sonra hayat hızımızı azaltmak, dinlenmeye geçmek. Geceleri biz dinlenmek için yarattık diyor Allah Teala zaten.
1: Evet,
0: Kur'an-ı Kerim ne
1: doğru.
0: Kadar önemli. Yani hem bedenimizin hem metabolizmamızın hem de ruhumuzun dinlenmesi için. Dinlenmemiz gereken zamanlarda biz günlük hayatta yaptığımız şeylere özellikle beslenmeye devam ediyoruz. İşler tamamen tersine dönüyor tabii ki, karışıyor. Geçmişte insan yaşantısı gündüz ve gece döngülerine uyum sağlarken günümüz şartlarında bu düzen değişime uğramış ve sirkadiyen ritmi etkilemiştir. Sirkadiyen sistemdeki bozulmaların en önemli sebebi bu düzensiz hayat tarzıdır. Mesela ışık. Sirkadiyen ritmi etkilenen en önemli faktör bu hipotalamusta dediğim suprachiasmatik nükleus, yani merkezi saatin bulunduğu nükleustaki nükleusu etkileyen ışıktır. Yani gözümüzden, retinamızdan gelip hipotalamusa, o nükleusa ulaşan ışık. Retinaya düşüyor. Buradan nükleusta uyarıldıktan sonra, merkezi saat uyarıldıktan sonra arkada pineal bezde, yani epifiz bezinde melatonin salgılanması gerçekleşiyor. Melatonin ne zaman salgılanıyor? Retinada ışık düşmediği zaman, yani akşam olduğu zaman. Yani biz akşam olunca melatonin salgılanması başlasın ki insanlar uykuya geçsin, dinlenmeye başlasınlar.
1: Peki biz gün içerisinde gözümüzü kapattığımızda ya da karanlık odada da yine bu melatonin salgılanır mı?
0: Kesinlikle. O konuda şunu söyleyeyim. Gece uyunduğunda da önerilen, tavsiye edilen şu, yine ortamda hiç ışık bulunmaması. Melatonin sağlıklı bir şekilde salgılanıp yeterli salgılanması ve hani vücudumuzu koruyabilmesi için, görevini yapabilmesi için, hatta uyku bantları takılıyor ya.
1: Evet.
0: Onun olması, uyuduğumuz ortamda televizyon, tablet, telefon gibi ışıkların olmaması, hatta çalar saatin ışığının bile olmaması. Çünkü o her halükarda gözümüzü kapattığımızda dahi tamam, direkt retinaya düşmüyor ama göz kapağının üzerinden bir şekilde beyin bunu algılıyor. Zifiri karanlıkta uyuduğunuz zaman, hatta mesela perdeleri tamamen kapatıp içeri odanıza hiç ışık girmedi, sabah uyanamazsınız.
1: Çok doğru.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani böyle bir uyku daha kaliteli bir uyku oluyor. Ama sabah güneş ışığıyla birlikte de bu melatonin güneş ışığını görmeye başladığı zaman normalde azalır ve uykudan uyanıklık düzenine geçmeye başlıyorsunuz.
1: Uyku düzenimizin sağlıklı olması da ışığa bağlı, günün ışığına bağlı.
0: Aynen öyle. Ve bunun olması için de gece de lazım.
1: Gece de lazım.
0: Geceyi de iyi bir uykuyla, kaliteli bir uykuyla geçirmek gerekiyor.
1: Bu bir döngü halinde devam ediyor sanırım. Gece rahat, iyi, derin uyumayan gündüzü de etkiliyor.
0: Kesinlikle.
1: Bütün hormonlar karışıyor.
0: Sadece şey değil. Mesela demin söylediğim gibi glukoz metabolizması etkileniyor. Yani insülin direncinin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Tamam, beslenme çok etkili. Yanlış beslenince insülin direnci oluyor. Ama melatonin de bu glukoz toleransını, intoleransına sebep oluyor. Yani aldığımız şeker yeterli metabolize edilemediği için insülin direnci gelişiyor.
1: Söylediğiniz o kadar önemli bir şey ki biz genellikle diyabet hastalıklarında çoğunlukla beslenme üzerinde duruyoruz sizin de ifade ettiğiniz gibi. Oysa uyku saatinin olması ya da ışığa ne kadar maruz kalıp kalmadığımız da onu etkiliyor ciddi oranda.
0: Kesinlikle. Az uyku yağanlarda bu hastalıkların daha çok olduğunu görüyoruz. Biz hep diyabet hastalarında önce yaşam tarzı diyoruz tedavi vermek için. Yaşam tarzının içinde beslenmeden daha önemli egzersiz ve şey de var. Uyku düzeni de var. Doğal yaşam. Yani yaratılışımıza uygun bir şekilde yaşamak bütün sağlığın başı diyelim.
1: Evet, sirkadiyen ritmi etkileyen faktörlerden bahsetmiştiniz. Biraz daha açalım lütfen. Buyurun.
0: Melatoninden bahsettik. Gecenin orkestra şefi hep
1: evet.
0: Aynı şeyi kullanıyorum ama melatonin sağlık salgılanması önemli.
1: Melatonin dediğiniz uyku hormonu halk arasında bizim bildiğimiz.
0: Evet. Epifizden salgılanıyor beynimizde. Triptofan denen bir amino asitten sentezleniyor. Melatoninin salgılanması gece uzunluğuna göre değişim gösterdiğinden melatonin mevsimsel değişikleriyle sirkadiyen ritimler arasında senkronizasyondan sorumlu. Yani kışın geceler daha uzun olduğu için daha fazla salgılanıyor. Yazın daha kısa geceler olduğu için daha az salgılanıyor. Çünkü güneş erken doğuyor.
1: Evet.
0: O yüzden melatonin erken düşüyor.

0: seviyesi.
1: Sadece güne göre değil, mevsimsel de döngüyü tabii, yaşıyor vücudumuz.
0: Tabii. İşte hep güneş ışığı içerisine giriyor.
1: Evet.
0: Sıcaklık, bu sirkadyen ritmi etkilenen önemli faktörlerden bir tanesi sıcaklık. Beden sabahları en yüksek ısı yapımı üretimini yaparken, sağlarken bu geceye doğru azalıyor. Öğleden sonra ve geceye doğru azalıyor. Bu tür sirkadyen ısı üretimi, yani termojeniz, kahvaltıyı atlayan ve akşama doğru daha çok yemek yiyen kişilerin vücut ağırlığındaki artışları açıklar niteliktedir. Yani gündüz yemiyorsunuz, bütün gün aç duruyorsunuz. Akşama doğru zaten ısı üretiminiz, daha doğrusu aldığınız besinlerden enerji üretiminiz azalıyor. Enerji üretemiyorsunuz. Onu yağ olarak depoluyorsunuz. Öğleden sonra özellikle başlangıçta söylediğimiz gibi güneş battıktan sonra alınan her besin vücudumuzda enerji üretimi değil, yağ deposu olarak.
1: Kilo almaya evet, sebep olabiliyor. Aynen.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Bazen duyuyoruz, ben gündüz sabah insanıyım ya da gece insanıyım diye. Bu kişiye göre değişebilir mi, yoksa bizim alışkanlıklarımız vesilesiyle mi değişiyor da biz o hale geliyoruz?
0: Şöyle, merkezi saat ve periferik saat dediğimiz açıklamalar vardı başlangıçta. Hı hı. Herkesin bu saatler mutasyona uğrayabiliyor, değişebiliyor. Her kişi de farklı tabii ki. Ama doğal olan o mutasyon niye olmuş, bir de o var.
1: Evet, yaşam tarzımız
0: bunu ortaya çıkarmış olabilir. O konuda yapılan çalışmalarda mesela farelerde mutant genleri olan farelerde bu uyku uyanıklık düzeninin bozulduğu ve o yüzden glikoz metabolizmasında bozulduğu görülmüş. Hmm.
1: Biz kendi elimizle bozuyoruz onu aslında. Yaratılışımızda böyle bir sistem yok.
0: Evet.
1: Günün döngüsüne göre ayarlıyor vücudumuz. Evet, sıcaklık da etkiliyor dedik. Başka neler var?
0: Günümüz seyahat şartlarında mesela uzun süreli uçak yolculuklarında oluşan bir terim var. Jet lag diye.
1: Evet.
0: Zaman dilimleri farklı olan bölgeler arasındaki seyahat. Yani transmeridyen hava yolculuğu olarak. Yani dünyanın doğusundan batısına 8 saat, 10 saat, 12 saat olan bir yolculuk. Uçakla bu yolculuğu yaptığın zaman bireyin biyolojik saati, varılan ülkenin gece ve gündüz arasındaki farkında coğrafi saatine, uyku düzenine, yemek yeme ve çalışma saatine uyum göstermekte zorlanabilmektedir. Neden? Çünkü içeride bir sistem var. Siz aniden gündüzden geceye geçiyorsunuz. İçerideki saat şaşırıyor. Şaşırdığı için o hormonal düzende bir şekilde bozuluyor.
1: Biz bunu ani uyanışlarda bile yaşıyoruz bazen.
0: Geceleyin değil mi?
1: Birden uyandığımızda insanın o adapte olması zorlanabiliyor.
0: Evet. Evet. Mesela bu konuda vardiyalı çalışma durumu önemli. Gece evet, çalışanlarda metabolik hastalıklar, diyabet, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, kanser gibi hastalığın görülme sıklığı yükseliyor. Sindirim problemleri şey yapıyor. Çünkü gece normalde bu sistemlerin dinlenmeye geçti sistem, zaman dilimi, ama insanlar o saat dilimlerinde gece çalıştığı için ayakta kalmak zorunda. Ayakta kalınca da bütün bu sistemler bir şekilde payını alıyor.
1: Evet, vardiyalı çalışanlarda belki bir nebze anlamak mümkün. İşi olduğu için, mesleği olduğu için, ama normal bireylerde de artık biz bunu görebiliyoruz. Gece geç saatlerde yatma, 3'e 4'e kadar oturma ya da televizyon karşısında, telefon karşısında. Kesinlikle. Bu ciddi bir problem sizin anlattığınız.
0: Bir de şeye dikkat çekmek istiyorum. Maalesef çoğumuzun mavi ışık maruziyeti çok fazla. Yani siz güneş ışığı değil de güneş battıktan sonra mavi ışığa maruz kalıyorsunuz. Özellikle tavsiye edilen uyumadan en az 2 saat önce telefon, tablet vesaireye retinadan o ışığın girmesini engellemek ki siziniz melatonin doğru salgılansın. Gece uykunuz kaliteli ve sağlıklı olsun ki yani o metabolizmanızı bozmasın. Çünkü bu tip ışığa maruz kalmak kilo alımıyla, hipertansiyonla, obeziteyle, yani yağ dokusunun artmasıyla, hatta bazı ruhsal rahatsızlıklarla, anksiyeteyle, depresyonla, birçok şeyle alakalı.
1: Evet. Ve bütün bunlar da kalp rahatsızlıklarına sebep oluyor diyelim.
0: Metabolizma bozulduğu zaman damar duvarı bozuluyor. Damar duvarı bozulduğu zaman da zaten kalp ve damar hastalıklarının çıkması olası.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Peki sirkadiyen ritimle metabolizmanın ilişkisinden siz yine bahsettiniz ama biraz daha açalım isterseniz.
0: Şimdi özellikle metabolik homeostaz dediğimiz metabolik düzenlemenin sağlanabilmesi için sirkadiyen ritim ve metabolizma ilişkisi çift taraflı incelenmelidir. Hormonlar merkezi sinir sistemi ile metabolik organlar arasındaki etkileşimi düzenlediğinden metabolik homeostaz da önemli ve gereklidir. Bir hormonun hedef doku üzerindeki etkinliğine hormonun ritmindeki çeşitlilik belirler. Yani hormon sabah salgılanması gerekiyor ama hayır, öğleden sonra salgılanmışsa o hormonun işleyişi bozuluyor. Mesela çok önemli bizim birçok bağışıklık, ondan sonra karbonhidrat metabolizmasına etkili bir hormonumuz var, kortizol. Kortizol sabah 8'de pik yapıyor. Kortizol sabah 8'de değil de öğleden sonra pik yaptığı zaman kişinin bütün bu metabolik olayları tersine dönüyor. Ne oluyor ondan sonra? Kortizolun yan etkileri ortaya çıkıyor. Mesela yaşla ilgili sirkadyen ritminden biraz bahsedelim. İlerleyen yaşa bağlı olarak vücudumuzdaki biyolojik değişimlerin hızı azalıyor. Fizyolojik bütünlük bozuluyor ve bunun sonucunda işlev kaybı, bazı sağlık problemleri meydana gelmektedir. Yaşlanmanın diyabet, kalp hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, kanser ve nörodejeneratif bozukluklar gibi bazı hastalıklar için ciddi bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Farklı yaş gruplarında farelerle yapılan bir çalışmada ilerleyen yaş ile sirkadyen sistem arasındaki ilişki incelenmişti. Sonuç olarak farelerde yaşla birlikte sirkadyen uyumun azaldığı gösterilmiştir. Bu sirkadyen uyum azaldığı için hastalıkların davetiyesi ortaya çıkıyor. Yani işte o sirkadyen ritmi ne kadar düzgün sağlayabilirseniz doğal yaşamda bu hastalıkların da gelmesi gecikir veya gelmez.
1: Evet, yaşla birlikte vücuttaki değişimler olumsuz etkiliyor bu sistemi. Ama genç yaşta da bizim yaptıklarımız, hayat tarzımızda yaşlılığımızdaki durumu maalesef etkiliyor.
0: Maalesef. Belki çocukluk obezitesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Tamam, beslenme çok yanlış besleniyor. Yüksek karbonhidratlı, fast food vesaire beslenmedi ama çocukların elinde o mavi ışığa maruz kalmak, gece geç saatlere kadar onları retinasından girip düşünsenize, saat merkezi saatini bozuyorsunuz. Bozduğunuz zaman da işte metabolizma ters.
1: Aslında bu
0: oluyor.
1: Biraz önce bahsettiğiniz gibi sadece kişinin kendisinde bozulmakla kalmıyor. Belki sonraki nesillere de bu aktarılmış oluyor.
0: Kesinlikle. Epigenetikte onu inceliyor zaten. Yani biz kendimizi bozduğumuz zaman kendimizi bozuyoruz, toplumu bozuyoruz. Bizden sonraki nesillere şey, o psikikte aktarım oluyor kesinlikle. O yüzden yani sorumluyuz bedenimizden.
1: Evet. Ve sadece kendimizden değil, sonraki nesillere de bıraktığımız
0: gen olarak. Evet, bunu bir düşünsek keşke, biraz daha sorumlu oluruz aslında.
1: Evet, biraz daha hassas ve dikkatli olabiliriz. Peki organların sirkadiyen ritmine yanıtı nasıl oluyor bu durumda?
0: Burada en önemli yağ dokusundan bahsedeyim ben. Adipoz doku, yani yağ dokusu leptin ve adiponektin hormonlarını sirkadyen sistem ile sentezlemektedir. Yani bu hormonlar bu ritme uygun olarak sentezlenir vücutta. Leptin hormonu adiponektine zıt olarak gecenin sabahın erken saatlerinde ve gecenin geç saatlerinde maksimum düzeyde salınmaktadır. Leptin seviyeleriyle yağlanmadaki artış bir ilişki içindedir.
1: Leptin hormonu tam olarak nedir?
0: Yağ dokusunu depolayan bir hormondur. İnsülin üretiminde ve kan glikoz dengesinin düzenlenmesine görevli olan pankreasında kendisinde bir saat var. Bu çok mucizevi bir şey. Yani demin dedik periferik saat her organda, bazı organlarda özellikle var. Pankreasın bu saati, yani periferik saatinin olması. Mesela yapılan çalışmada pankreastaki saat genlerindeki mutasyon bu pankreastan insülin salgılayan beta hücrelerinin bozulmasına sebep oluyor. Beta hücreleri bozulunca da ne oluyor? Bildiğimiz gibi şeker hastalığı, diyabet ortaya çıkıyor. Ya insülin salgılanması azalıyor ya da insüline karşı bozuk insülin salgılandığı için insülin direnci ve sonrasında diyabet ortaya çıkıyor. Mesela böbrekler ve sirkadyen ritmi arasındaki ilişki, yine vücudun su tutumu, vücuttaki sıvı hacmi, sodyum potasyum dediğimiz elektrolitlerin dengesini etkilemektedir. Günün belirli saatlerinde bunlar değişiklik gösteriyor. Mide ve bağırsaklardaki sindirim ve emilim de sirkadyen ritimden etkileniyor. Bunu başlangıçta da söyledik. Hani gece beslenme olduğunda sindirim tam gerçekleşmiyor. O da kişiye mide bağırsak rahatsızlığı olarak geri dönüyor.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Sağlık, Sıhhat, Afiyet programındasınız ve stüdyoda misafirimiz iç hastalıkları uzmanı Doktor Maksude Hanedar Kılıç ve bugün sirkadiyen ritmi konuşuyoruz. Sirkadiyen ne demekti? Bir günün döngüsü ve vücudumuzun buna uyumunu konuşuyoruz daha doğrusu. Siz konunun başında beslenme zamanı da etkiler demiştiniz hocam. İsterseniz bunu biraz daha açalım. Sirkadiyen ritim ve beslenme ilişkisi nasıldır ve bizi nasıl etkiliyor?
0: Evet, biz şimdi hastalarımıza veya insanlarımıza beslenmenin, doğru beslenme nasıl olduğunu anlatırken şunu ye, bunu ye, şundan uzak dur vesaire derken ne zaman yiyeceğini de söylememiz gerekiyor.
1: Çok doğru.
0: Ne zaman yemeyeceğini, neyi yiyeceğini, neyi yemeyeceğini ve ne zaman yiyeceğini. Bu çok önemli.
1: Evet. Önemli. Biz bir genellikle kalan içerik hakkında duruyoruz beslenmenin. Evet. Neler yenilip yenilmeyeceği konusunda, ama dediğiniz gibi zamanı da çok önemli.
0: Şimdi beslenme zamanı özellikle metabolizmayı çok etkiliyor ve periferik dokular için de potansiyel bir zamanlayıcı bu beslenme zamanı. Yani ne zaman ne yediğiniz bu dokuların çalışmasını düzenliyor. Zamanla kısıtlanmış beslenme modeli, yani 6 saat, 8 saat, 10 saat böyle hani aralıklı açlık, evet, dediğimiz olay. Zamanla kısıtlanmış bu beslenme modeli veya dengeli bir kahvaltı periferik dokulardaki sirkadiyen saatleri ciddi bir şekilde etkileyebilir ve bu sayede güçlendirilebilirken, alışılmadık saatlerde beslenme veya yüksek yağlı bir diyet veya yüksek karbonhidratlı bir diyet sirkadiyen saatleri zayıflatabilmektedir.
1: Bu zayıflatma demek uyumu bozuyor.
0: Evet, aynen. Yani sirkadiyen ritmi güçlü çalışmıyor. Ya yani zayıf çalışıyor. Zayıf çalışınca da hastalıklara davetiye çıkartıyor.
1: Evet.
0: Şimdi aralıklı açlık diyetinden bahsedeyim. Yani ben birçok hastalığın sebebinin beslenme olduğunu düşünüyorum. Yanlış beslenme olduğunu düşünüyorum. Çünkü yiyenler hasta oluyor, yemeyenler değil.
1: Evet. Yanlış beslenmeden tam olarak kastınız çok yemek mi?
0: Karbonhidratı veya tek tip besin öğesini yüklenmek, yanlış zamanda yemek, çok yemek, yani normal ihtiyacımız olandan fazla bu gruplardan almak. Aralıklı açlık diyetlerinden mesela alternatif gün açlık grubu var. Açlık günlerinde enerji gereksinimini %25, diğer günlerinde %125'ini alan bir grup. Böyle bir çalışma var. Ve zaman kısıtlı beslenme grubunun, mesela bunda da günlük tüm besin alımını 8 ya da daha az saatiyle kısıtlayan ve besinin içeriğini ya da miktarını değiştirmeyle ilgili girişimde bulunmayan grup. Yani 8 saat, 10 saat hiçbir şey yemiyor ama diğer saatlerde istediği kadar yiyebiliyor. Böyle çeşitli gruplar var. Hani aralıklı açlık, evet, çeşitleri. Bu gruplarda vücut ağırlığında azalmaya katkısı ve sirkadiyen saatleri etkileyerek metabolik düzenlemeler üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Yani olay sadece enerjinin, alınan total kalorinin azalması değil, aç kalma süremizin uzun olması bize faydalı olacak olan şey.
1: Biz günün döngüsüne göre ayarlarsak zaten bunu otomatik olarak vücudumuz yapıyor.
0: Kesinlikle, evet.
1: Akşam karanlıktan sonra yemediğimizde, hı hı, sabaha kadar geçen süre, özellikle kış dönemlerinde ciddi bir saat farkı var. 12 saat neredeyse yememiş oluyoruz.
0: Evet. Ben bu bilgilerden kendi çıkarımımı da sizinle paylaşmak isterim. Mesela aynı beslenme düzenine sahip olsak da kışın daha çok kilo alıyoruz. Tamam, belki hani hareketimiz, egzersizimiz biraz daha azalıyor ama bence aynı oranda, aynı kaloride beslenmemize rağmen biz özellikle akşam yemeği geç vakitlere kaldığı için çalışma düzenimizden dolayı, gün erken battığı için aldığımız besinler yeterince metabolize olamadığı için yağ dokusu ve obezite, evet, ve diğer hastalıkları davet ediyor.
1: Genel bu mevsimsel döngülerde de kışın daha çok kilo alıyoruz dediniz. Bu da belki biraz daha fazla ısınmayı, üşümeyi engelleyen, koruyan diyelim. Ya da yazın çalışmaya enerji depolamak için kısmi olarak. Hani bunun da bir dengesi, ayarı olması gerekiyor belki de. Hani sınırsız böyle keyfi yemeklerle çok kilo almaktan bahsetmiyorum. O cüzi kilo, mevsimin getirdiği az kilonun yaza hazırlık olması.
0: Kesinlikle. Belki. Evet. Ya zaten şunu da söyleyeyim. Ben çoğu insan, yani hepimiz bir dahil, acıktığımız için yemiyoruz. Canımız, evet, istiyor, canımız çekiyor. Bir şey, böyle şekilde
1: birbirini tetikliyor.
0: Evet. Yani gerçekten sadece acıktığımız için ve doyacağımız kadar yesek hiçbir şey kalmayacak. Ama maalesef günlük yaşam tarzı, gördüklerimiz, gözümüze girenler, bize empoze edilen bir yaşam tarzı. Ondan da alayım, şunu da tadına bakayım, şunu da güzelmiş, aa bunu çok beğendim diyerekten beslenmemizi bozuyoruz.
1: Peki günün, güneşin ışığından bahsettiniz ilk dakikalardan itibaren. Günümüzün çoğunluğu kapalı mekanlarda geçiyor bizim gün içerisinde. Normal şartta vücudumuz dışarıdaki hayata göre mi ayarlanmış?
0: Kapalı mekan derken güneş ışığından, yani yaşadığımız veya çalıştığımız ortamda da her halükarda güneşten, pencereden gelen güneş ışığından faydalanırız. D vitamini alamayız belki ama yani o ışık gözümüzden içeri girer. bizim uyku uyanıklık dengemizi sağlar. Yani o evet. bize engel olmaz. Ama tamamen karanlık bir ortamda çalışıyorsanız tabii bu ciddi.
1: Yani metabolizmayı açık havadaki çalışmakla kapalı alanlarda uzun süreli kalmak etkiler mi?
0: Kapalı alan derken güneş görmeyen alan evet. olarak söylerseniz evet tabii ki. Ben burada özellikle uyarıda bulunmak istediğim bir şey var. Mesela sabah kahvaltısını sabah 8'de kortizolün pik yaptığı saatten sonra şey yapmak. Çünkü kortizolün pik yaptığı maksimum olduğu dönem zaten şekerimizin, enerjimizin vesairemizin yüksek olduğu ve yeni bir besine ihtiyacımızın olmadığı dönem. Yani evet. şöyle

0: hani günde iki öğün yiyelim, sağlıklı bireyler için daha çok, yani her hasta için tavsiye etmiyorum. Günde iki öğün yiyelim, sabah kahvaltısını protein ve yağ, sağlıklı yağlardan teşekkür ederek oluşturalım. Ama 8.30'dan sonraya kalsın. Çünkü o kortisol biraz düşmeye başlasın ki biz vücudun gerçek ihtiyacı olduğu dönemde besinimizi alalım.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet.
2: Bazen yapılan tahlillerde doktorlar diyelim ki aç karnına istiyor ama belirli saatte de istiyor. O belirli onun saat, etkisi var mıdır?
0: İşte belirli saat bu kortisol için çok önemli. Sabah 8'de gelin o tahlili
2: evet,
0: verin diyor.
2: Çünkü 9'a kadar diyor en geç.
0: Onun peak yaptığı zaman, yani maksimum olduğu değeri görmemiz gerekiyor. O saatteki kortisol yüksekse farklı bir şey düşüneceğiz. Düşükse farklı bir şey düşüneceğiz.
2: Evet, buradan da anlıyoruz ki her saate göre vücudumuzun ritmi değişiyor. Salgılanan hormon da değişiyor sizin de bahsettiğiniz gibi. Yine sirkadiyen ritmin metabolizmamıza ve organlara etkisinden bahsettiniz. Biraz da hastalıklarla ilişkisinden bahsedelim lütfen. Sebep oluyor mu ya da koruyor mu bizi, nasıl oluyor?
0: Sirkadiyen ritmi bozduğumuz zaman ne oluyor? Onların başlıklarını söyleyeyim ben size. Bir, günümüzde çok görülen bir insülin direnci dediğimiz şey. Şimdi glukoz, aldığımız glukoza karşı insülin salgılanıyor ama çok salgılanmak zorunda kalıyor. Çünkü hücre tarafından kullanılmıyor. Buna insülin direnci diyoruz biz. Yani insülin salgılanıyor, çok yüksek çıkıyor insülinimiz. Ama o insülin hücrenin içine şekerin girmesine yaramıyor. Yani bozuk bir insülin oluyor. Bozuk bir insülin cevabı oluyor. Bu da şeker hücre içine giremediği için kan şekeri yüksekliği oluşuyor.
2: Fazla salgılanması vücudumuza aldığımız şeker miktarı
0: aynen,
2: kadar mı oluyor?
0: Aynen. Siz ne kadar glukoz yüksek alırsanız insülin o kadar fazla salgılanıyor. O yüzden öğünlerimizde karbonhidrat değil de hani protein yüksek salgılanır, insülin o kadar salgılanmıyor.
2: Peki bu salgılanan insülinin işlemesini olumsuz etkileyen faktör nedir?
0: En önemli şey sık yemek işte. Yani siz habire 2 saatte bir, 3 saatte bir sürekli özellikle karbonhidratlı içerikler, yoğun beslenme şey yapıyorsun. Habire pankreastan insülin salgılıyorsun. Artık pankreas da yoruluyor ve bozuk insülin salgılanıyor. Salgılanan insülin de işe yaramıyor. Bu ne oluyor? Şeker hastalığına davetiye çıkartıyor. İkinci hastalıklarla ilişkisi obezite. Bahsettik bundan. Özellikle gece beslenme, sirkadiyen ritme uygun olmayan beslenme yağın depolanmasına sebep oluyor. İştahın düzenlenmesinde etkili sirkadiyen ritim. Yapılan bir araştırmada uykuda az saat geçiren bireylerde bu leptin ve grelin denen yağ hormonlarının, yağ yakıcı hormonların düştüğü, bu düşüş ile birlikte iştahın yükseldiği görülmüştür. Sonuç olarak kısa uyku zamanıyla beden kitle indeksi, yani vücuttaki yağ oranı ve boya göre kilo oranının arttığı görülmüştür.
2: Uykunun iştahı da etkilediğini evet hiç duymadık diyebiliriz belki de, ya da toplum olarak bunun çok farkında değiliz. Ne kadar az uyuyorsak o kadar çok iştahlı oluyoruz.
0: Ne kadar çok uyuyorsak o kadar da iyi diyemeyiz. Tabii ki ama evet, tabii bunun dengesi önemli.
2: Dengesi
0: bu denge
2: ayırma.
0: Nasıl?
2: Şöyle düşün. Aynen.
0: Yani hayır, gece uykunun o melatonin salgılandığı saatleri verimli bir şekilde uykuyla geçirmek. Yani 6 saat, 8 saat bundan daha fazlası doğru değil. Çünkü güneş ışımaya başladıktan sonra da uyumak da o başka bir zarar.
2: Her şeyde olduğu gibi burada da itidal gerekiyor. Evet. Uykuda da beslenmede de.
0: Şöyle değil bir mi? Çalışma var, bunu da bahsetmek istiyorum. Akşam geç saatte yeme alışkanlığımız maalesef milletimizde ve hepimizde var. O da hani kışın özellikle erken gün battığı için çalışma hayatımızdan dolayı eve gittik anca yemek yiyoruz gibilerinden sebeplerimiz var. Akşam geç saatte yemek yeme ve kahvaltıyı atlama alışkanlıklarının obezite prevalansını, yani görme riskine ilişkisini incelendiği bir çalışma yapılmış. Yaşları 40 ile 74 arasında farklılık gösteren toplam 19.687 Japon kadının boyları ve kiloları tespit edilmiş. Kişilere akşam yemeğini geç saatte yeme, yatmadan önce bir şeyler atıştırma ve kahvaltıyı atlama gibi alışkanlıkların olup olmadığı sorulmuş. Çalışmanın sonucunda geç saatte akşam yemeği veya yatmadan önce atıştırmalıklar tüketen kişilerin kahvaltıyı atlama eğiliminde olduğu, bunun da ağırlık artışıyla ilişkili olduğu görülmüş. Yani geç yediğiniz için sabah zaten acıkmıyorsunuz kahvaltıya.
2: Tok bir mideyle yatan gecede hareket edilmediği için o hazmedilemiyor ve tok hissediyorsunuz kalktığınızda.
0: Kesinlikle. Aldığınız şey de enerji de yağ olarak depolanıyor. Yani enerji olarak harcanmıyor. Ayrıca önemli bir ilişki daha var. Nörodejeneratif hastalıklarla ilişki sirkadiyen ritminin. Uyku uyanıklık döngüsü ve sirkadiyen ritimleri oluşturan içsel mekanizmalar arasındaki ilişkinin psikiyatrik bozukluklarının nörobiyolojisinde de etkili olduğu gösterilmiş. Sirkadiyen ritim bozulmaları bipolar bozukluklar arasında ilişki olduğunu gösteren gözlemler var. Parkinson hastalığının da gün içinde dalgalanmalarla seyrettiği bilinmektedir. Parkinson hastalığında görülen sirkadyen sistem bozulmaları hastalığın ilerlemesini arttırabilir. Bunun gibi durumlar Alzheimer hastalığı gibi başka nörodejeneratif dediğim hani sinir sisteminin bozulmasıyla ilgili hastalıklarda benzer bir şekilde çalışmalar etkisi gösterilmiş.
2: Tabii çok ciddi etkileri var gördüğümüz gibi. Sirkadiyen sistem konunun başından beri anlatıyoruz. Çok önemli. İsterseniz son olarak toparlayalım. Kavramı bir kez daha tekrar ederek sizden ricam ve önerilerinizi alalım dinleyicilerimize.
0: Evet, birkaç temel şeyi artık sonuç olarak ifade etmek istiyorum. Şimdi geçmişteki insan yaşantısı gündüz ve gece döngülerine uyum sağlarken günümüz şartlarında bu düzen değişime uğramakta ve sirkadyen ritim bu yeni düzenden etkilenmektedir. Modern teknolojiyle beraber farklılık gösteren günlük aktiviteler, mavi ışık, beslenme, sıcaklık, fiziksel aktivite, çalışma saatleri gibi çevresel etmenler ve modern yaşam koşulları bireylerin sirkadyen ritimlerini bozulmalara yol açmaktadır. Sirkadyen sistemdeki bozulmalar ve merkezi saat ile periferik saatler arasındaki uyuşmazlık, insülin direnci, diyabet, obezite, kardiyovasküler hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları, kanser ve nörodejeneratif hastalıklar gibi çeşitli hastalıkların görülme riskini arttırmaktadır. Vardiyalı çalışan işçiler sirkadyen sistemi bozulan kişilerin başında gelmektedir. Bu kişiler için verilecek beslenme önerileri sağlıklarının korunması için önemli olacaktır. Gastrointestinal mide bağırsak problemleri sıklıkla yaşayan bu kişilerin beslenme programında lif miktarı yüksek besinlerden meyve ve sebze, tam tahıllı ürünler, kuru baklagiller mutlaka bulunmalıdır. Basit karbonhidrat kaynaklarından uzak kalınmalıdır. İnsan biyolojisi sirkadyen ritmi gereği gündüz çalışmaya ve gece dinlenmeye göre ayarlanmıştır. Nokta.
2: Evet, bu o kadar önemli ki tekrar tekrar altını çizmek gerekiyor. Gündüz çalışmaya, gece dinlenmeye.
0: Evet, mesai başlamadan önce tüketilen öğünlerin mesela proteinden, süt ve süt ürünlerine, et, tavuk, balık, yumurta vesaire, sağlıklı yağlardan, sağlıklı yağlar dediğimizde çiğ kuru yemişler, işte zeytin, zeytinyağı ve kompleks karbonhidratlardan oluşmalıdır. Yani tam evet. Tahıllı ekmek, ekmeği mümkününce ben hiç önermiyorum. İşte yulaf, bulgur, kuru baklagilden zengin olması, yani karbonhidrat alacaksak saf glukoz içeriği olmayan kompleks karbonhidrat içeriğinden olması gerekiyor. Gün içinde kan şekerinin düzenli ve zihinsel işlerin etkin olması için bu tip beslenmeli güne başlamak gerekiyor.
2: Çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Bir kez daha size şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun.
0: Rica ederim. Ben de paylaşmaktan memnun oldum. Çünkü önemli bir konu. Neyi yediğimiz, neyi yemediğimiz, nasıl yaşadığımız, ne zaman yediğimiz önemli. Evet.
2: Ve ne zaman uyuduğumuz.
0: Evet.
2: Bunlara tekrar tekrar dikkat edeceğiz. Tekrar sağ olun, var olun.
0: Siz var olun. Teşekkür ederim.
2: Kıymetli dinleyicilerimiz, iç hastalıkları uzmanı Doktor Maksude Hanedar Kılıç konuğumuzdu. Kendilerine bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz ve yeniden sağlıklı hayatta birlikte olmayı diliyoruz efendim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
1: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz. Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın kavmini uyarması ve Allah'a teslimiyeti.
1: Gerçekten İbrahim'i Allah'a itaat eden, onu belirleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önder idi. O müşriklerden de değildi. Onun nimetlerine şükrediciydi. Allah onu peygamber seçti ve doğru yola iletti. Biz ona dünyada bir güzellik verdik. Elbette o ahirette de iyilerdendir. İbrahim'i de gönderdik. Hani o kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin, onun emrine uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz ancak Allah'ı bırakıp bir takım putlara, heykellere tapıyorsunuz. Onlara bağlılık gösterileri yapıyorsunuz. Bunun için de bir takım yalan ve bahaneler uyduruyorsunuz. Şüphesiz Allah'tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. O halde rızkı Allah katında arayın. İbadet ve itaatle ancak ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz ancak ona döndürüleceksiniz. Bir uydurma olarak Allah'tan başka ilahlar mı istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir? Dedi. İbrahim de kehanet yapıyormuş gibi yıldızlara bir göz attı da ben hakikaten hastayım dedi. Derhal onun yanından çıkıp uzaklaştılar. O da gizlice onların put olan ilahlarına varıp hani yemekleri yemiyor musunuz? Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz deyip üzerlerine yürüdü. Onlara elindeki balta ile tüm kuvvetiyle vurup kırdı. Derken kavmi gelip durumu görünce koşarak onun önüne geçtiler, neden kırdığını sordular. İbrahim, kendi ellerinizle yonttuğunuz, meydanlara diktiğiniz, kendilerini korumaktan aciz şeylere mi tapıyorsunuz? Dedi. Kavminin İbrahim'e cevabı, onu öldürün veya onu yakın demelerinden başka bir şey olmadı. Kavmi onu ateşe atınca Allah da onu ateşten koruyup kurtardı. Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. Biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selametle ol dedik. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık. İbrahim kavmine dedi ki, siz dünya hayatında aranızda sevgi ve dostluk olsun diye Allah'ı bırakıp bir takım heykel, putlar edindiniz. Putların ve putlaştırdıklarınızın etrafında birleşip sevgi ve dostluk kurdunuz. Oysa sonra kıyamet gününde küfürle birbirinizden uzaklaşacak, putlara saygı ve tapınmada önderlik edenler ve onlara tabi olanlar birbirinize lanet edeceksiniz. Artık sizin barınağınız ateştir. Sizin için yardımcılar da yoktur.
0: Bir haberimiz var.

Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

0: Bir de tabii biliyorsunuz ananevi bir yemek var. İşin tatlı tarafı, yani söz bakımından da tatlı, hakikaten mide bakımından da tatlı tarafı var. İçinde çeşitli gıdaların bulunduğu, kuru yemişlerin bulunduğu, yemiş kurularının bulunduğu bir de tatlı yapılıyor bugün de. Onun için hanımlara tavsiye ederiz, hatırlatırız. Zaten onların hatırındadır. İnşallah en güzel şekilde böyle evdeki fıstıklardan, üzümlerden güzel aşureler yaparlar. Üstüne güzel tarçınlar, karanfiller ekleyerek şey yaparak konu komşuya, efendim, tanıdıklarına, dostlarına, fukaraya, cemaate ikram ederler. Böylece bir muhabbet olur, hayır olur. Allah razı olsun. Ellerine sağlık olsun, yiyenlere afiyet olsun diyoruz. Onu da hatırlatıyoruz. Nice nice böyle mübarek günlere, kutlu günlere sıhhat ve afiyetle erişmenizi, dünyada ve ahirette aziz ve bahtiyar olmanızı temenni ederiz. Allah-u Teala Hazretlerinden dileriz. Aziz ve sevgili akademiyicileri, Muharrem ayınız mübarek olsun. Allah sizi iki cihanda her türlü bildiğimiz, bilmediğimiz, aklımıza gelen, gelmeyen hayırlara erdirsin. Her türlü şerlerden korusun. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.
1: Akra.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 25.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kıyamet saatinin bilgisini kimse bilmez. Ancak ona havale edilir. Onun bilgisi olmaksızın meyvelerden hiçbir tomurcuklarından çıkmaz. Hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. O Allah onlara, yani kendinin Rabbine karşı başkalarına bağlanmakla ortak koşanlara, "Nerede ortaklarım?" diye seslendiği gün, "Ya Rabbi, sana arz ederiz ki bizden buna hiçbir şahit yoktur," diyecekler. Önceden yalvardıkları, tapındıkları onlardan uzaklaşıp kaybolacak ve kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlayacaklar. İnsan Allah'tan hayır, mal, mülk vesaire istemekten usanmaz. Her şeyinin olmasını ister. Ancak kendisine bir kötülük, bir sıkıntı dokunursa hemen karamsar olur, Allah'ın rahmetinden ümidi keser. Andolsun ki başına gelen bir felaket, bir sıkıntıdan sonra ona tarafımızdan bir rahmet, bir refah tattırsak, "Mutlaka bu benim hakkımdır. Ben kıyametin kopacağını filan da sanmıyorum." Andolsun ki eğer o Müslümanların dediği gibi kopsa da Rabbime döndürülsem bile, hiç şüphesiz benim için onun yanında elbet daha güzeli vardır, der. Fakat andolsun ki inkar edenlere yaptıklarını kesinlikle haber vereceğiz ve mutlaka onlara en ağır azabı tattıracağız. İnsana nimet verdiğimiz zaman buna rağmen şükürden, ibadetten ve itaatten yüz çevirir, büyüklük taslayıp uzaklaşırlar. Kendisine bir şer dokunduğu zaman da artık o uzun uzun yakarır durur. "Resulüm, de ki, söyleyin bana, eğer o Kur'an Allah katındansa ve ardından siz de onu inkar etmişseniz, böyle haktan uzak bir ayrılığa düşen o kimseden daha sapık kim olabilir?" İleride onlara, gerek ufuklarda, dünya ülkelerinde, dış dünyalarında, gerek kendi içlerinde ve iç dünyalarında ayetlerimizi göstereceğiz. Nihayet o, Kur'an'ın hak olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. Rabbinin her şeye hakkıyla şahit olması kâfi değil mi? Dikkat et, onlar Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. Bilesin ki o, Allah, ilim ve kudretiyle her şeyi kuşatmıştır. Şura Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 53 ayettir. Adını 38. ayette geçen "İşleri aralarında danışmayladır" anlamındaki Şura ibaresinden almıştır. 23, 24, 25 ve 27. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla.
2: Ha Mim Ayn Sin Kaf.
1: Resulüm, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah sana ve senden öncekilere işte şöyle vahyeder: göklerde olanların da yerde olanların da hepsi ancak O'nundur. O pek yücedir, çok büyüktür. Neredeyse gökler Allah'ın heybetinden ta üstlerinden yarılacak. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yerdeki müminler için mağfiret dilerler. Haberiniz olsun.

olsun ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ondan başka bir takım ilah ve tağutları, veliler, dostlar edinenler var ya, Allah onların hallerini gözetlemektedir. Resulüm, sen onlar üzerinde bir vekil değilsin, yalnız uyarıcısın. Resulüm, biz sana işte bu şekilde Arapça bir Kur'an vahyettik ki, bütün şehirlerin anası, merkezi olan Mekke şehri sakinlerini ve etrafında bulunan dünyadaki insanları uyarasın ve onları hakkında hiç şüphe olmayan o toplanma gününün dehşetine karşı korkutasın. O gün toplananlardan bir kısmı cennette, bir kısmı da çılgın alevdedir. Eğer Allah dileseydi, onları bir tek ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini, dileyeni, niyet ve amellerine göre rahmetine sokar. Zalimlerin ise ne bir dostu ne de bir yardımcısı vardır. Yoksa onu bırakıp başkasını mı veli, dost ve yardımcılar edindiler? Oysa asıl ve hakiki dost ve yardımcı Allah'tır. Ölüleri O diriltir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şey hakkında onun hükmü, çözümü Allah'ın buyruğuna göredir. İşte o Allah benim Rabbimdir. Ona dayanıp güvendim ve ancak ona yönelirim. O gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size de kendinizden eşler, hayvanlara da kendilerinden eşler yarattı. Bu nizam içinde sizin neslinizi devam ettiriyor. Hiçbir şeyi onun benzeri değildir. O hakkıyla işitendir, görendir. Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları yalnız onundur. O rızkı dilediğine yayar, genişletir, dilediğine de kısar. Çünkü o her şeyi hakkıyla bilendir. Allah Nuh'a dinden buyurduğu şeyleri size de aynen şeriat, din ve umumi kanun yaptı. Gerek sana vahyettiğimiz, gerek İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimiz şey, dini dosdoğru tutmanız ve onda ayrılığa düşmemenizdir. Fakat müşrikleri davet ettiğin şey, yani tevhid, onlara ağır geldi. Allah, niyet ve amellerine göre dilediğini bu tevhid dinine seçer ve kendisine itaatle yöneleni de buna eriştirir. Onlar, ehli kitap ve diğerleri ancak kendilerine Allah'ın kitapları bilgi geldikten sonra aralarındaki dik başlılık, çekememezlik yüzünden dinde ayrılığa düştüler. Eğer belli bir vakte kadar azaplarının ertelenmesine dair Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında elbet hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Arkalarından kitaba mirasçı kılınanlar da onun hakkında endişe dolu bir şüphe içindedirler. Resulüm, işte bunun için sen onları tevhid dinine davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların arzularına uyma ve de ki, ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz de size aittir. Bizimle sizin aranızda artık hiçbir tartışma konusu yoktur. Allah kıyamette hepimizi bir araya toplayacaktır. Zaten dönüş ancak O'nadır. İnsanlar tarafından kabul edildikten sonra Allah ve son dini hakkında hala saptırmak için tartışanlar var ya, onların delilleri Rableri yanında boştur. Onların üzerine hem bir gazap vardır, hem de şiddetli bir azap onlar içindir. Hak olarak kitabı ve mizanı, adalet ve ölçüyü indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır. Ona inanmayanlar, alay ederek onun acele gelmesini isterler. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun geleceğinin gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki o kıyamet

Zati hakkında tartışan ve ondan şüphe edenler elbet haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğini rızıklandırır. O çok kuvvetlidir. Her şeye galiptir. Kim ameliyle ahiret kazancını, sevabını isterse onun kazancını artırırız. Kim de bile bile ahiret sorumluluklarını terk eder ya da gerekli görmez de yalnız dünya ekinini, menfaatini isterse ona da bundan veririz. Fakat ahirette ona sevaptan hiçbir nasip yoktur. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyleri dinde kendilerine meşru sayıp hüküm koyan Allah'a karşılık edindikleri ortakları mı var? Eğer azabın kıyamet gününe ertelenmesine dair onun sözü, hükmü kesin olmasaydı, onların aralarında dünyada elbet hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Şüphesiz zalimler için pek acıklı bir azap vardır. O zalimlerin dünyada kazandıkları kötülükler yüzünden kıyamette korku içinde olacaklarını ve onun cezasının başlarına geleceğini göreceksin. İman edip de salih, sevaplı amel işleyenlerse cennet bahçelerindedir. Rablerinin huzurunda diledikleri şeyler kendilerinindir. İşte bu müminlere büyük lütfun ta kendisidir. İşte bu lütfunu Allah iman edip de salih amel işleyen kullarına müjdelemektedir. Resulüm, de ki, bunu duyurmama karşı sizden Allah'a yakınlıkta sevgiden başka bir karşılık istemiyorum. Kim bir iyilik işlerse onun için bu iyiliği karşısında alacağı sevabı artırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, güzel amele bol karşılık verendir. Yoksa Kur'an'la ilgili olarak senin için Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. Allah izin verseydi de öyle yapsaydın ebedi olarak senin kalbini mühürlerdi. Ama böyle olmadığı için Allah onların söyledikleri batılı mahveder ve peygamberine indirdiği sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o gönüllerde gizli olanları bilendir. O kullarından tevbeyi kabul eden, tevbeyle kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. O iman edip de salih amel işleyenlerin duasını kabul eden ve onlara lütfundan verdiğini artırandır. Kafirlere gelince onlara da şiddetli bir azap vardır. Eğer Allah bütün kullarına rızkı bollaştırsaydı yeryüzünde muhakkak azgınlık ederlerdi. Fakat o rızkı dilediği kadar indirir. Çünkü o kullarından hakkıyla haberi olandır, her şeyi görendir. O İnsanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da odur. Gökleri ve yeri yaratması ve canlıları yaratıp oralarda yayması, onun sonsuz kudretinin alametlerindendir. O, dilediği zaman onları tekrar toplamaya da kadirdir. Sizin başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle kazandığınız günahlar yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder. Siz, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak, belalara engel olacak da değilsiniz. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de, onun kudretinin alametlerindendir. Eğer o dilerse, rüzgarı veya enerji, güç kaynaklarını durdurur, keser de, onlar da denizin üstünde dura kalırlar. Şüphesiz ki, bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut onları, o gemilere binenleri, çıkaracağı fırtınalarla, kazandıkları günahlar yüzünden helak eder. O, yine de birçoğunu affeder, kurtarır.
ayetlerimiz hakkında tartışmalıyız.

tartışanlar bilsinler ki kendileri için kaçacak hiçbir yer yoktur. Size verilen ne varsa dünya hayatının geçici menfaatleridir. Allah yanında bulunan mükafatlar daha hayırlı ve daha devamlıdır. Bu da iman eden ve Rablerine güvenip dayananlar içindir. Onlar büyük günahlardan, hayasızlık ve çirkin işlerden kaçınırlar, kızdıkları zamanda onlar bağışlarlar. Onlar Rablerinin çağrısına gelirler, namazı dosdoğru kılarlar. İşleri aralarında danışma iledir. Onlar kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Onlar bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman yardımlaşıp kendilerini savunur, zulme baş eğmezler. Kötülüğün karşılığı onun dengi bir kötülüktür. Kim de affeder, barışı sağlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Doğrusu o zulmedenleri sevmez. Kim de zulme, haksızlığa uğradıktan sonra o hasmından aynı şekilde öcünü, hakkını alırsa, işte bunlar aleyhine olacak bir yol, hiçbir sorumluluk yoktur. Ancak sorumluluk ve ceza insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldıranlaradır. İşte onlar için acıklı bir azap vardır. Fakat kim de sabreder ve kötülüğü bağışlarsa şüphesiz bu azmedilip yapılmaya değer hayırlı işlerdendir. Allah kimi bulunduğu sapıklıkta bırakırsa artık bundan sonra onun için hiçbir dost ve yardımcı yoktur. O zalimlerin azabı gördükleri zaman geri dönmeye bir yol var mı dediklerini görürsün. Yine onların o cehennem ateşinin karşısına getirildiklerini, aşağılık bir halde boyunlarını bükerek göz ucuyla gizli gizli bakmakta olduklarını görürsün. İman edenler de onlara, gerçek ziyana uğrayanlar, dünyadaki İslam dışı yaşayışları sebebiyle kıyamet günü kendilerini de bütün ailelerini de ziyana uğratanlardır diyeceklerdir. Haberiniz olsun ki zalimler hiç şüphesiz devamlı bir azap içindedirler. Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi bulunduğu sapıklıkta bırakırsa artık ona hiçbir kurtuluş yolu yoktur. Allah tarafından geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınılacak bir yer ne de günahlarınızı inkara imkan vardır. Resulüm, eğer imandan yüz çevirirlerse üzülme. Biz seni onların üzerine bir bekçi göndermedik. Sana düşen sadece tebliğ etmektir. Doğrusu biz insana tarafımızdan bir rahmet, bir refah tattırdığımız zaman onunla sevinir. Eğer kendi işledikleri günahlar yüzünden başlarına bir kötülük gelirse artık o insan hemen önceki nimeti unutan bir nankör olur. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuklar bağışlar, dilediğine de erkek çocuklar bağışlar. Yahut dilediğine çift olarak hem erkek hem de kız evlatlar verir. Dilediğini de kısır bırakır. Şüphesiz o hakkıyla bilendir, her şeye kadirdir. Allah'ın bir insanla konuşması yüz yüze değil, ancak ya rüyada veya kalbe ilham şeklindeki bir vahiy ile yahut bir perde arkasından Hazreti Musa'da olduğu gibi Allah'tan gelen sözleri işitmekle yahut bir elçi melek gönderip izniyle dilediğini vahyetmesiyle olur. Şüphesiz o çok yücedir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Resulüm, işte biz sana böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de

elbette doğru yolu gösteriyor, rehber oluyorsun. O yol, göklerde olan ve yerde olan şeylerin sahibi Allah'ın yoludur. Dikkat edin, bütün işler ancak Allah'a dönüp varır. Zuhruf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 89 ayettir. 45. ayeti Medine döneminde inmiştir. Zuhruf, altın ve mücevherler anlamındadır. 35. ayetinde Allah'ın insana bunlarla değil, kalbindeki meziyetlere göre değer verdiği anlatılmakta ve sure bu adla anılmaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Apaçık ve gerçeği gösteren kitaba yemin ederim ki, şüphesiz biz onu düşünüp akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızda bulunan ana kitap Levh-i Mahfuz'dadır. Çok yücedir, çok hikmetlidir. Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye o zikri, Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? Halbuki biz evvelki ümmetler içinden de nice peygamberler gönderdik. Onlara bir peygamber gelmeye görsün, mutlaka onunla alay ederlerdi. Bu yüzden biz kuvvetçe onlardan daha güçlü olan nice kavmi helak ettik. Öncekilerin misali birçok yerde geçti. Allah'a andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette onları her şeye galip, her şeyi bilen Allah yarattı derler. O Allah ki yeri sizin için bir beşik kıldı ve doğru gidesiniz diye onda yollar ve geçitler var etti. O Allah ki gökten suyu bir ölçüye göre indirmiştir. İndirdiğimiz bu suyla ölü bir memlekete can verdik. İşte siz de böylece diriltilip çıkarılacaksınız. O Allah ki bütün çift ve çeşitleri yaratmış, denizde gemilerden, karada hayvanlardan binekler var etmiştir. Ta ki üzerlerine ve sırtlarına yerleşesiniz, sonra üzerlerine binip yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini düşünesiniz ve diyesiniz ki bunu bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı pek yücedir. Yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Ve elbette biz Rabbimize dönüp gideceğiz. Her şeyi yaratan Allah olduğu halde yarattığı kullarından bazısını onun bir parçası saydılar. İnsan gerçekten apaçık bir nankördür. Küfür ve şirk içindedir. Yoksa o yarattıklarından kızları kendisine alıp oğulları size mi ayırıp seçti? Onların biri, kızlar Rahman olan Allah'a aittir dediği halde kendisi ise onun doğumuyla müjdelendiği zaman yüzü kapkara olur ve kederinden yutkunup durur. Onlar kızları süs içinde yetiştiği ve kavga ve mücadeleye açık, müsait olmadığı için mi istemiyorlar da Allah'a nispet ediyorlar, onun olsun diyorlar. Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Yoksa onların yaratılışlarında hazır mı bulundular? Onların bu yalan, ikrar ve iddiaları yazılacak ve sorguya çekileceklerdir. Eğer Rahman dileseydi, onları putlaştırıp onlara tapmazdık derler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece inatlarından yalan söylüyorlar. Yoksa kendilerine bundan önce iddialarını içine alan bir kitap verdik de şimdi onlar buna mı tutunmaktadırlar? Hayır. Doğrusu biz babalarımızı bir din, bir yol üzerinde bulduk. Biz de onların izlerinde doğruya erişiriz dediler. İşte böyle senden önce kendilerini batıl kuruntularla aldatan, hangi memlekete inanmayanların akıbetlerinin fecaati hakkında uyarıcı bir peygamber göndermişsek, mutlaka oranın şımarık varlıklıları ona itaat etmeyip sana dedikleri gibi, biz babalarımızı bir din ve bir yol üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uymuş kimseleriz dediler. Her peygamber

ben size atalarınızı üzerinde bulduğunuz din ve yaşayıştan daha doğrusunu getirmişsem de mi yine onlara uyacaksınız?" dedi. Onlar da, "Doğrusu biz sizinle gönderilen dini tanımıyoruz," dediler. Bunun üzerine biz de onlardan intikam aldık. İşte bak, yalan sayanların sonu nasıl oldu. Bir zaman İbrahim de babasına ve kavmine demişti ki, "Doğrusu ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Sadece beni yaratan Allah'a ibadet ederim. Çünkü O beni doğru yola eriştirecektir." İbrahim bunu "Ancak beni yaratana ibadet ederim" cümlesini kendisinden sonrakiler arasında daima kalacak bir söz yaptı. Ta ki insanlar hak dine dönsünler. Doğrusu ben bunları da babalarını da kendilerine hak, kitap ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar faydalandırıp yaşattım. Ancak şimdi kendilerine hak, Kur'an geldiği zaman "Bu bir sihirdir. Doğrusu biz onu inkar ediyoruz," dediler. Yine onlar, "Bu Kur'an iki memleketten, Mekke ve Taif'ten bir büyük adama indirilmeli değil miydi?" dediler. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin ve bir anlaşmayla birleşip birbirlerine işlerini gördürsün diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Eğer insanların, kafirlerin zenginliğinden dolayı onlara imrenip de onlarla kaynaşarak onlar gibi ve onlarla yaşayan birleşik bir tek ümmet, millet haline gelme tehlikesi olmasaydı, Rahman olan Allah'ı inkar edenler için evlerine gümüşten tavan ve üzerine binip çıkacakları gümüşten merdivenler yapardık. Yine onların evlerine de gümüş kapılar ve üzerine yaslanacakları gümüş koltuklar yapar ve onları nice ziynetlerle donatırdık. Bunların hepsi dünya hayatının geçici faydasından başkası değildir. Ahiret saadeti ise Rabbinin katında muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanlara mahsustur. Kim de Rahman olan Allah'ın zikri, Kur'an'ı ve hükümlerini görmezlikten gelirse, biz de ona bir şeytanı musallat ederiz ki artık o, onun ayrılmaz arkadaşı olur. Şüphesiz bu şeytanlar onları yoldan çevirirler, onlar da kendilerinin doğru yola erişmiş olduklarını sanırlar. Nihayet arkadaşı yüzünden yoldan çıkan o kimse, bize geldiği zaman o arkadaşına, "Keşke benimle senin aranda iki doğunun, yani doğuyla batının uzaklığı kadar uzaklık olsaydı. Meğer sen ne kötü arkadaşmışsın," diyecek. Bugün yakınmanız asla size fayda vermeyecek. Çünkü dünyada sapıp zulmettiniz. Şüphesiz siz azapta da ortaklarsınız," denilecek. "Resulüm, artık o sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut o körleri ve apaçık bir sapıklıkta olanları sen mi doğru yola eriştireceksin?" "Ey Resulüm, biz seni dünyadan alıp götürsek bile onlardan mutlaka yine intikam alacağız. Yahut onlara vaat ettiğimiz azabı dünyada sana da gösteririz. Çünkü bizim onlara karşı gücümüz yeter." "Resulüm, o halde sen sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Muhakkak ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Şüphe yok, o Kur'an senin içinde, ümmetin içinde bir öğüttür. İleride hepiniz ona uyup uymadığınızdan sorulacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizin ümmet ve alimlerinden sor. Rahman olan Allah'tan başka ibadet edilecek ilahlar var etmiş, onlara tapının, kulluk edin demiş miyiz? Andolsun ki biz Musa'yı ayet ve mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik de onlara, "Şüphesiz
ben alemlerin Rabbinin elçisiyim. Bana iman edin, dedi. Bir de onlara ayet ve mucizelerimizi getirince hemen bunlara gülüştüler. Onlara gösterdiğimiz her bir ayet, mucize diğerinden daha büyüktü. Belki inkardan dönerler diye de onları türlü azaba tabi tuttuk. Onlar başlarına gelen felaketleri görünce Musa'ya, ''Ey sihirbaz, Rabbine bizim bu azaptan kurtulmamız için sana olan ahdine göre dua et. O zaman biz iman edip hidayete ereceğiz.'' dediler. Fakat biz duasını kabul edip onlardan azabı kaldırınca hemen onlar verdikleri sözden cayıverdiler. Çünkü Firavun kavminin içinde bağırıp dedi ki, ''Ey kavmim, Mısır'ın hükümdarlığı benim değil mi? Bu nehirler sarayımda altımdan akmıyor mu? Hala büyüklüğümü görmüyor musunuz? Yoksa ben şu zavallı, maksadına dair sözü neredeyse açıklayamayacak durumda olan Musa'dan daha iyi değil miyim? Eğer dediği doğruysa gökten üstüne altın bilezikler atılmalı ve beraberinde birbiri ardınca onu tasdik eden ve ona yardım eden melekler gelmeli değil miydi? Yoksa böyle birine inanılır mı? Beyinsiz misiniz?" diyerek kavmini küçümsedi ve suçladı. Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavimdiler. Nihayet onlar bizi kızdırınca kendilerinden intikam aldık ve onları toptan suda boğduk. Böylece onları sonradan gelenler için ibretlik bir geçmiş ve misal yaptık. Resulüm, Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca hemen kavminden melekler Allah'ın kızları diye inanan müşrikler gürültü, yaygara çıkarmaya başladılar. Bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa o İsa mı, dediler. Bunu sana sırf bir tartışma olsun diye misal verdiler. Doğrusu onlar kavgacı ve düşman bir kavimdir. O İsa hem kendisine nimet verdiğimiz hem de İsrail oğullarına onu babasız doğuşuyla ibret verici bir misal yaptığımız bir kuldan başkası değildir. Eğer dileseydik size karşılık yeryüzünde sizden sonra yerinizi tutacak melekler yaratırdık. Şüphesiz onun ahir zamanda yeryüzüne gönderilişi, kıyametin kopmasının yaklaştığını beyan etmek için bir bilgi, alamettir. O kıyamet gününden asla şüphe etmeyin ve bana, şeriatime uyun. İşte bu dosdoğru bir yoldur. Şeytan sizi İslam'a uymaktan sakın ha alıkoymasın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. İsa apaçık delillerle geldiği zaman demişti ki, ben size hikmeti, İncil'i getirdim ve din hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerin bazısını size açıklamak için geldim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Hepiniz ona ibadet ve itaatle kulluk edin. Zaten doğru yolda budur. Sonra Yahudi ve Hristiyan gruplar İsa hakkında aralarında ayrılığa düştüler. Artık acıklı bir günün azabından o zulmedenlerin vay haline. Onlar farkında bile değillerken ansızın kendilerine kıyametin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Günah ve küfürde can ciğer dostlar o gün birbirlerine düşman kesilirler. Yalnız takva sahipleri ihlasla Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar hariçtir. Allahü Teala onlara şöyle hitap eder. Ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olup hükümlerimize boyun eğen kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur. Siz üzülecek de değilsiniz. Siz ve eşleriniz nimet ve sevince kavuşturulmuş olarak girin cennete. Onlar için altın tabaklar ve bardaklar dolaştırılır. Canlarının çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey oradadır ve onlara
siz orada ebedi kalacaksınız.''

0: İşte bu, işlemiş olduğunuz iyi ameller sebebiyle kendisine mirasçı kılındığınız cennettir. Sizin için orada yiyeceğiniz pek çok meyve vardır denilir. Muhakkak ki küfre ve şirke giren günahkarlar cehennem azabında ebedi kalacaklardır. Onlardan bu azap hafifletilmeyecektir. Onlar onun içinde ümidi kesmiş bir halde kalacaklardır. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri küfre sapmakla zalim oldular. Onlar cehennemin bekçisine, "Ey Malik, yalvar da Rabbin artık bizim işimizi bitirsin, bizi öldürsün, böyle yaşatmasın," diye seslenecekler. O da, "Siz bu azapta böyle kalacaksınız," diyecek. Allah buyurur ki, "Andolsun ki biz size hakkı, peygamberimizi ve gerçeği bildiren kitabı gönderdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz. Yoksa onlar hakka karşı koymak, kendi hile ve heveslerine göre yaşamak gayesiyle bir işe, bir hileye mi karar verdiler? Şüphesiz biz de işi sıkı tutmaya, onları er geç helak etmeye kararlıyız. Yoksa bizim onların sırlarını ve fısıldaştıklarını işitmediğimizi mi zannediyorlar? Hayır, işitiyoruz. Ve onların yanındaki elçilerimiz olan melekler de hepsini yazıyorlar. Resulüm, de ki, eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, öncelikle ben ona tapanlardan olurdum. Veya Rahman'ın hiçbir çocuğu yoktur. Bense içinizde ona tevhidle ibadet edenlerin öncüsüyüm. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi olan Allah, onların yakıştırdığı sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Artık bırak onları. Batıl inançlarına dalsınlar ve oynaya dursunlar. Nihayet tehdit edildikleri azap günlerine kavuşacaklardır. O, gökte de ilahtır, yerde de ilahtır. O, tek hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin mülkü ve idaresi kendisinin olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyametin kopacağı saatin bilgisi ona aittir ve siz ancak ona döndürülürsünüz. Ondan başka yalvardıklarının, taptıklarının şefaat etme, dünya ve ahirette onları kurtarma yetkisi yoktur. Ancak bilerek hakka şahitlik eden kimseler bunu yapabilirler. Andolsun ki onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. Öyleyken nasıl oluyor da Allah'a teslimiyetten vazgeçiyorlar? Resulullah, "Ya Rabbi, şüphesiz onlar iman etmeyen bir kavimdir," dediğinde Allah, "Şimdilik sen onlardan vazgeç. Size uğurlar olsun," deyiver. "Artık yakında bilecekler," buyurdu. Duhan Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 59 ayettir. Duhan, duman anlamına gelir. Sure, adını 10. ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki, gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Rızık ve ecel gibi takdir edilen her hikmetli iş, tarafımızdan verilen bir emirle o gecede ayırt edilir, yazılıp belirlenir. Doğrusu biz, Rabbinden bir rahmet olarak öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Şüphesiz o, hakkıyla işitendir, bilendir. Eğer gerçekten inananlarsanız, bilin ki Rabbiniz göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur, diriltir ve öldürür. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar, kıyametin vukuuna karşı bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar. Bu halde Resulüm, bir ön alamet olarak göğün apaçık bir duman getireceği günü gözetle. O duman bütün insanları saracaktır. Bu acıklı bir azaptır. İnsanlar, ey Rabbimiz, bizden bu azabı açıp kaldır, çünkü biz iman edeceğiz diyecekler. Onlar nerede, düşünüp ibret almak nerede? Halbuki kendilerine her şeyi açıklayan bir peygamber de gelmişti. Yine de ondan yüz çevirdiler ve o, kendisine bir takım şeyler öğretilmiş bir mecnundur dediler. Biz sizden o azabı biraz kaldıracağız, fakat siz yine eski inkarcılığınıza döneceksiniz. Büyük bir yakalayışla onları ceza için yakalayacağımız o gün, hiç şüphesiz biz onlardan intikam alırız. Andolsun ki onlardan önce Firavun halkını da imtihan ettik. Onlara şerefli bir peygamber gelmiş ve şöyle demişti: Allah'ın kullarını bana bırak, çünkü ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Allah'a karşı yücelik taslamayın, emirlerine baş kaldırmayın. Çünkü ben doğruluğuma dair size apaçık bir delil getiriyorum. Şüphesiz ben, beni recbetmeniz, taşlayarak öldürmenize karşı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer bana inanmazsanız benden ayrılıp uzaklaşın demişti. Sonra Musa Rabbine, doğrusu bunlar günahkar bir toplumdur, sen bilirsin diye dua etti. Allah, o halde kullarımı, İsrail oğullarını geceleyin yürüt. Çünkü siz Firavun ve ordusu tarafından takip edileceksiniz. Denizi yarıp geçince onu kapama, sakin ve açık bırak. Çünkü onlar boğulmayı hak etmiş bir ordudur buyurdu. Onlar boğulunca geride neler bıraktılar neler. Nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, içinde zevk sürdükleri nice nimetler. İşte böyle, biz de bütün bunları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onlara üzülüp ağlamadı. Onlar mühlet verilenlerden de olmadılar. Boğulup gittiler. Andolsun ki biz İsrail oğullarını o zillet verici azaptan, yani Firavun'dan kurtarmıştık. Çünkü o haddi aşan, üstünlük taslayan bir zorbaydı. Andolsun ki biz hallerini bilerek onları o zamanki alemlere karşı tercih etmiş, çevrelerine hakim kılmıştık. Bir de onlara denizin yarılması, bulutun gölge yapması, kudret helvası ve bıldırcın gibi her birinin içinde açık bir imtihan bulunan alametleri vermiştik. Resulüm, doğrusu bunlar Mekkeli kafirler de diyorlar ki, ilk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz. Eğer doğru söylüyorsanız bize atalarımızı getirin de görelim. Bunlar mı hayırlı, kuvvetçe üstün, yoksa Tübba kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları helak ettik, çünkü onlar günahkardılar. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gaye ile yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler. Şüphesiz o, hak ve batıl taraftarlarını ayırt etme ve hesap günü hepsi için belirlenmiş bir toplanma vaktidir. O gün bir dost, bir dosta, akraba akrabaya hiçbir şekilde fayda vermez. Azabından bir şeyi savamaz. Onlara yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği mümin kimseler hariçtir. Çünkü o Allah mutlak galiptir, çok merhametlidir. Şüphesiz o zakkum ağacı günahkarların yiyeceğidir. Erimiş maden gibi karınlarında kaynar, sıcak suyun kaynadığı gibi. Zebanilere, tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne azap olarak kaynar su dökün denilir. Ona da tat azabı, çünkü sen benim yanımda değil, yuya kendince üstün ve şerefliydin. Şüphesiz bu azap hakkında şüphe ve mücadele ettiğiniz şeydir denilir. Doğrusu muttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlarsa güvenli bir yerde cennetlerde ve pınarlar etrafındadır. Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyecek, karşı karşıya oturup sohbet edeceklerdir. İşte halleri böyledir. Hem de onlara iri gözlü hurileri eş yaptık. Orada güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Orada dünyadaki ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. Resulüm, biz o Kur'an'ı ancak anlayıp öğüt alsınlar diye senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Hala öğüt dinlemezlerse başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da beklemektedirler. Câsiye Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 37 ayettir. 14. ayet Medine döneminde inmiştir. Adını 28. ayette geçen diz çöken anlamındaki Câsiye kelimesinden alır. Buna Şeriat Suresi, Dehr Suresi de denilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah'tandır. Şüphesiz göklerde ve yerde iman edenler için Allah'ın varlığına ve kudretine deliller, işaretler vardır. Allah'ın sizi yaratmasında ve yeryüzüne yaydığı her bir canlıda ve her canlıyı uygun ortamlarına göre yaymasında kesin iman eden bir kavim için ayetler, nice ibretler vardır. Gece ile gündüzün peş peşe değişmesinde, Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yere can vermesinde, rüzgarları türlü hallere evirip çevirmesinde, aklı erip anlayan bir kavim için nice işaret ve ibretler vardır. Bunlar hakkıyla okuyup anlattığımız Allah'ın ayetleri, delilleridir. Artık onlar Allah'ın kelamı ve delili olan ayetlerinden sonra hangi söze inanırlar? Vay yalana, günaha dadananların haline! Bu kimseler Allah'ın ayetleri kendilerine okunurken işitirler de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarlarında ısrar ederler. Onlara acıklı bir azabı haber ver. O, bizim ayetlerimizden bir şey duyup öğrendiği zaman onu eğlence edinir. İşte bunlar için aşağılayıcı bir azap, ardından da cehennem vardır. Ne kazandıkları şey, ne de Allah'tan başka edindikleri putlar ve tağut gibi dostlar, Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan def edip giderir. Onlar için büyük bir azap vardır. Bu Kur'an, doğru yolu gösteren hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise en şiddetlisinden acıklı bir azap vardır. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsine Allah kendi lütfundan sizin istifadenize verdi. Şüphesiz bunda düşünecek bir toplum için elbette ibretler vardır. Resulüm, iman edenlere söyle, Allah'ın yargı günlerinin geleceğini ümit etmeyenlerin yaptığı kabalıkları ve şahsi hataları bağışlasınlar. Çünkü o, her bir kavme kazanmakta olduklarının karşılığını mutlaka verecektir. Kim salih bir amel, sevaplı bir iş işlerse kendi faydasınadır. Kim de kötülük ederse kendi aleyhinedir. Sonra hepiniz Rabbinizin huzuruna döndürüleceksiniz. Andolsun ki biz vaktiyle İsrail oğullarına kitap, hüküm, hakimiyet ve peygamberlik verdik. Onları tertemiz şeylerden rızıklandırdık ve onları devirlerindeki alemlere üstün kıldık. Ayrıca onlara dinde emirlerimizden deliller, ayetler verdik. Onlar ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki dik başlılık, çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Sonra Resulüm, seni emrimizden bir şeriat üzere kıldık. Artık sen ona uy. Onu bilmeyen ve onu istemeyenlerin hevalarına, arzularına uyma. Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyi asla senden savamazlar. Şüphesiz zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah da muttakilerin, ihlasla emirlerine uygun yaşayanların dostudur. Bu Kur'an, insanlar için hem kurtuluş yollarını gösteren kalp gözleri, hem de kesin inanan bir toplum için doğru yol rehberi ve rahmettir. Yoksa kötülükleri işleyen, Allah'ın emirlerini çiğneyip putlaşan arzularına göre yaşayan kimseler, kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde iman edip de salih amel işleyenlerle eşit yapacağımızı mı zannettiler? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmet gayesiyle yarattı. Öyleyse herkes dünyada kazandığının karşılığını görecek ve kimseye haksızlık edilmeyecektir. Arzu ve heveslerini ilah edinmiş, bilgisine rağmen Allah'ı bırakıp da o hevasına kul olmasından dolayı Allah'ın da kendisini sapıklıkta bıraktığı, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne de bir perde çekmiş olduğu kimseyi gördün mü? Şimdi bana söyle, artık Allah'tan başka onu doğru yola kim getirebilir? Hala düşünmeyecek misiniz? Dediler ki, hayat dünya hayatından başkası değildir. Ölürüz de yaşarız da, bizi zamandan başkası helak etmiyor. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sadece böyle zannediyorlar. Onların kendilerine açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, eğer doğru söyleyenlerseniz ölmüş atalarımızı getirin demelerinden başka delilleri yoktur. De ki, size Allah hayat veriyor, sonra sizi o öldürecek. Nihayet sizi hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet günü o bir araya toplayacaktır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve idaresi Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün, o batıla sapanlar hüsrana uğrayacaktır. Resulüm, sen her ümmeti diz çökmüş veya toplanmış olarak görürsün. Her ümmet kitabına, amel defterini almaya çağrılır. Bugün dünyada yapmış olduklarınızın karşılığı verilecektir denilir. Bu size gerçeği söyleyen kitabımızdır. Çünkü her ne yapıyor idiyseniz biz meleklere yazdırıyorduk. İman edip de iyi amel ve hareketlerde bulunanlara gelince Rableri onları rahmetine erdirir. Bu da apaçık kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. Küfre sapanlara gelince, ayetlerim size okunmuş fakat siz büyüklük taslamış, yüz çevirip günahkar bir toplum olmuştunuz değil mi? Denilecek. Size Allah'ın vaadi gerçektir, kıyamet saatinde asla şüphe yoktur denildiği zaman, o saatin ne olduğunu bilmiyoruz. Biz ancak onun bir tahmin, bir kuruntu olduğunu sanıyoruz. Kesin bilgi elde etmiş değiliz demiştiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 25'i dinlediniz.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında o yörede tarihleme belirli mühim olayları zikrederek ondan şu kadar önce, bundan şu kadar sonra diye yapılırdı. Mesela Ebrehe, fil takviyeli ordusuyla Kabe'yi yıkmak için Arafat'a kadar, Müzdelifi'ye kadar gelmiş fakat ebabil kuşlarının onların üzerine attıkları taşlarla ordu perişan olup hezimete uğrayıp geri dönüp gitmişti.

oldu, fiil yılından 2 sene önce oldu, 3 sene sonra oldu gibi belirtiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında da buna benzer isimlendirmelere rastlıyoruz. Müslümanlar, Kureyş kendilerine çok zulmedince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden izin istediler. Hicret etmeye izin çıktı. O zaman dilimine senetül izn dediler. Sonra mühim vefat hadiselerinin olduğu seneye senetül hüzün dediler. Bu isimlendirme sistemi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra bazı sıkıntılar getirmeye başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in halifeliği zamanında hicretten 17 yıl geçtiği sırada Yemen'e hakim ve kadı olarak gönderilen Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh halifeye bir resmi yazı göndermiş, Şaban ayı diye bir tarih atmış ama ay ismi var fakat gerisi yok. Mektup Yemen'den gelip halife Hazreti Ömer'in eline ulaştığı zaman acaba hangi Şaban, şu yakındaki Şaban mı yoksa daha önceki Şaban mı diye tereddüt hasıl olmuş. Bunun üzerine halife Hazreti Ömer sahabe-i kiramın ileri gelenleriyle istişareler yapmış, ayın seyir durumuna göre belirlenen uygulaması çok kolay, çok sade, herkes tarafından anlaşılabilir ve tarihi olan kameri takvimi seçmişler. Takvim başlangıcının, yılların rakamlarla belirlenmesinin neye göre olacağı konusundaysa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum tarihini esas almak istemişlerse de muhtelif rivayetler nedeniyle olmaz denilmiş. Vefat tarihini düşünmüşler, hüzün oluşturduğu için olmaz denilmiş. En sonunda İslam için çok önemli bir dönüm noktası, çok önemli bir olay olan hicreti seçmişler. İslam'ın hakimiyetinin, galibiyetinin başlangıç noktası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicreti olduğu için bu olay sıfır, başlangıç olarak kabul edilmiş ve hicretten önce, hicretten sonra diye yıllar isimlendirilmeye başlanmıştı.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 25.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 25'i dinlediniz.
1: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.

0: 1 Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve O'na şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlayın.